0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim.
2: Bu samimi itiraf üzerine Peygamberimiz onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer buyurdu.
3: Kurban kesmek hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Küçükbaş hayvanlarsa ancak bir kişi içindir. Allah her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye eder. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın.
2: Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?
2: Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı.
5: Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?
2: Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu.
4: Ya yünlü olursa?
2: Resulullah yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı.
0: 55. Bölüm.
2: Medine Yahudileri Müslümanlara diş bilemekten geri durmuyorlardı. Bedir Savaşı'ndan sonra ihanetleri sebebiyle Medine'den sürülen Yahudilerin intikam ateşiyle tutuşuyorlardı. Yahudilerin meşhur şairi Ka'b bin Eşref, söylediği şiirlerle hem Müslümanları hicvediyor hem de müşrikleri Müslümanlar aleyhine kışkırtıyordu. Bir gün Peygamberimizin yanına gelen Yahudiler, Müslümanların selamına benzeterek belli belirsiz söyledikleri cümlede beddua ettiler. Hazreti Ayşe durumu fark etti.
6: Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm.
7: Ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun.
2: Peygamberimiz, ey Ayşe sakin ol. Allah her işte yumuşak davranmayı sever dedi.
7: Ya Resulallah, sen bunların ne söylediklerini duymadın mı? Ölüm senin üzerine olsun dediler.
2: Peygamberimiz, ben de onlara ve aleyküm, yani sizin de üzerinize olsun dedim ya dedi. Hazreti Ayşe haklı olarak öfkelenmişti. Fakat haklı da olsa beddua etmemesi gerekiyordu. Resulullah sözün en güzeline tabi olup sözün en güzelini söylemekle emrolunmuştu. Kendini bilmezler yüzünden bunu terk edemezdi. Peygamberimiz sevgili kızı Fatıma ile damadı Ali'yi sık sık ziyaret ederdi. Yine bir gün kızının evine gitmişti. Evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sordu.
8: Aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı.
2: Bunu öğrenen Allah Resulü o nerede bir bak diyerek Ali'yi araması için birini gönderdi. Adam geri geldi ve şöyle söyledi.
4: Ey Allah'ın Resulü, Ali mescitte uyuyor.
2: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin yanına gitti. Onu bulduğunda uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmıştı. Kalk ey toprağın babası derken, bir taraftan da onun üzerindeki toz toprağı silkeliyordu.
9: Siz miydiniz ey Allah'ın Resulü?

0: Kusura bakmayın, uyumuş kalmışım.
1: Az önce bana Ebu Turab dediniz. Bundan sonra en sevdiğim künyem bu olacak. Bana sizin taktığınız bir lakap.
2: Peygamber ailesinin kıymetli üyelerinden biri Ümmü Fadıl idi. Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'ın eşi olan bu hanım hem peygamberimizi çok sever hem de onun tarafından çok sevilirdi. Bir gece korku dolu bir rüya gördü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rüyaymış. Allah'ım, sen şehrinden koru ya Rabbim. Ne kötü bir rüyaydı. Bunu Resulullah'a anlatmam lazım.
4: Ya Resulallah, Ümmül Fadıl geldi. Sizi görmek istiyor.
2: Ümmü Fadıl heyecanla içeri girdi. Peygamberimiz telaşının sebebini sordu.
3: Ya Resulallah, çok kötü bir rüya gördüm. Sizin vücudunuzdan bir parça kopmuş ve benim evime düşmüştü.
2: Peygamberimiz Ümmü Fadıl'ın endişesini anlıyordu. Rüyanın kötü bir şeye işaret ettiğini sanıyordu. Mütebessim çehresini yengesine çevirdi ve dedi ki, hayırlı bir rüya görmüşsün. Fatıma'nın bir oğlu olacak, sen de onu oğlun Kusem'le beraber emzireceksin. Ona süt annelik yapacaksın, dedi.
3: Öyle mi? Benim aklıma neler gelmişti halbuki. Bu haber gerçek bir müjde. Şükürler olsun. Oğlumuz sağ salim doğsun da ben de süt annesi olayım inşallah.
2: Bu rüyadan bir müddet sonra Hazreti Fatıma'nın bir oğlu oldu. Peygamberimiz müjdeyi aldığında torununu görmek için kızının evine gitti.
5: Resulullah geldi. Hoş geldiniz ya Resulallah. Müjdeler olsun. Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi.
2: Peygamberimiz heyecanla, Esma, bana torunumu gösterin, dedi.
5: Hemen getiriyorum. Ya Resulallah, işte torununuz. Bembeyaz örtüsünün içinde mis gibi kokuyor. Kucağınıza almak ister misiniz?
2: Peygamberimiz torununu kucağına aldı. Resul-i Ekrem onu kaybettiği iki küçük yavrusunun özlemiyle bağrına bastı. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu. Sonra ona ne isim verdiklerini sordu.
0: Harp ismini koydum ey Allah'ın Resulü.
2: Hazreti Ali gerektiğinde savaştan geri durmasın diye oğluna Harp yani savaş ismini koymak istemişti. Peygamberimiz hayır, Hasan olsun dedi.
6: Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım.
5: Evet, Araplar arasında kullanılan bir isim değil. Ama manası çok güzel.
6: Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi?
5: Evet, Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınızın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.
6: Esma, Resulullah bir şey istiyor galiba, baksana.
5: Bir şey mi istediniz ya Resulallah? Hurma istedi. Ezip bebeğin ağzına sürecekmiş.
6: Şurada taze hurma vardı. Getireyim de hem bebeğe versinler hem annesi yesin.
2: Peygamberimiz Hazreti Hasan'ın damağına yumuşak hurma sürerek ona dualar etti. Hazreti Fatıma'ya da bebeğin saçını keserek saçının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak dağıtmasını söyledi. Resulullah'ın ailesinde büyük bir sevinç yaşanıyordu. Hasan hepsi için göz aydınlığı olmuştu. Doğumunun 7. günü bir şükür nişanesi olarak akika kurbanı kesildi. Bundan hem hane halkı hem de diğer Müslümanlar yedi. Mekke, Müslümanlardan intikam almanın yollarını arıyordu. Bedir Savaşı'nda kaybettiklerinin bedelini ödetmekte kararlıydılar. Ebu Süfyan birkaç askeri girişimde bulunduysa da başarılı olamamış, Müslümanlara ciddi bir zarar verememişti. Kureyş eşrafı toplanarak Ebu Süfyan'ın yanına geldi.
7: Ebu Süfyan, seninle konuşmaya geldik.
8: Sizi dinliyorum.
7: Kureyş'in ticaret kervanından büyük bir kazanç sağladığını hepimiz biliyoruz.
8: Evet, sermayemiz kadar kâr ettik. Muhammed'in kervanı ele geçirmemesi için elimden geleni yaptım.
9: Sen kervanı kaçırırken biz de canlarımızdan olduk.
8: Siz olmasaydınız ben o malları kurtaramazdım. Ama sadece siz kayıp vermediniz. Hepimizin canı yandı. Benim oğlum da orada öldü.
7: Neyse, olan oldu. Asıl meselemize gelin. Bu kervanın sahipleri ticaret mallarından elde edilen gelirle Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı büyük bir ordu hazırlanmasını istiyor.
10: Evet, ordu olsun.
11: Öyle yapalım.
12: Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım.
13: Evet, evet.
14: Evet, öyle yapalım.
12: İntikamımızı alalım. Evet.
8: Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü?
13: Evet.
14: Tabii ki.
8: Oğlum Hanzala Bedir'de öldürüldü. Kabilemin en şerefli kişilerini Bedir'de kaybettim. İntikam alması gerekenlerin ilki benim. Siz olur derseniz seve seve orduyu hazırlarım.
12: Hepimiz razıyız.
14: Evet.
12: Ne gerekiyorsa yap.
8: Kervanda 100.000 dinar değerinde mal var. Bunun 50.000 dinarı sermayemiz, geri kalanı da elde ettiğimiz kar. Sermaye sahiplerine paralarını iade edelim. Elde ettiğiniz tüm karı bu iş için kullanalım. Ne dersiniz?
12: Onu
14: 50.000 dinara kuvvetli bir ordu hazırlarız. Buna kimsenin karşı çıkacağını sanmam.
12: Hadi o zaman başlayalım hazırlıklara.
2: Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra Medine'ye gelmek istemiş ama Peygamberimiz onun Mekke'de kalmasını uygun görmüştü. Kureyş'in savaş hazırlığını haber alan Hazreti Abbas bunu bir an önce Medine'ye bildirmeliydi.
15: Bunu bir an önce Muhammed'e bildirmeliyim. 50.000 dinar. Bu çok büyük bir meblağ. Kim bilir ne kadar büyük bir ordu olacak. Biraz daha bilgi toplamalıyım. 3.000 asker var. Bunun 700'ü zırhlı. Müslümanlar Bedir'de 300 kişi kadardı. Nasıl karşısında durabilecekler bu ordunun? Bir ulak bulmalıyım. Kim olabilir? Güvenilir bir süvari olmalı. Gifar kabilesinden bir adam vardı. O bu iş için biçilmiş kaftan. Sana verdiğim bu mektubu bir an önce Medine'ye götüreceksin. Muhammed bin Abdullah'tan başkasına vermeyeceksin. Herhangi birinin bu durumdan haberdar olmaması gerek. Beni anladın mı?
16: Anladım. Atımı dinlendirmek dışında durmadan yola devam edeceğim ve Muhammed'i görmeden bu mektuptan kimseye bahsetmeyeceğim. Merak etmeyin.
15: Hadi yolun açık olsun. Selametle.

0: Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulurum?
1: Kuba'ya gitti bugün. Oraya gidersen mescitte onu yakalayabilirsin.
0: Tamam, teşekkür ederim.
2: Peygamberimiz Kuba mescidinden çıkarken Ulak ona yetişti. Resulullah'ın yanında sahabilerinden Übey bin Ka'ab vardı.
3: Ya Resulallah, bir haberci geldi. Size bir mesaj getirmiş, önemli olduğunu söylüyor.
2: Peygamberimiz adamın yanına gelmesine izin verdi ve dediklerini dinledi. Sonra Übey'den mektubu okumasını istedi.
3: Abbas bin Abdülmuttalip'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın.
2: Savaş çok yakındı. Peygamberimiz mektubu kendisine okuyan Übey'e bunun mahiyetini gizli tutmasını emrettikten sonra Ensar'dan Sa'd bin Rebi'nin evine gitti.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misle yevmi ve ledethu ummuh.
1: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.''

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım, dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi, sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: أبو ذرden رضي الله عنه روايت edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla, diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.
1: Ve an Hafsa radıyallahu anha en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
2: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
2: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Lühey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. "Sonra da aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebubekir'e varıp, "Arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?" diye sordular. "Böyle mi söylüyor?" diye soran Hazreti Ebubekir, "Evet," cevabını aldığında, "Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur," diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, "Sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebubekir, "Doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım," diye karşılık verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
3: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, ''Annem öldü'' diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti: O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا، وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: أبو بكر الصديق رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret, demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle dua et buyurdu. Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra ve evimde demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de çok zulmettim ve zulümler yaptım şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim demek daha uygun olur.

0: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah: "Eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi," buyurdu.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Cuma namazı, haftalık buluşma. Amr bin Avf'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir. Resulullah cuma namazının farzından önce 4 rekat nafile namaz kılardı. Namaza geç gelenlerin de hutbeden önce en azından 2 rekat namaz kılmalarını hatırlatırdı ki bu namaza Tahiyyetül Mescid ismi verilmektedir. Bu namazın ardından Hazreti Peygamber cuma hutbesiyle devam ederdi. Minbere çıktığında cemaate selam verir, Peygamber müezzini Bilal de ezan okurdu. Uygulama Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer zamanında da böyle devam etmiş, ancak Hazreti Osman halifeliği zamanında insanlar çoğaldığı için ikinci bir ezan okunmasını emretmişti. Günümüzde cuma vaktinden önce okunan sala, dış ezan ve iç ezan bu uygulamaya dayanmaktadır. Allah Resulü bunun ardından ayakta 2 hutbe sunar, 2 hutbe arasında bir süre otururdu. Genellikle Kur'an ayetlerinden oluşan hutbeler haftalık toplantı mantığına uygun olarak gündelik hayatla da iç içe olurdu. Cuma'nın en önemli unsuru olan hutbenin ciddiye alınması ve sükunetle dinlenmesi gerekiyordu. Hazreti Peygamber'in huzurunda yaşanan şu ilginç hadise, bu konuda nasıl davranılması gerektiğinin de öğrenilmesine vesile olmuştur. Cabir bin Abdullah'ın anlattığına göre, Peygamber Efendimiz bir cuma günü hutbe okuyordu. Bu sırada Şam'dan bir kervan gelmişti. Bu kervandan yapılacak alışveriş sahabe için önem arz etmekteydi. Dikkatleri dağılan ashab, Hazreti Peygamber'in konuşuyor olduğunu unutarak mescidi boşaltmışlardı. Hazreti Peygamber ayakta hutbesine devam ederken mescitte sadece 12 kişi kalmıştı. Bunun üzerine Resulullah, "Varlığım kendi elinde olan Yüce Allah'a yemin olsun ki, şayet onların peşinden tümünüz gitseydiniz de burada hiç kimse kalmamış olsaydı, sizin için şu vadi ateş olup akardı" diyerek üzüntüsünü belirtmiş, Cenab-ı Allah da Cuma suresindeki "Onlar bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan şey eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır" ayetiyle Müslümanları uyarmıştı. Bundan sonra Resulullah mescitte alışveriş yapılmasını, şiirlerin okunmasını, kayıp ilanı yapılmasını ve cuma günü namazdan önce çeşitli halkalar kurulmasını yasaklamıştı. Ayrıca cuma namazıyla birlikte cuma hutbesi de Allah'ı zikir kapsamına girdiğinden hutbenin sessizce dinlenmesini istemiş ve hutbe esnasında yanında konuşan arkadaşını ikaz etmeyi bile hoş karşılamamıştı.

Hutbeden sonra da iki rekat cuma namazı kılınırdı. Namaz, güneş tam tepeden batıya meylettiği zaman kılınır, henüz insanların sığınacakları bir gölge oluşmadan biterdi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber'in soğuk zamanlarda cuma namazını erken kıldırıp, sıcak şiddetli olduğu zamanlarda da namazı serin vakte kadar ertelediği de olmuştu. Peygamber Efendimiz namazda bazen Cuma suresiyle Münafikun'u, bazen de Âlâ ve Gâşiye surelerini okurdu. Resulullah Cuma günüyle ilgili olarak o gün Cuma namazı için kâmet getirilmesiyle başlayıp, namazın bittiği süre içerisinde yer alan çok mübarek bir andan bahsetmiş ve kişi o anda Allah'tan bir şey dilerse, Allah'ın mutlaka ona o isteğini vereceğini bildirmiştir. Söz konusu mübarek anın ne zaman olduğuna dair farklı hadis rivayetleri bulunmaktadır. Bu rivayetlere cuma namazına önceden gelinmesini ve namazın beklenmesini de dahil edersek, icabet anının cuma namazı tamamlanıncaya kadarki sürede olması ihtimali daha fazladır diyebiliriz. Bundan dolayı hem namaz öncesinde ve sonrasında yapılacak dualarla, hem de namazda imamın okuyacağı dua ayetleri ve tahiyyatta okunacak dua ayetleriyle söz konusu anı yakalama gayreti içinde olunmalıdır. Hatta gerek Cuma suresindeki namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan rızık isteyin, Allah'ı çok zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz ayeti, gerekse Cuma'nın bu değerli anının ikindiden sonra olduğunu ifade eden hadisler dikkate alındığında, dil ve gönül iş yaparken de olsa Allah'ı zikretmeye, dua ve niyazda bulunmaya akşama kadar devam etmelidir. İki rekatlık Cuma namazı bittiğinde Resulullah evine gider ve yine iki rekat nafile namaz kılar, Cuma'dan sonra nafile namaz kılmak isteyenlere ise 4 rekat kılmalarını tavsiye ederdi. Dolayısıyla Cuma'dan sonra 2 ya da 4 rekat nafile namaz kılınması Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Araplar arasında yaygın olan kaylule, yani öğle istirahatini de ashabıyla birlikte Cuma namazının ardından yapardı.

Hazreti Peygamber Cuma gününü haftalık bayram olarak belirleyince o gün yapılması ve yapılmaması gereken işleri de düzenlemiştir. Bu bağlamda sizden herhangi biriniz Cuma'dan bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutmadıkça sadece Cuma günü oruç tutmasın buyurarak yapılmaması gerekeni açıklamıştır. Mesela bir Cuma günü eşi Cübeyriye'nin yanına gitmiş, oruçlu olduğunu öğrenince ona "Dün oruç tuttun mu?" diye sormuş, Cübeyriye "Hayır tutmadım" demişti. Resulullah bu defa "Yarın oruç tutmak istiyor musun?" diye sormuş, Cübeyriye "Hayır tutmayacağım" deyince Resulullah ona orucunu açtırmıştı. Yüce Allah'ın mübarek ve üstün gördüğü gün konusunda Yahudiler ve Hristiyanlar görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Cuma olarak belirlendiği anlaşılan o faziletli gün, Yahudilerce cumartesiye çekilmiş, Hristiyanlarca pazar günü olarak değiştirilmiştir. Son din İslam'sa Cuma gününü değiştirmeden aynen kabul etmek suretiyle önceki dinlerin önüne geçmiştir. Nitekim Allah Resulü bu konuda şu açıklamayı yapmıştır. Biz dünyada son gelen ümmet olmamıza rağmen kıyamet günü en öne geçeceğiz. Ne var ki onlara bizden önce, bize ise onlardan sonra kitap verilmiştir. İşte Allah kendilerine farz kılınıp da ihtilafa düştükleri o mübarek güne, Cuma'ya bizi yönlendirdi. Neticede bu konuda onlar bizim ardımızdan gelirler. Yahudilerin ibadet günü cumartesi, Hristiyanlarınki ise pazardır. Ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere dinimizde Cuma günü haftanın en faziletli ve bereketli günü olarak kabul edilmiştir. Müslümanlar tarafından da toplumu oluşturan bireylerin bir araya gelip haftalık görüşmelerini gerçekleştirdikleri özel bir toplanma ve bayram günü olarak algılanmış ve İslam dünyasında bu şekilde bir anlam kazanmıştır. Ancak Yahudilik ve Hristiyanlıkta olduğu gibi bu özel ibadet gününün bayram olması, onun tatil olarak geçirilmesi, işten ve çalışmadan uzak kalınması gibi bir sonuç getirmemiştir. İlgili ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere namaz kılmak için alışveriş kısa süreli olarak yasaklanmışsa da namaz sonrası çalışma hayatı devam ettirilecektir. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz ayetinin tavsiyesi üzere insanlar namaz sonrasında hem gündelik hayatı hem de Allah'ı anmayı sürdüre gelmişlerdir.

0: Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.
0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketi ve Ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
0: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون.
1: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip, Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab: "Ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun." dediler. Resul-i Ekrem: "Ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim." buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa, bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse, bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
2: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Mala yani boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde insanoğlu, şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.

cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.''

0: Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış, yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın nedir?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin sorarsın?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için sorarım. Sen hangi davranışın vesilesiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" deyince, "Bahçe sahibi, madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir." diye karşılık vermiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir," buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا.
1: أم أمارة الأنصاري'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: سعد بن أبو وقاص'tan رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ağfirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin üç çocuğu ölürse, o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya iki çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki çocuk da böyledir," buyurdu.

0: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
3: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
2: An İbn Mes'ud radıyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال:

0: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe beş vakit namaz ile iki cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsranlı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

bir kısa ah. Ne gördüm o? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم
2: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın ya Resulallah Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
1: وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
0: وعن ابن عمر

0: عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona: Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: Ka'b kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbni Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
3: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
2: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha ketabtuha lehu hasene fe in amilaha ketabtuha aşra hasenat ila seb'imi'eti zi'af ve iza hamma bi seyyi'e ولم يعملها لم اكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة.
2: İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurdu: kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel Allah katında makbul değildir. Samimi niyet en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır: Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

0: Buna göre açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum desin.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra 2'şer rekat sünnet kıldım.

0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ahlak kavramı. Sözlük anlamı. Arapça kökenli olan ahlak kelimesi, halaka maddesinden türeyen ve yaratma, yaratılış, din veya yaratılmış gibi manalar taşıyan halk ile aynı kökten gelen hulk veya huluk kelimelerinin çoğulu olup huy, seciye, tabiat ve din anlamlarına gelir. Halk kelimesiyle aynı kökten gelen huluk kelimesi huy, seciye, tabiat, din ve yaratılış anlamlarına geldiğine göre ahlak kelimesinin huylar, seciyeler, insanın manevi yapısını belirleyen özellikler anlamında kullanıldığı da açıktır. Hulk kelimesiyle halk kelimesi aynı kökten gelse de, halk beden gözüyle görülebilen biçim, şekil ve suretler, hulk ise gönül gözüyle algılanabilen manevi olgular hakkında kullanılmaktadır. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde huluk, karakter ve davranış biçimini ifade etmektedir. Yine aynı kökten gelen halak kelimesi, insandaki ahlaki erdem anlamı taşır. Nitekim, onun ahirette bir erdemi, nasibi yoktur ayeti kerimesindeki kullanım bu anlamdadır. İslam ahlakı kaynaklarında huluk ve ahlak terimleri, genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve rezillikleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. İyi huylar ve faziletli davranışlar, kısaca iyi ve güzel ahlak anlamında, hüsnül huluk, mehasinül ahlak, mekârimül ahlak, el ahlakul hasene, el ahlak

0: Melekül Hamide gibi terimlerle, kötü huylar ve davranışlarsa kötü ve çirkin ahlak anlamında Sü'ül Huluk ve El Ahlakuz Zemime veya El Ahlakuz Seyyi'e gibi terimlerle ifade edilmiştir. Ahlakın terim anlamı. İslam alimlerince ahlak kavramına çeşitli anlamlar yüklenmesine rağmen, bunlar içinde kullanımı en yaygın olan İmam Gazali'nin vermiş olduğu anlamdır. Aslında bu anlam Gazali öncesi İbn Sina ve İbn Miskeveh tarafından daha önce kısa bir biçimde verilmiştir. İmam Gazali tarafından geliştirilen bu tanım şöyledir. Ahlak, insanda yerleşen ve hiçbir fikri zorlamaya gerek kalmadan davranışların kolaylıkla ve rahatlıkla oluşmasını sağlayan bir melekedir. Bu tariften ahlakın bir meleke olduğu anlaşılmaktadır. Meleke ise nefiste iyice yerleşen yatkınlıklar demektir. Mesela her biri birer meleke olan cömertlik, yiğitlik, iffet, haya gibi meziyetler bazı insanların doğuştan getirdiği özellikler olup ölene kadar da o insanla beraber bulunur. Bu nedenle cömert bir insanın malı mülkü yok olup fakirleşse bile cömertlik melekesi kaybolmaz. Aynı şekilde kendisinde cömertlik özelliği bulunmadığı halde herhangi bir korku, ümit, riya veya etrafındakilerden utanma gibi bazı iç ve dış tesirlerle kesesini açan kimsenin bu durumu cömertlikle izah edilemez. Kısaca Cürcani'nin de ifade ettiği gibi, içinde büyük bir cömertlik arzusu bulunduğu halde verecek parası bulunmayan kimseye cimri denilemeyeceği gibi, ortada göz koyacağı bir mal bulunmadığı için açgözlülüğü ortaya çıkmayan tamahkar kimseye de iffetli denilemez. O halde ahlakın en temel özelliği insan tabiatına iyice yerleşmiş bulunmasıdır. Ahlakın konusu ressam, demirci ve makinistin yaptıkları gibi cansız veya dış varlıklar değildir. Koyun ve davar sürüleri besleyen bir çiftçinin işine de benzemez. O doğrudan doğruya insanı konu alır. İnsanı bütün varlıkların en üstünü haline getirmek ister. Bu sebeple ahlak, insan hayatı için büyük önem taşır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bir davranışın ahlaki bir nitelik kazanabilmesi için, öncelikle onu yapan kimse tarafından bilinçli olarak seçilmiş, şekillenmiş, sabit bir karakterin ifadesi olmasıdır. Kur'an'da ahlak kavramı. İnsanoğlu gerek yaratıcısına karşı, gerekse yaratılmışlara karşı bir takım görev ve sorumluluklar taşır. İnsanın yaratıcısına karşı görev ve sorumlulukları temelde iman ve ibadet esasları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu esasları yerine getirme görevi, ahlaki olmaktan çok, dini bir karakter taşımaktaysa da, iman ve ibadet esaslarının çok önemli ahlaki fonksiyonları da vardır. Çünkü bu görev ve sorumluluklardaki temel amaç, başkalarına karşı olan yükümlülüklerinde insanı duyarlı hale getirmek ve onu ruhsal yönde eğitmek ve yüceltmektir. Temel ahlaki sorumlulukları, yaratılmışlarla kurduğu ilişkilerde ortaya çıkan insanın, varlık dünyasıyla olan ilişkilerde ahlaki olanı gerçekleştirebilmesi için, önce kendisinin ahlaki erdemliliğe ulaşması yani güzel ahlakla bezenmesi gerekir. Belli bir sosyolojik düzen içerisinde hem cinsleriyle bir arada yaşamaya mecbur olan insan, en tabii ihtiyaçlarını gidermek, can ve mal güvenliğini korumak ve içinde bulunduğu hayat şartlarını daha iyiye ve mükemmele götürmek için çevresiyle işbirliği yapmak zorundadır. Bunun da temel şartı, cemiyeti meydana getiren fertlerin birbirine olan güveni ve bağlılığıdır. Bu nedenle insanlar arasında sağlıklı sosyal münasebetler kurulabilmesi için önce bu münasebetleri düzenleyen kurallara ihtiyaç vardır. Aslında bütün cemiyetlerde bulunduğu ve varlığı müşahede edilebileceği halde yazılı olmayan bu kaideler en geniş anlamıyla ahlak prensipleridir. Dayandığı esasların sağlamlığı yanında fertleri tarafından ortaklaşa benimsenip yaşandığı ölçüde toplumları ayakta tutacak olan bu prensipler, din ve ahlak karşıtı felsefi cereyanlar arasında bile mevcuttur. Zira müşterek idealleri uğrunda onlar da birbirine inanmak, güvenmek, kenetlenmek zorundadır. Bu da bir şekilde ahlak kurallarının vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. Burada ahlakın dine dayanıp dayanmadığı sorgulanabilir. Bir başka deyişle, dini bir tarafa bırakarak insanların veya toplumların atalarından gördüklerini yapmakla yetinmesi ya da daha çıkarcı bir felsefe sistemine göre hayatını sürdürmesi ahlakın yerini tutmaz mı? Hemen belirtmek gerekir ki İslam ahlakı öncelikle kitap ve sünnete dayalı, akli ve hayati gerçeklere uygun kurallar bütünü olarak insanın dünya ve ahirette kurtuluş ve mutluluğunu sağlayan en sağlam ve en mutedil teoriye sahiptir. Çünkü genelde ahlak teorileri ancak aydın ve bilgin olan az sayıda insanlar tarafından bilinir. Halk çoğunluğu bu sistemlerin teorik sistematiğini bilmez bilemez. O halde bu çoğunluğun ahlaki davranışları da temelsiz ve amaçsız kalır. Toplumların binlerce sene evvelki yaşayışlarını bugün aynen tekrar etmek imkansız olduğu için ahlak felsefeleri sürekli tartışma konusu olan birer teori halindedir ve insanlık ilerledikçe teoriler birbirini kovalar, üzerlerinde her zaman şüphe bulutları dolaşır. Halbuki toplumsal ve bireysel ahlaki davranışlar şüpheden uzak kurallara dayanmalıdır. Diğer taraftan felsefeler yalnız akıl ve muhakemeye dayanır. Zihnin bir ürünü olan fikirler ve önermelerle kıyaslar kurarak çıkarımlar yapar. Tabiat olaylarında deneylere başvurur. Dinler ise vicdanlara ve duygulara hitap eder. Mutlak ve kesin emirler verirler. Çünkü fertleri ve toplumları sürüklemek ve harekete geçirmek için şüpheli değil, kesin emirler lazımdır. Ayrıca ahlak felsefesinin bir kısmı bedeni haz ve lezzetlere, çıkar ve fayda gibi ilkelere dayanır. Bu görüşler insanı bütünüyle tatmin etmekten uzaktır. Basit bir inceleme sonunda hepsinin çelişkiye düştüğü görülür. Ahlaksa yüksek bir ideal olarak insanı bütünüyle kavrayan, maddi ve manevi alanda tatmin eden yüksek, değişmez ilkelere dayanmalıdır. Bu ideal ise ancak din olabilir. Dine yabancı olan ahlak fakirleşir, zenginliğini ve genişliğini kaybeder. Din, insanoğlunun her türlü davranışının yaratıcı tarafından bilindiğini ve amel defterine kaydedildiğini bildirir. Bu sayede hiçbir kontrol mekanizmasının kontrol edemeyeceği kadar ilahi bir gözetim ve denetim mekanizması oluşmuş olur. İslam ahlakının temel kaynağı Kur'an ve onun ışığında oluşan sünnettir. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha, kendisine sorulan bir soru münasebetiyle Hazreti Peygamber'in ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle İslam ahlakının kurumsal temeli Kur'an, örnek şahsiyeti ve kurumsal kimliği de sevgili Peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim, ihtiva ettiği diğer konular gibi ahlak konularını da herhangi bir sistematik ahlak kitabı tertibinde ele almamakla birlikte, bir bütün olarak bakıldığında eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte prensipler ve uygulamalara işaret etmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çoğul şekliyle ahlak kelimesi geçmediği halde onun tekili olan huluk ve halk kelimeleri geçmektedir. Bu öncekilerin adetinden başka bir şey değildir ayetinde adet ve gelenek, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde de terim anlamıyla ahlak anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim ahlak konusunu sadece teorik bir kavram çerçevesinde ele almamış, bilakis amel kelimesi gibi şemsiye bir kavram kapsamında birçok ahlaki davranışa dikkat çekmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir, takva, hidayet, sırat-ı müstakim, sıdk, amel-i salih, hayır, maruf, ihsan, hasene ve istikamet gibi iyi ahlaklılık, İsm, dalal, fahşa, münker, bağı, israf, fısk, fücur, hatiye, zulüm gibi kötü ahlaklılıkla aynı veya yakın anlam ifade eden birçok terim vardır. Hadislerde ise bu terimler yanında ahlak ve hulk kelimeleri de kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ahlak olgusuna yapılan atıflarda insanoğlunun dengeli bir hayat tarzını benimseyip bedensel ihtiyaçlarının yanında ruhsal ihtiyaçlarını da karşılaması, kısaca ruhsal ihtiyaçlarına öncelik vermesinin daha hayırlı olacağı bildirilmiştir. Örneğin Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana verdiği malda ahiret yurdunu gözet ama dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de insanlara öylece ihsanda bulun. Kasas suresi 77. ayet. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun üstün ruhi yönü yanında topraktan yaratılan bir beşer yönü olduğu hatırlatılır. Tabii ki bu durum ahlaki bakımdan da çift kutuplu bir varlık olması sonucunu doğurur. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah, insan benliğini zaaflarla olduğu kadar takva yani sorumluluk bilinciyle de donattığını, benliğini kötülüklerden arındıranın kurtuluşa ereceğini, karartıp kirletenin de hüsrana uğrayacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların yok oluş sebepleri arasında bu toplumlardaki ahlaki yozlaşmaya ve bozulmaya değinerek bir takım uyarılarda bulunmuştur. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak sebebinin ahlaksızlık olduğunu şöyle haber vermektedir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o bir zamanlar kavmine şöyle demişti. Siz bu çirkinliği mi yapıyorsunuz? Sizden önce alemlerden hiçbiri böyle bir şey yapmamıştır. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Muhakkak siz haddi aşmış azgın bir kavimsiniz. Üzerlerine bir azap yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nasıl oldu? Araf suresi 80-84. Ayetler. Bir toplum, kendilerinde bulunan ahlaki meziyetleri değiştirip isyana dalmadıkça, Allah onların elindeki nimetleri değiştirmez. Yine bir toplum bozulur, kötülük, çirkinlik ve bozgunculuğa dalıp isyan ederse, Yüce Mevla'da lütfettiği nimet ve imkanları ellerinden alır ve onları perişan eder. Böylece güçlerini kaybeder, küçülürler. Bu durum Yüce Mevla'nın sosyal yasalarındandır. Sağlam ahlak ve karakter sahibi milletler güçlü ve müreffeh olmuşlardır. Karakterleri bozulunca zayıflamış, perişan duruma düşmüşler, başka milletlerin egemenliği altına girmişler ve sonunda Yaradan'ın cezasını hak etmişlerdir. Bu onların mahvolması ve egemenliklerini kaybetmesi demektir. Allah Teala bu duruma işaretle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bu böyledir. Zira bir millet kendilerinde bulunan güzel meziyeti değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir. Allah işitendir, bilendir. Enfal suresi 53. ayet. Ahlak prensiplerine aykırı davranışların sebep olduğu tabii ve fiziki zararlar, sosyal ve manevi sıkıntılar, İslam'da ahlaki müeyyide sayılmaz. Dolayısıyla kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Her ne kadar dünyevi musibetlerin günahlar için kefaret sayılacağına dair bazı hadisler varsa da bu, ahlaki fenalıkların doğurduğu musibet ve zararın mecburi bir sonucu değil, musibete uğrayan kişinin bu durumdayken gösterdiği sabır, rıza, tevekkül gibi müsbet tavırlarının karşılığıdır. Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdikten sonra küfre sapan topluluğun Allah'ın rahmetinden uzak kalacağı bildirilmiş ve bunlardan sadece tevbe edip hallerini düzeltenler istisna edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, güzel davranışların fert ve toplum hayatına maddi ve manevi faydaları, çirkin davranışların da zararları üzerinde durmuştur. Allah Teala, şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyurmuş, güzel amel işleyenler için bitmek bilmeyen bir mükafat olduğunu bildirmiştir. Ancak İslam ahlakı faydacı bir yaklaşımdan hareketle kişi için sadece cenneti ve güzel nimetleri esas almamış, aksine Yüce Mevla'nın rızasını her şeyden üstün tutmuştur. Kişinin tüm davranışlarının ardında taşıdığı niyete bakmış ve ona göre kişiye paye vermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ayrıca "Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve nefret sokmak ister" buyurarak insanların saadetini engelleyecek şeylere de dikkat çekmiştir. Ve "Her kim kötü amel işlerse veya Yüce Mevla'yı anmaktan yüz çevirirse onları kötü bir sonun beklediğini haber vermiştir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.

batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
1: Ben Rahmanım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim. Bir ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan Sıla-i Rahim, son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkilerindendir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu, akrabalarla olan ilişkileri sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeğe işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a imanın gereği olduğunu buyururken, onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarla olan ilişkilerin ahiretteki sonucuna dikkatleri çekmektedir. Akraba ilişkilerinin sürdürülmesinin insanın hayatında berekete vesile olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabayla irtibatını sürdürsün buyurmaktadır. Allah Resulü bu bereketin akrabaya yapılacak infakta da var olduğunu ifade ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır. Bazen akrabalar farklı sebeplerden dolayı irtibatı koparma kararı alabilir. Oysa Peygamber Efendimiz, akraba ilişkilerinde en büyük erdemin iyilik yapmayana iyilikte bulunmak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmaktadır. Akrabalık ilişkilerini koruyan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır. Bu erdemli davranışı gösteren kimselere de Allah'ın yardımcı olacağını bildirmiştir. Akrabalarla ilişkileri devam ettirmenin, Allah'ın ve Resulünün emirleri arasında yer aldığı bilinciyle hareket etmek, onlardan ilgiyi eksik etmemek gerekir. Aradaki küçük sıkıntılar, ufak anlaşmazlıklar, büyüyüp kangren haline gelmesine izin verilmeden çözülmelidir. Akraba ile ilişkiyi koparmanın ve onlara kötü davranmanın büyük günahlardan olduğu da unutulmamalıdır. 40 hadiste sosyal hayat.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.

0: en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız

0: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
1: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıkagelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona "Bana iman hakkında bilgi ver." diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir: "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mümin, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mümin, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu, başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise, bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri, Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

0: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu: Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor, bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Müjdeler olsun. Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi.
2: Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım.
1: Evet, Araplar arasında kullanılan bir isim değil. Ama manası çok güzel.
2: Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi?
1: Evet. Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınızın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.
3: Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım.
4: Evet, evet.
5: Evet, böyle yapalım.
3: İntikamımızı alalım. Evet.
6: Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü?
7: Abbas bin Abdülmuttalip'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın.
0: 56. bölüm. Ey Allah'ın Resulü, siz miydiniz? Hoş geldiniz. İçeri buyurun lütfen.
8: Saad, habersiz gelen misafirinin Resulullah olduğunu görünce hem şaşırmış hem de çok sevinmişti. İçeri geçtikten sonra peygamberimizin kendisiyle önemli bir şey konuşmak için geldiğini anladı. Resulullah, evde yabancı kimse var mı diye sordu.
0: Kimse yok ya Resulullah. Buyurun, istediğinizi konuşalım.
8: Peygamberimiz Saad'e mektubun içeriğini anlattı. Mekke büyük bir orduyla Müslümanların üzerine geliyordu. Saad bin Rebi Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Öğrendiği şey onu telaşlandırmadı, aksine mutlu olmuş gibiydi.
0: Vallahi ben bunun hayırlı olacağını umarım. Demek sonunda harekete geçtiler. Gelsinler bakalım. Allah Resulünün ve inananların yanındadır.
8: Peygamberimiz bu haberi gizli tutmasını söyleyerek Kuba'dan aceleyle Medine'ye döndü. Peygamberimiz evden çıkınca Saad'ın eşi Amre içeri girdi ve merakla sordu.
9: Peygamberimiz sana ne dedi?
0: Bu seni ilgilendiren bir mevzu değil.
9: Ama ben konuştuklarınızı duydum.
0: Ne duydun?
9: Bir savaş yaşanacağını.
0: Beni iyi dinle. Bu peygamberin açığa vurulmasını istemediği bir bilgi. Sakın ola sağda solda konuşma. Duydun mu beni? Bu peygamberin sırrıdır.
8: Mekke müşrikleri Darun Nedve'de toplanmış savaş hazırlıklarını konuşuyorlardı. Aralarında Ebu Süfyan'la karısı Hint de vardı.
10: Kadınlarımız da bizimle birlikte gelsin. Onlar gelirse savaş meydanında direnciniz artar. Bedir'de kaybettiklerinizi size hatırlatırlar. Böylece intikamımızı almadan dönmeyiz. Ya galip geliriz ya da ölürüz.
11: İyi fikir. Benim kadınlarım savaşta beraberimde olacak.
12: Bence de mantıklı. Kadınlar yanımızda olursa bizi cesaretlendirirler. Onları korumak için kimse geri dönemez.
13: Bu bir savaş. Ne yaşanacağını bilemezsiniz. Düşmanınızın ailenize saldırmasına yol açacak bu görüş hiç mantıklı değil. Bedir'de onların 3 katıydık. Sadece 14 ölü verdiler. Bizse 70 küsur adam kaybettik. Bir o kadar da esir verdik. Şimdi nasıl olur da galip geleceğimize emin olabiliriz? Savaşı kaybedersek kadınlarımız onların esiri haline gelir.
9: Böyle demene hiç şaşırmıyorum Nefel. Vallahi Bedir gününde kaçıp kurtuldun. Ailenin yanına sağ salim döndün. Şimdi yine korkuyorsun. Biz yanınızda olursak gerisin geriye dönüp kaçamayacaksın.
13: Ben sizin namusunuzu düşündüğüm için böyle dedim. Kaçmak onursuz adamların işidir. Ben Bedri gözlerimle gördüm Hint. Orada kaç kılıcım kırıldı biliyor musun? Yolda bize eşlik eden şarkıcı kadınları savaş meydanına götürmedik. Onlar belli bir noktadan sonra geri döndüler. Eğer bizimle gelmiş olsalardı şu anda hepsi düşman elinde olacaklardı. Üstelik Bedir'de bir sürü dostumu kaybettim. Bana ukalalık etme.
9: Dostlarını kaybetmiş. Ben babamı, amcamı ve dağ gibi kardeşimi kaybettim. Ebu Sufyan'ın oğlu öldü. Bunların hepsinin intikamını alacağım. Hem de tırnaklarımla.
6: Hint, sakin ol, geri çekil. Herkesin canı yanıyor. Artık intikam vakti geldi. Hepimizin acısı hafifleyecek. Nefel haklı. Sizin gelmeniz riskli. Ama çoğunluk ne diyorsa ona uyacağım. Ne diyorsunuz?
4: Biz kadınların da bizimle gelmesi taraftarıyız. Onlar yanımızda olursa erkekler daha ciddi davranır. Herkesin korumak zorunda olduğu biri orduda bulunursa kaçan olmaz.
6: Peki o zaman. Kadınlarımız da geliyor. Hazırlanın.
8: Böylece müşriklerin ileri gelenlerinden her biri yanına ya eşini, ya annesini, ya da kızını almaya karar verdi. Bu savaşı kazanmaya ant içtiklerini herkes görmeliydi. Mekke ordusu kısa sürede toplandı ve harekete geçti. Ebu Sufyan'ın karısı Hint intikamını almak için iki ismi hedeflemişti. Hazreti Muhammed ve Hazreti Hamza. Hazreti Hamza, Bedir Savaşı'nın başındaki birebir çarpışmada babasını ve amcasını öldürdüğü için onu öldürmekte kararlıydı. Bunu yapacak bir adam da bulmuştu. Vahşi isimli bir köle. Çok iyi mızrak kullanan bu köleyi karşısına aldı ve şöyle dedi.
9: Beni tanıyor musun?
5: Ebu Sufyan'ın karısı Hind'i tanımamak mümkün mü?
9: Sana neler vaat edebileceğimi tahmin edersin o zaman. Bu savaşta senden tek bir isteğim var. Hamza'yı bulup öldürmen. Eğer bunu başarırsan hürriyetine kavuşursun. Altın ve gümüşe boğarım seni.
5: Emredersiniz.
9: Yapabilir misin bunu? Bunu başarırsan ömrüm boyunca rahat ettiririm seni.
5: Emredersiniz. Savaş meydanında bana Hamza'yı gösterin yeter.
9: Hadi göreyim seni. Yanımdan ayrılma.
8: Müşriklerin konakladığı her yerde kadınlar Bedir'de öldürülenleri anarak şarkılar söylüyor ve yanlarındaki erkekleri çarpışmaya kışkırtıyorlardı. Her durdukları yerde develer kesiliyor ve ziyafet sofraları kuruluyordu. Derken peygamberimizin annesinin kabrinin bulunduğu Ebva köyüne geldiler. Aralarından biri bir teklifte bulundu.
14: Yanımıza kadınlarımızı da alarak savaşmaya geldik. Eğer onlar düşman eline geçerse ne yaparız? Biliyorsunuz ki şu mezar Muhammed'in annesine ait. Onun kemiklerini çıkaralım. Eğer yenilirsek bunları vererek esirleri serbest bıraktırırız.
15: Evet, doğru söylüyor.
16: Evet, evet, doğru, doğru.
17: Haklısın.
9: Her biriniz o kabirden birer kemik parçası alın. Esir olanlar için kurtulmalık fidyesi yerine bunları kullanırsınız.
15: Evet, doğru söylüyor.
16: Evet, evet, doğru, doğru.
6: Haklısın. Bu dediğiniz işin başımıza neler açacağını düşünmüyor musunuz? Bizim de bir haysiyetimiz var. Biz böyle kabirlere saldırmaya başlarsak düşmanımız da bizim ölülerimize el uzatır. Aklınızı başınıza alın.
15: Haklısın.
17: Haklısın.
18: Evet, gidip çarpışalım. Evet. Yıllar önce ölmüş gitmiş bir kadın bu.
19: Onu bırakın da canlı olanların nasıl icabına bakacağınızı düşünün.
20: Hadi yürüyün.

0: Müşriklerin savaş için yola çıktıkları haberi kısa sürede Müslümanlar arasında yayıldı. Allah Resulü Hubab bin Münzir'i müşrik ordusu hakkında haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi.
1: Ya Resulallah, Hubab geldi, sizi görmek istiyor.
0: Mekke ordusunu görmüş olan Hubab nefes nefese peygamberimizin yanına gitti.
2: Mekke ordusundakiler Urd mevkiine gelmişler.
3: Eyvah, orası Ensar'ın ekinlik alanı.
2: Tahmin ediyorum ki iki gündür oradalar. Çünkü orada yeşillik namına bir şey kalmamış. Develerini ve atlarını ekinlerin üzerine salmışlar.
1: Hay Allah. Üseyd orayı sulamak için kaç deve yükü su taşıdı. Tüm emekleri zayi oldu. Kaç kişi olduklarını tespit edebildin mi?
2: 3000 kişi kadarlar. 1000'e yakını zırhlı. 700 kadar atları, bir o kadar da develeri var.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Peygamberimiz yanlarında kadınlarını da getirmişler mi diye sordu.
2: Evet ya Resulallah.
0: Peygamberimiz onlar bu şekilde Bedir'in intikamını almak için erkeklerini savaşa kışkırtmaya çalışmak istiyorlardır. Bana da bu şekilde haber gelmişti. Sen bu gördüklerini kimseye anlatma. Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır dedi.
2: Siz yanımızda olduktan sonra bizim bir tasamız olmaz ya Resulallah. Emrettiğiniz gibi kimseye bu konudan bahsetmeyeceğim.
0: İslam ordusu da hazırdı. Ancak henüz savaş stratejisi belirlenmemişti. Müşriklerin Uhud'a geldiği haberi Medine'ye ulaştığında Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Ubade peygamberimizin evinin önünde nöbet tutmaya başladılar. Çünkü her an bir baskın yaşanabilirdi. Cuma gecesi Resulullah bir rüya gördü. O gecenin sabahında Müslümanları etrafına toplayarak savaşla ilgili görüşlerini almak istedi. Sözlerine şöyle başladı. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda boğazlanmış bir sığır vardı. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını ve ellerimi sağlam bir zırhın içine soktuğumu gördüm.
4: Hayır olsun. Bunu nasıl yordunuz ya Resulallah?
0: Peygamberimiz, sağlam zırh görmek Medine'de kalmaya işarettir. Orada kalınız. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını görmem, bir zarara uğrayacağıma ve ailemden birinin şehit edileceğine, boğazlanmış sığır da ashabımın şehit düşmesine işarettir diyerek, Kureyş müşrikleriyle Medine dışında çarpışmanın uygun olmayacağını düşündüğünü açıkça söylemişti. Bu konudaki görüşünüzü bana açıklayınız diye ashabının fikirlerini sordu. Bedir gazasına katılma fırsatını yakalayamamış olan gençlerden bazıları söz aldı.
5: Ya Resulallah, düşmanı şehrin dışında karşılayalım ki onlardan korkmadığımızı görsünler.
6: Haklısın, şehir dışında.
0: Evet. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey de şaşırtıcı bir biçimde peygamberimizle aynı fikirdeydi.
7: Bence Medine'de kalmalıyız. Çünkü biz ne zaman Medine'den çıkmışsak mağlubiyete uğramışızdır. Aksine şehir savunması yaptığımız her seferinde düşmanımız mağlup olmuştur.

0: erkekler yüz yüze çarpışırken kadın ve çocuklar damlardan taş yağdırarak destek olur. Böylece umduklarını elde edemeden geri dönerler.
1: Muhacir ve Ensar'ın çoğu aynı görüşteydiler. Peygamberimiz şöyle dedi: "O halde Kureyş müşriklerini Medine'de bekleyiniz. Eğer şehre girerlerse biz de dar yerlerde onları sıkıştırarak çarpışırız. Aynı zamanda onları kalelerin ve yüksek binaların üzerinden ok ve taş yağmuruna tutarsınız."
2: "Şehri savunmalıyız."
3: "Hayır, saldırmalıyız."
4: "Evet, önce biz saldırmalıyız."
5: "Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce bile onların şehrimize girmesine müsaade etmezdik. Şimdi İslam'la şereflendikten sonra üstümüze yürümelerine meydan mı vereceğiz?"
3: "Meydan vermeyeceğiz. Asla olmayacak.
2: Asla olmayacak."
6: "Ya Resulallah, biz iki iyiliğin arasında bulunuyoruz. Ya düşmana galip geliriz, Allah bize zafer nasip eder, ya da şehitlik nasip olur. Bu ikisinden hangisi nasip olursa olsun onda hayır vardır."
2: "Bedir'de 300 kişiden başka adamımız yoktu. Allah bizi onlara karşı üstün kıldı. Şimdi daha kuvvetliyiz. Böyle bir şeyin olmasını ümit ediyor ve bunun için Allah'a dua ediyorduk. İşte istediğimiz ayağımıza geldi."
1: Peygamberimiz savunma savaşı yapılması taraftarı olmasına rağmen gençlerin görüşünün ağır bastığını fark etti. Öyle ki onların heyecan dolu ifadeleri herkesi ayağa kaldıracak güçteydi. O her işinde arkadaşlarıyla istişare etmeyi adet haline getirmişti. Yine öyle yaptı ve kararı onlara bıraktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey keman

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kulu ve şerabu vel besu ve tasaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
0: Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dengeli bir ümmet oluşturma süreci olarak da değerlendirilebilecek tebliğ görevi boyunca ashabına harcamalarında da yön verdi. Onları israftan ve cimrilikten sakındırdı. Mümin kardeşleri için fedakarlık yapmaları konusunda teşvik etti. Güzel davranışların ahlaka dönüşmesi için her şartta tutarlı olmak gerekir. Tüketirken israf etmemek de bir hayat tarzı olmalıdır. Akan bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmemek bir hayat prensibi olmalıdır ki bu tutum diğer davranışlara da yansıyabilsin. İsraftan sakınmak gerekir. Zira malın hangi yolla kazanıldığının cevabını vermek yetmez. Nereye harcandığı da Rabbin huzurunda cevap verilmesi gereken bir sorudur. İnsan çok geniş maddi imkanlara sahip olsa bile kendisine verilen nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır. Fetihlerden sonra gelirlerinin artmasına rağmen sevgili Peygamberimizin yaşayış tarzını değiştirmemesi, israftan kaçmayı isteyen ümmetine en güzel örnektir. Cimrilik, uzak durulması gereken bir davranış biçimidir. Kötü ahlakla birlikte müminde asla bulunmaması gereken bir özelliktir. Tüketimde dengeli olmanın yöntemini Rabbimiz bize öğretmiştir. O iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar, ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölürken, diğer tarafta sınırları zorlayan yiyecek israfı ve insanların aşırı beslenmekten kendini taşıyamayacak hale gelmeleri, Rabbimizin razı olacağı bir hayat tarzı değildir.

0: İnsan tüketirken anlık doyumlara ulaşabilmek adına maddeyi heba ettiğinin ve kendisine emanet edilmiş tabiata zarar verdiğinin farkında olmalıdır. Rabbimizin verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onun rızasını kazanmanın yollarından biridir. Kendimiz ve ailemizin ihtiyaçları için yapacağımız uygun harcamalar israf değildir. Mescitlere giderken temiz ve güzel kıyafetler giyilmesi israftan sayılmamış ve Kur'an'da tavsiye edilmiştir. İsraftan uzak durduğumuz gibi cimrilikten de sakınmamız gerekir. Zira hadisi şerifte bildirildiğine göre Allah bir insana maddi imkanlar vermişse nimetini ve ikramını kulunun üstünde görmek ister. Dolayısıyla Müslüman harcamalarında dengeli bir yol takip etmeli, aşırı uçlara savrulmadan hayatını sürdürmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık verici endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."

Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dürüstlük ve ahde vefa, özü sözü bir olmak. Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bizi aldatan bizden değildir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Bir kimse yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verir ama onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir emanet verildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını ilan eden bir sancağı olacaktır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine

0: Kardeşi Resulullah'a gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a karşı isyan etmeyi adarsa sakın Allah'a isyan etmesin. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Gücünün yettiği her şeyi adayan onu yerine getirsin. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin" dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun" cevabını verecek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi.

Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır. Korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebu'l-Esved'i ziyaret eder. Ebu'l-Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebu'l-Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebu'l-Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.
0: Şu üç özellik kimde bulunursa, o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. İnsana Allah tarafından verilen en yüce duyguların başında sevgi gelir. Kişi bu ilahi duyguyla önce kendisini, ana babasını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, doğayı ve doğal hayatta var olan güzellikleri, sonra da kendisine iyilik ve ikramda bulunan herkesi sever. Bununla birlikte sevgi, insanın gönlünde kökleşip meyve vermeye başlayınca, kişi yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeye başlar. İslam'a göre hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'a iman etmek, en çok O'nu sevmeyi, darlıkta ve bollukta yalnızca O'na güvenmeyi gerektirir. Nitekim Cenab-ı Hak kullarını çok sevmiştir. Bu sevginin bir göstergesi olarak onları yoktan var etmiş, dünyalarını huzura kavuşturmaları için akıl, birbirlerinin haklarını ihlal etmemeleri için vicdan vermiştir. Kainatı insanoğlunun hizmetine amade kılan Allah Teala, onun hayatını huzurla sürdürebilmesi için dünyayı türlü nimetlerle donatmıştır. İnsanların dünya ve ahirette mutluluğu elde etmeleri, heva ve heveslerinin esiri olmamaları için peygamberler göndermiş, ilahi mesajlar indirmiştir. Öylesine iyilikler kendisine lütfedilen insanoğluna düşen, Rabbini ve onun sevdiklerini her şeyden çok sevmesi ve ona gönülden bağlanmasıdır. Mü'min, imanın lezzetini tam anlamıyla alabilmek için Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sever. Hiçbir sevgiyi Allah'ı ve O'nun değerli kıldıklarını

sevmekten daha üstün görmez. Sevdiğini ise herhangi bir menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah'ın razı olması için sever. Kötü alışkanlıklarını terk ettikten sonra bir daha onlara dönmemeye gayret gösterir. Zira iman eden kişi, kötü söz ve davranışlar sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayı, ateşe düşmekle eşdeğer görür. Böylelikle mümin, dünyevi hırslardan arınır, gerçek özgürlüğe kavuşur.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Kibir ve Gurur adlı bölüm, en son kaldığımız hadis 617 nolu hadis. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri'den, Allah kendisinden razı olsun. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale, buyurdu ki, İhteccetil cennetu ven naru. Cennet ve ateş karşılıklı hüccet getirdiler. Yani birbirleriyle tartışmışlar ve birbirlerine karşı kanıtlarını ortaya koymuşlar. Hani şey der gibi, yani ben daha büyük bir iş yapıyorum yahut ben daha önemliyim yahut ben daha öne çıkıyorum, bak şunu yapıyorum kabilinden bir şey gibi. Hani insanlar yaparlar ya, kim çok daha işe yarıyor, kim çok daha etkili, kim yaptıklarıyla daha yarayışlı, daha öne çıkıyor, bunun gibi. اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. Cennet ve cehennem, rivayette nar, ateş olarak geçiyor. Böyle yapmışlar. Öyle anlaşılıyor ki bunların birer kişiliği var. Gerçi Cenab-ı Hak her şeyin bir öz bilinci olduğunu Kur'an'da bize haber veriyor. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Onu, yani Allah Azze ve Celle'yi hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecek bir bilinçte her şey. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ancak sizler onların tesbihlerini yakalayamıyorsunuz, fark edemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Bize kapalı,

yoksa kendi öz varlıklarında her şey Yaradan'a karşı duyarlı ve ona tesbihatını, yani onu anarak ortaya koyuyor. Bizim dışımızdaki bütün varlıklar bunu istemli istemsiz yapıyorlar. Ancak bizim tarafa geçtiğimizde istemli olanlarımız bunu yapıyor, istemsiz olanlarımız, yani gönülsüz, hevessiz, onlar da bundan kaçınıyor. Biz bize açılan irade alanı içerisindeki serbestliği yaşıyoruz. Bizler burada kendi aramızda nasıl böyle bir üstünlük yarışı içerisinde olabiliyorsak, öyle anlaşılıyor ki bizatihi Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiren bu iki esaslı varlığın, yani cennet ve cehennemin, bizatihi kendileri de bu öz bilinçleriyle yahut kişilikleriyle aralarında tartışmışlar. Tabii bu söylediklerimin hepsi bu lafızların gerçekliği varsayılarak düşünülebilir. Bir başka seçenekte bunu mecazen yorumlayabiliriz. Bu anlatının bir mecaz olduğunu düşünebiliriz. Allah'ın Resulü bu anlatımıyla cenneti ve cehennemi konuşturup bu diyalogdan bize bir mesaj vermek istedi diyebiliriz. Bazıları da böylesi bir yorumu tercih edebilir. Her ne kadar usulümüz mecaza dair belli bir karine yok ise, kolayca öylesi bir yoruma kaçmanın çok da uygun olmadığını bize söylüyorsa da, bazıları bunu kolayca tercih edebilir. Ancak unutmayalım ki bunu yapan sadece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil, bizatihi Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de aynı anlatımı bize yapabiliyor. Buyurdu ki Hak Teala, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ O gün biz cehenneme deriz. هَلِمْ تَلَأْتِ Sen doldun mu? فَتَقُولُ O da bize cevap verir. هَلْ مِنْ مَزِيدِ Var mı fazlası? Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cehennemi kişileştirmiş, hatta kişileştirmek demek bile zayid olur. Cehenneme bir kişilik olarak seslenmiş ve o da gerçek bir kişilik olarak karşılık vermiş alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye. Artık bunu kolayca mecaze yormak sakıncalı olabilir. Belli ki bunların birer kişiliği var. Başka bir ayette Cenab-ı Hak, اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ O cehennem onları uzaktan gördüğünde, سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا Cehennem öfkeleniyor, gayızlanıyor. Bir an önce onları içindeki azabına almak için adeta heyecanlanıyor. Gürültüsü, soluğu, uzaktan hırıltısı böyle duyuluyor. Bu ayetler gösteriyor ki, rivayette bizim okuduğumuz bu durum garipsenecek bir durum değil. اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ Cennet ve ateş karşılıklı konuştular ve ben mi sen mi diye önemlerine dair, üstünlüklerine dair birbirlerine kanıt sundular. Nasıl olmuş? فَقَالَتِ النَّارُ Ateş demiş ki, فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ Bende var ya, bende cebbarlar, yani azgın kimseler, had, hudut tanımamış kimseler. Aman Allah'ım, insanlar içerisinde böyleleri ne kadar kötüdür. Hak hukuk tanımazlar, zorbadırlar. İnsanların mallarına, canlarına, ırzlarına, haysiyetlerine saldırırlar. Korkunç kimseler. Günümüz dünyasında ilk akla gelen elbette ki Siyonistler ve onlara destek veren bütün zalimler, kadınları, çocukları, yaşlıları, sivil insanları katletmekte hiçbir beis görmeyen bu iğrenç mahluklar. Hakikaten insan bunları gördükçe, ki hepimiz sabah akşam izliyoruz ve bu fecaatin içimizi yaralaması, kanatması, perişanlık oluşturuyor. Tek tesellimiz cehennemin varlığı. İşte o an insan yaşasın cehennem diyor. Biz de sanki cehennemin kanıtına tav olduk gibidir. Evet evet, sen çok önemlisin. Hakikaten
bu zorbaları, bu mütekebbir, yani kendini beğenmiş, kendisini üstün sayan, ırk olarak üstün sayan, ne bileyim, zenginlik olarak üstün sayan, biçimsel olarak, renk olarak, dünyada kendisini üstün sayan pek çok bakımdan üstün sayan kimseler var. Her biri. Ve bu üstünlüklerini diğer insanlara dayatıp onlara zorbaca davranan kimselerin tamamı. Değil mi ki sen bunların hakkından geliyorsun ey cehennem? İyi ki varsın. Yaşasın zalimler için cehennem. Bizler dünyada Cenab-ı Hakk'ın adaleti tesis etme hükmünü yerine getirememenin ezikliğiyle senin varlığınla teselli olduk. Halbuki Allah innallaha ya'muru bil adli, Allah adaleti emreder buyurmuştu ve bize Allah'ın kelamını en üste tutup hayatımızın bütün imkanlarını, Müslüman yahut gayrimüslim olsun, herkes için bu adaleti tecelli ettirmek üzere çok çalışmayı, birlikle, beraberlikle, bütün bir ümmet olarak dünyada esenliği sağlamayı vazife olarak vermişti. Rabbimizin buyruğunu yerine getirmede yetersiz kaldık. Gözümüzün önündeki zulme koskoca bir ümmet olarak müdahale edemiyoruz. Hem de coğrafyamızın tam ortasında en korkunç zorbalıklara, caniliklere, hatta katliama neredeyse canlı yayınlarda tanık oluyoruz, mahvoluyoruz, perişan oluyoruz, sağlığımız bozuluyor, kendimize duyduğumuz saygıyı yitiriyoruz. Bu ihmalkarlıklarımızdan ötürü yaşadığımız bu zilletin hesabını Rabbimize nasıl veririz? Bir de bunu düşünüyoruz. Ya onların yanı sıra biz de cehennemlik olursak? Fiyyel cebbarun vel mutekebbirun. İşte o cebbar, yani zorba, olabildiğince zorba, vel mutekebbirun ve olabildiğince büyüklenen, diklenen, kendini beğenen tipler. Cenab-ı Hak onlara dedi ki bel entum beşerun mimmen halak. Siz de Allah'ın yarattığı herhangi bir beşer gibisiniz. Herhangi bir üstünlüğünüz yok. Peygamber soyundan olmak hiçbir üstünlük getirmez size. Allah katında üstünlük DNA ile değildir, genetik değildir. Allah katında üstünlük takva iledir. Ama onlar bunu hayır, genetiktir diye soy üzerinden tanımlıyorlar. Bize de benzer bir hastalığı, bir pislik olarak tarihte bulaştırmaya çalışmışlar ve ümmeti bölmüşler. Allah'a hamdolsun ki ümmetin ana ekseni üstünlük ancak takvadadır ilkesine sadık kalmış. Her ne kadar diğerleri, yani Şia'yı kastediyorum, İslam ancak bu soy üzerinden yaşanır. Bu soyun mutlak üstünlüğünü ve liderliğini masumiyet üzere kabul etmek zorundayız diyen anlayışa prim vermemiş. Onları belli bir nispette kenarda tutabilmeyi başarmış. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiş. İz iz, adım adım bunların peşine düşeceksiniz. لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا. Sahabiler sordular, kimler ya Resulallah? Ümmet kimlerin ardından iz iz gidecek? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Cevap verirken Resulullah o kadar rahattı ki, femen, başka kim ola ki? Yahudiler soyu yücelttiler, dinlerini ırk temelli bir anlayışa hapsettiler. Hristiyanlar da bidat ve hurafeler ile, bu kez onlar da peygamberi yüceltip bir insanı, hem de Allah'ın gönderdiği bir peygamberi Allah'ın oğlu diye Cenab-ı Hakk'ın yanına bir ilah olarak yerleştirmeye kalktılar. Bu iki temel tehlikeli anlayışın ümmetimizin değişeceği, dönüşeceği muhtemel süreçler olduğunu bize bizatihi söyleyen, haber veren ve uyaran Allah'ın Resulü'nün kendisi. O yüzden ki Cenab-ı Hak her namazda bu iki gruptan da olmaktan bizi muhafaza etmesi için niyazda bulunmamızı istemiş. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ya Rabbi, ne o gazap eylediklerinden ne de o dalalete sapanlardan eyleme bizi. Bunlar şimdilerde el ele vermiş, vaktiyle amansız düşman olmalarına rağmen
şimdilerde el ele vermiş

dünyada en büyük, korkunç vahşeti sergiliyorlar. Bu vahşetin içerisinden cehennemin bu sözünü duyunca insanın içerisine bir serinlik akıyor. Fiyyel cebbarun vel mutekebbirun. O ceberut adamlar, o müstekbirler şimdi içimde benim cayır cayır yanıyorlar. Ben bu işi yapıyorum diyen cehennem. Ne kadar güzel bir işi yapıyorsun. Harikasın. Tek korkumuz bizim de senin içine düşme endişesi. Yoksa muazzamsın. Allah'ın azizun zuntikam, azizdir. İntikam sahibidir. Hükmünün tecellisisin. İzleye durduğumuz bu vahşet dolu görüntülerin ciğerimizi yaktığı yere şifa oluyorsun. Esenlik ve serinlik getiriyorsun. Harikasın. Cennetle cehennem arasındaki bu karşılıklı konuşmada cehennemin kendisini anlattığı ve bununla adeta iftihar ettiği yerde biz de alkış tutuyoruz. Sen gerçekten muazzamsın. Peki sonra وَقَالَتِ الْجَنَّةُ Cennette demiş ki فِيَّ دُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ Bende de insanların zayıfları var, miskinleri var. Yani hak uğrunda zayıf düşürülmüş, işkencelere uğratılmış, mahrum bırakılmış. Söz gelimi Mekkeli yılların sonlarına doğru yaşanan ablukada aç kalan, susuz kalan, sırf iman ettikleri için zafiyetler içerisinde aylarını yıllarını geçiren kimseler. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlara bu işkenceleri sırf Allah'a iman ettikleri için yaptılar. Cenab-ı Hakk'ın وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِ Benim uğrumda eziyete uğramış olanlar dediği kimseler. Hak için malını feda eden, canını feda eden, sevdiklerini feda eden kimseler. Ve bu uğurda bin bir türlü sıkıntılara maruz kalan kimseler. Demin cehennemdeki cebarutları konuşurken bahsettiğimiz zalimler, söz gelimi bugün için belirgin bir biçimde öne çıkan Siyonistler. Onların zulümleri altında direnen o zayıf biçare insanları düşünün. Vatanlarını muhafaza etmek için Allah'a duydukları iman ile, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, dinini, diyanetini, vatanını, ırzını, namusunu korumak için direnen biçare halk, yani Filistinliler, bunca zulme rağmen pes etmeyen, Allah'a hamd eden, Cenab-ı Hakk'ın inayetini bekleyen ve bu uğurda oluk oluk kanlarını Cenab-ı Hakk'ın rızası için akıtan kimseler, yavrularıyla, analarıyla, babalarıyla, canlarıyla, sevdikleriyle hak uğrunda cihad eden mücahitler. Cenab-ı Hakk'a duydukları bu sevginin ve saygının ve onun emrini hayata geçirebilmenin olanca zorluklarına rağmen hak uğrunda ortaya konan bu fedakarlıkların elbette ki bir karşılığı var. Çok anlamlı bir karşılığı var. Allah uğrunda ölmenin olağanüstü, adına şehadet dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın katında paha biçilmez bir karşılığı var. Cennet diyor ki, işte onlar benim içimdeler. Hayatın bu anlamını, sonsuz kalıcı güzellikteki bu karşılığını benim içimde yaşıyorlar. Ben olmasam kurulan bu koca devasa hayat nereye çıkıyor dendiğinde anlamlı bir karşılığı, anlamlı bir ifadesi olmazdı. Halbuki kurulan bu devasa hayatın içinden Allah'a duydukları sevgi ve saygıyla çiçek gibi açan insanlar innel muttakine fi cennetin ve nehar fi meqadi sidqin inde melikin muktedir. Muttakiler, yani Cenab-ı Hakk'ı sevip sayanlar, onun katında, Allah'ın katında altından nehirlerin aktığı cennetlerdeler. Yaratılan bu devasa sistemin içinden süzülen bu az sayıdaki insan aslında her şey onlar için. Onlar olmasaydı o zaman ta dönerdik meleklerin sordukları soruya. اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ

يفسد فيها ويسفك الدماء. يا ربي bu yaratacağın varlıklar kan döküp fesat çıkaracaklar. Bunları mı yeryüzünde var ediyorsun? Cenab-ı Hak onlara dedi ki bilmedikleriniz de var. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Evet bu dedikleriniz doğru. Eğer bütün insanlık bunlardan ibaret olsaydı kan döküp fesat çıkaracak bu iğrenç mahluklar, o zaman meleklerin bu sorusu haklı olurdu. İnsanların hepsi böyle yapacaksa, ya Rabbi sen kan döküp fesat çıkaracakları mı yaratıyorsun yeryüzünde? Hayır, hepsi öyle değil. İçlerinden Cenab-ı Hakk'ı sevip sayarak kendisini zapt edecek, büyüklenmeyecek, diklenmeyecek, Yaradan'a duyduğu sevgiyle hayatını zapt edecek iyiler de var. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Rabbine duyduğu saygıyla kendisini kontrol edenler, فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. İşte hayat, bu muazzam büyüklükteki sistem, onları ortaya çıkarabilmek, diğerlerini de eleyebilmek için var. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Allah illaki sadıkları da ortaya çıkaracak. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ı içtenlikle seven ve hayatında bu saygıyı yaşamaya çalışanlar ve diğerleri Allah'ı sevmeyen yalancı tipler, dünyanın bu serbest ortamına kavuşunca sevgisizlikleri deşifre oldu. Kibre yöneldiler, büyüklenmeye yöneldiler, üstünlük taslamaya yöneldiler, deşifre oldular. Ne yazık ki insanların çokları onlar. İyiler az sayıda olsalar da çok anlamlılar. Cenab-ı Hak onlar için var etti bu alemi. Onlar belli olsunlar ve Allah'ın vaadine onlar kavuşsunlar. Sonsuz gelecekteki güzelliğe onlar ersinler diye. Dolayısıyla cennet de haklı. Varlık aleminin yaratılmasının anlamlı sonucu benim. İyiler bana geldiler. Hayat düzeninden geçen milyarlarca insan içerisinden ıskarta olmayan, zayi çıkmayan illa men etallaha bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalp ile dönen meleklerin kendilerini selamun aleykum tibtum, size selam olsun. Ne güzel yaşadınız. Buyurun fedhuluha halidin, girin. Sonsuz bir şekilde cennete dedikleri yer benim. Asıl olan benim, esas olan benim. Sen defoluları yakıyorsun, sen döküntüleri yakıyorsun, sen işe yaramazları yakıyorsun. Bense muttakileri karşılıyorum. Cenab-ı Hak ile sevgi ilişkisini yaşamış, canı pahasına, malı pahasına bunu ortaya koymuşların, Allah Azze ve Celle'nin vaadiyle buluştuğu yerim, asıl olan benim. فِيَّ دُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاك۪ينُهُمْ. Cenneti dinleyince de cennet haklı. Düşünsenize bir çuval ceviz. Kırdınız, kırdınız, kırdınız, kırdınız. Yani az sayıda içinden iyi ceviz çıktı. Deseler ki bu koca bir çuval cevizi niçin kırdın? Cevap basit. Bu az sayıdaki iyi cevizi ortaya çıkarmak için. Bu gözle baktığımızda göklerin yerin yaratılışı, insanların yaratılışı, Allah'ın o sonsuz güzellikteki vaadine kavuşmaya el verir bu güzel insanların ortaya çıkarılması için doğal olarak eş zamanlı bir biçimde diğerlerinin elenmesi için. Ama nitelikli olan iyiler, cennet haklı, asıl olan Allah'ı sevenlerin bu sadakatlerinin gün yüzüne çıkması. قَالَ اللّٰهُ Allah dedi ki, هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ. Bugün öyle bir gün ki sadıklar, yani Cenab-ı Hakk'ı gerçekten sevmiş ve onu hayatında içtenlikle yaşamış, saymış kimseler. Şunun bunun için değil, kariyer için değil, makam mevki için değil, hangi çeşidiyle olsun, dünyadaki bir sürece alet ederek değil, ebedi yurttaki vaat ettiği geleceği umarak yaşamış kimseler. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ.
Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allah'ın sevdiği bir ebedi gelecekte taçlanacak cennet yurdu. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey mutmain, Rabbiyle mutmain olmuş. Onun varlığı, gücü, kudretini hayatta ayet ayet gözlemlemiş, gücüne, kudretine şehadet ile tanık olmuş, gönderdiği elçisiyle gelen vahyi incelemiş, ondan geldiğine tatmin olmuş, ayet ayet okuyup içselleştirmiş, sonra bunu hayatına yansıtmış olan kimseler. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne, irci'i ila rabbiki. Şimdi Rabbine dön. Radiyeten mardiyye. Razı olarak. Senin Allah'tan razı olduğun, Allah'ın da senden razı olduğu bu mutlu sonda. Cennet diyor ki burası benim. Zaten varlık düzeni bunun için kurulmuştu. Anlamı da bu. Yoksa herkes fesatçı olsaydı, meleklerin ya Rabbi bunların hepsi fesatçı olacak dedikleri soru öne çıkardı. Halbuki Cenab-ı Hak hayır, diğerleri de var. Ve asıl olan onlar. Az sayıda olmaları onları kıymetsizleştirmez. Tam tersi çok kıymetli hale getirir. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Az sayıda şükreden kullarım dedi Cenab-ı Hak. Dilerim Hak Teala bizi de onlardan eylesin. Cennetle cehennemin bu karşılıklı atışmasını dinledik. Kim aralarında hükmü verecek? فَقَدَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا. Allah ikisinin arasındaki hükmü verdi. Döndü cennete dedi ki, اِنَّكِ الْجَنَّةُ rahmeti. Sen cennet, sen benim rahmetimsin. اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ. Seninle dilediklerime rahmet ederim. Allah'ın bu rahmetini kimlere dileyeceğini biliyoruz. Hak Teala bunu açık etti. Buyurdu ki ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim dünyada her şeyi kaplar. Ama ahirette, yani o sonsuz gelecekte, feseaktubuha lillezine yettekun. Ben o sonsuz rahmetimi muttakilere yazacağım. Yani Allah'ı sevip sayanlara. Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Böylece cennetin haklılığı tescil olmuş oldu. Sen rahmetimsin. Elbette ki Allah'ın rahmeti öne çıkar. Gelen kutsi bir rivayette "Ve rahmeti sebekat gadabi" gibi bir ifade var. Rahmetim gazabımın önündedir diye. Buyurun Cenab-ı Hakk'ın kitabındaki ilk ayetine bakın. Kendisini nasıl tanıtıyor? 99 isminden ikisiyle tanıtıyor. Daha birinci ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah. Onun adıyla. Elbette ki cennet öndedir. Allah'ın rahmetinin yaşandığı yerdir. Bitimsiz ve sonsuz olarak. Ey cennet, sen benim rahmetimsin diyerek Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Cenneti öne çıkardı. Dik titredik. Ve ya Rabbi sakın bizi oraya dahil etme diye Allah'ın mağfiretini umduk ise, cenneti okurken de bir o kadar ümitlendik. Belki biz de nail oluruz Allah'ın bu güzel rahmetine. Amellerimiz yetişmeyebilir. Zaten Resulullah yetişmez dedi. Hiçbirinize ameli onu cennete sokmaya yetmez buyurdu. Her ne kadar elimizden geleni yapmaya çalışsak da, biliyoruz ki kafi gelmez. Çoklarımız zaten onu da yapamıyor. Ama bir ümit beliriyorsa içimizde, bir heves, bu çok kıymetli. Hayatın bu güzide anlamını aklediyor ve kavruyorsak, günübirlik yaşadığımız bu sıkıntıların içerisinden cennet ümidiyle çıkıp teselli olabiliyorsak, bunlar paha biçilmez. Onun gerçekliğine tam bir içtenlikle tutunabilmek olağanüstüdür. İman ile neredeyse eşleniktir. Allah müminleri tarif ederken namaz kılanlar, zekat verenler, infak edenler, bunların sonunda ne

0: وبالآخرة هم يوقنون. Onlar ahiretin yakinen farkındadırlar. Öyle sudaki balık gibi değil. Düşüncelerinden uzak, sağda solda duyarsa aklına gelir, yoksa yok öyle bir şey gibi. Bütün gerçekliğiyle seküler planda kalıyor düşünceleri. Bu da o denli korkunç. Ölçüyor, biçiyor, tartıyor, indiriyor, kaldırıyor. Akşama kadar bir dünya düşünceler içerisinde yüzüyor. Hiçbirinden cehennemin korkusuyla yahut cennetin tesellisiyle çıkmıyor. Neyse ki ahiret var diye o denli daralmışken birdenbire derin bir nefes almıyor. Ahiret hiç aklına gelmiyor. Bu da o kadar korkunç. Böyle kimseler belli formal dindarlıkları sergileseler ne olur? Ahiretin yakinen farkındalığı esastır. Dünyaya karşı pozisyonumuzu bu farkındalık sağlar. Hayatı olması gereken aralıkta yönetebilmemiz için bir temel teşkil eder. Yoksa kapılır gidersin hayatın içerisine. Yoldan çıkarsın. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Cenab-ı Hak, kişi ahirete olan imandan koptuğunda, çözüldüğünde yoldan çıkar buyurdu. Dolayısıyla yolda tutan, ana eksen yolculuğunun bilincinde onu tutan, bu dünya denen sürece girdik, bir süre sonra çıkacağız, Rabbimize döneceğiz. Din günü bizi bekliyor, hesap günü. Ve orada karşımıza bu iki ihtimal, ebedi olarak cennet ve cehennem çıkacak. Bunu ne kadar içinde zinde tutarsa, her düşünce denkleminin başına sonuna koyarsa, kişi o kadar uyanık demektir. Eğer bu uyanıklığımız varsa, bu muazzam, bu ümit ile yaşıyorsak, bu olağanüstü amellerimiz yetişmese de, düşe kalka olsa da, ondan gayrı bir ilah tanımayan, mümin, muvahhid, hanif kimseler olarak Allah'ın bizleri cennetine dahil etmesini, önce mağfiret edip günahlarımızı affetmesini, sonrasında cennete dahil etmesini umabiliriz. Hayatını bu korku ve ümit düzleminde yaşayanlar, ahirette sonuca kavuşacak olanlardır. Nitekim cennete girenlere sordular, dünyada nasıldınız böyle, zaten biz cennete gireriz modunda mı? Hiç buralara gelebileceğiniz aklınıza geliyor muydu? Kabilinden sorular, sanki sorulmuş ve onlar şu cevabı verdiler. İnna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Biz öncesinde, yani dünya hayatında halkımızın arasında ürkektik, korku doluyduk. Yani bu sonuca kavuşabilecekleri hususunda emin değillermiş. Cehennemin korkusuyla cennetin ümidi arasında gidip gelmişler. Hayatı böyle yaşamışlar. Cennete girenler bunlar. Söyledikleri şu: Femennallahu aleyna ve vakana azabessemum. Allah bize lütufta bulundu da bizi o insanın içine işleyen cehennemin azabından korudu. Yoksa biz hayatımızı onun tedirginliğiyle yaşadık. İnsanların cennete giren iyileri de bunlar işte. Hatadan geri dönenler. Aramızda hiç yanlış yapmamış olan yok. Kullu beni Adem'e hatta buyurdu Allah'ın Resulü. Adem'in bütün çocukları öyle ya da böyle hata işlediler. Başta Hazreti Adem aleyhisselam hata işledi. Melekler aslında genel anlamda haklı çıktılar. Ama birileri yanlıştan vazgeçti. Rabbine dönüp bağışlanma diledi. Bir daha yapmamak üzere çaba gayret gösterdi. Üst üste tövbeler, üst üste tövbeler. Ya Rabbi bu kez de olmadı ama bir sonrakinde başaracağım inşallah diye yine bağışlanma dilemeler. İnna Allaha yuhibbut tevvabin. Allah tövbe edenleri bile tevvab olarak ifade ediyor. Yani o kadar çok tövbe ediyor ki, bu bir o kadar çok yanlış yapıyor ki demek. Ama Allah onları seviyor. Bunlar bizim için ümit verici. Yoksa bizler bu hadisi şerifi tribünlerden okumuyoruz. Cennetin ve cehennemin etkinliğinin haklarında geçerli olduğu kimseleriz. Biz de ya cennete ya da cehenneme namzetiz. Dolayısıyla okurken her ikisini hem korkudan ürperdik, hem alttan alta beliren ümit ile heyecanlandık. Elbette ki cennetin tarafındayız. Onun öneminin, güzelliğinin farkındayız. Tek korkumuz buna kavuşamamak. Sonra Cenab-ı Hak döndü cehenneme, dedi ki وَاِنَّكِ النَّارُ sen ateş, azabi benim azabımsın. Allah'ın azabı da hak. İyileri ortaya çıkarınca zalimleri, müstekbirleri öylece bırakacak mıydı Cenab-ı Hak? Hayır, asla. Allah'a karşı büyüklenmenin, diklenmenin, istikbarın ve bunu inatla asla vazgeçmeksizin sürdürmenin kalıcı bir karşılığı yok mu? Elbette var. Vazgeçenleri zaten Cenab-ı Hak bağışladı. Ama hayır, asla vazgeçmem. Sana karşı büyüklenmeyi, diklenmeyi hep sürdüreceğim diyenler sonsuz bir istikbara imza attılar. Böylece sonsuz bir azabı cezaen nüfaka, tam karşılık gelecek şekilde hak ettiler. Sen cehennem ve inneki naru azabi benim azabımsın. Uazibu biki men eşâ'u. Seninle dilediklerimi azap ederim. Cenab-ı Hak bu azabını kimlere dilediğini Kur'an-ı Kerim'de açık etti, ifade etti. Elqiha fi cehenneme kulle keffârin anid. Atın cehenneme her amansız, inatçı, Allah'ı yok sayan kimseyi. Yani asla kabul etmeye yanaşmayan. Bu biçimiyle küfür sonsuz anlamda bir küfürdür. Asla kelimesi zamandan bağımsız olarak ebedi başkaldırıyı anlatır. Yoksa vazgeçecek olanları, vazgeçenleri Cenab-ı Hak zaten affu mağfiret eyleyeceğini haber verdi. Ama ne edersen et, asla seni tanımaya yanaşmayacağım kabilinden olan keffar ve anid, amansız yok sayıcı, amansız inatçı. Bunlar ebedi cehennemlikler. Allah'ın adaletinin ve mutlak hükmünün tecelli ettiği yer, cehennem. Sen de önemsiz değilsin, çok önemlisin. Böylece Cenab-ı Hak her ikisine, sizler benim hükmümün tecelli ettiği yerlersiniz. Birbirinize girmenize gerek yok. Her ikiniz de ilahi hükmün karşılığısınız. Dolayısıyla çok anlamlı ve çok esaslısınız. وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْعُهَا. Her ikinizi de doldurmak benim işimdir, demiş Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Nitekim benzeri bir ifade Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın diliyle وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Allah'ın sözü tas tamam hak olmuştur. Ne buyurdu? لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, dolduracağım kesinlikle cehennemi. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, hem cinlerden hem insanlardan. Hak Teala bizleri muhafaza buyursun. Cennetine yaraşır, cennetine el verir, kulları zümresine ilhak eylesin. Onlar gibi davranabilmeyi bize kolaylaştırsın. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Muslimun. Belli ki İmam Buhari'nin sahihini almadığı, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden bir sahih rivayet efendim. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. İbn Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çünkü kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Kaptan arıyorum. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse, onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa, o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun." dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma "Şimdi olur." dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadi.

0: Hadis-i Şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
1: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Bir başka hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder buyurmuşlardır. Yine bir hadisi şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ancak kendi rızası gözetilerek samimiyetle yapılan ibadetleri kabul eder buyurmuşlardır.
0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem, helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: 40 hadiste iman.
1: Eyyü zembi indallahi ekber. Kal, en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak.
2: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir, sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın katında değerli birer varlık olduklarını kabullenmişlerdir. Ayrıca bu putların Allah'la kendileri arasında aracı olacağı hezeyanına kapılmışlardır. Yine bir takım kişiler, melekleri, cinleri veya kendilerince olağanüstü olarak kabul ettikleri bazı varlıkları Allah'tan başka ilahlar olarak kabul etmişlerdir. Oysa ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler dahi ilah değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam, gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam, kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam, evladına şöyle demiştir. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere, Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah, şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki tevhid olmadan İslam olmaz.

Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık," buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona, "Dünyada bu malla neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki, "Kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler." Bunun üzerine o kimse, "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim," der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır," der ve meleklere, "Bu kulumun kusurlarını silin," buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik," demişlerdir. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi?" dedi. Ben de, "Evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir," dediğini işittim, demişti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter." Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar."
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "İnna Allah la yakbalu minel amel illa ma kana lehu halisan ve btugiye bihi vechuh."
1: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin.
3: 40 hadiste güzel ahlak.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
0: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım." dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti. Ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine,

verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma," buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı," demişti.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor.

0: Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar iman eder buyurmaktadır.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: اذكروا محاسن موتاكم

0: an mesavihim.
1: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir. Bir kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz, ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş, onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi, ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada iyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise inananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Çünkü ölen kişinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Onların yaptıklarının karşılığını verecek olan da yalnızca Allah'tır.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Efendimiz, "Ahlak bakımından en güzel olanları" buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır" diyerek cevap verdi.

Hutbe, minberden sesleniş. İbni Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye başlarken şöyle buyurmuştur. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler, affımızı isteriz. Nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Hazreti Peygamber Mekke'de müşriklerin zulüm ve baskıları karşısında hicrete karar verdi ve Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı. Rahmet elçisi bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Af oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın nidalarıyla namaza çağrıldılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk Cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa hitap etti. Allah'a hamd ve senadan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak sonunda ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın buyuracak. O da sağına soluna bakacak ve bir şey söyleyemeyecek. Sonra da önüne bakacak, orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde kendini cehennem ateşinden korusun. Yarım hurmayla dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in ilk kez kıldırdığı Cuma namazı ve irad ettiği Cuma hutbesiyle birlikte Cuma günü Müslümanların haftalık toplanma ve görüşme vakti olmuştu. Hutbe denilince de akla öncelikle Cuma namazından önce irad edilen hutbe gelmektedir. Hazreti Peygamber hutbe için minbere çıktığında önce cemaate selam verir, kısa ve güzel ifadelerle Allah'a hamd ve övgü sunarak hutbesine başlar ve şu şekilde hamd ve sena ederdi. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler, nefislerimizin kötülüklerinden ve yapıp ettiklerimizin çirkinliklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ardından şehadet getiren Resulullah, bazı rivayetlere göre şehadetin ardından da Allah onu kıyametten önce müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak dinle göndermiştir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir zarar veremez ifadelerini ilave ederdi. İçinde kelime-i şehadet olmayan hutbe kesik el gibidir buyuran Allah Resulü, hamd, sena ve şehadetten sonra kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse o doğru yoldan sapmıştır. Rabbimiz bizi sana ve Resulüne itaat eden, rızanın peşinden giden, gazabından kaçınan kullarından eylemeni isteriz.
biz ancak seninle varız, sana tabiiz şeklinde dua eder ve hutbenin asıl konusuna girerdi. Resulullah hutbede konuya uygun birkaç ayet okur ve nasihat ederdi. Hutbede genellikle Kur'an'dan sureler ve ayetler okuduğu için

Dir ki 10 yıl boyunca Medine'de kıldırdığı cuma namazlarında 500'den fazla hutbe irad ettiği halde onlardan ancak bir kısmı nakledilmiştir günümüze. Onun hutbe esnasında kıyamet sahnelerini tasvir eden İnşikak, cehennemdeki azaptan bahseden Zuhruf ve Kaf surelerinden ayetler okuduğu zikredilmiştir. Cuma hutbelerinin konusuysa Müslümanların haftalık olarak bir araya gelişlerini sağlama hedefine uygun bir biçimde gündelik hayat ve sorularla iç içe olurdu. Enes bin Malik'in anlattığına göre Resulullah hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. "Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu. Yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et." Resulullah ellerini kaldırarak "Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et" diye orada dua etmişti. Kısa bir süre sonra yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah hutbe okurken bir adam mescide girerek "Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et" demişti. Resulullah yine ellerini kaldırıp, "Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver" buyurdu. Ardından bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.

Cuma'nın yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da kadın, erkek ve çocukların katılımıyla kılınırdı. Hazreti Peygamber önce namazı kıldırır, ardından da hutbe okurdu. Bu bağlamda İbni Abbas şöyle anlatmaktadır. Ben bir Ramazan yahut Kurban Bayramı günü peygamberle birlikte namazgaha çıktım. O önce bayram namazını kıldırdı, sonra hutbe irad etti. Ardından da kadınların yanına gitti ve onlara nasihat etti, bazı hususları hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti. Hazreti Peygamber, birinizin eşi mescide gitmek için kendisinden izin istediğinde ona engel olmasın diyerek hanımların mescide gelmelerini ve hutbeyi dinlemelerini istemişti. Allah Resulü'nün emriyle yaşlı genç, evli bekar bütün hanımlar bayram namazına katılır, hatta adetli hanımlar bile bayramlarda namazgaha gelerek namaz kılanların arkasında durup onlarla birlikte tekbir getirip dua ederler ve bayram hutbesini dinlerlerdi. Hazreti Peygamber Ramazan ve Kurban Bayramı'ndaki hutbesini binek üzerinde veya kendisine verilen bir yaya ya da asaya dayanarak irad eder, Allah'a hamd ve övgünün ardından kelime-i şehadet getirir, sonra da genellikle Kur'an'dan bir sure okur ve dua ederdi. Ayrıca bayram hutbelerinde tekbir getirirdi. Hazreti Peygamber cuma ve bayram namazlarının yanı sıra değişik vesilelerle de hutbe irad ederdi. O, insanları herhangi bir konuda uyarma ya da bilgilendirme ihtiyacı hissettiğinde cuma ve bayram hutbesine benzer konuşmalar yapardı. Mesela oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuş, halkta "İbrahim öldüğü için güneş tutuldu" şeklinde konuşmaya başlamıştı. Resulullah insanlara kıyamı ve rükûu uzun bir namaz kıldırdı. Namaz bittiğinde güneş eski haline dönmüş, açılmıştı. Allah'ın elçisi insanlara bir hutbe irad ederek hamd ve senadan sonra şunları söyledi. Muhakkak ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Birinin ölümünden veya yaşamasından dolayı tutulmazlar. Bu ikisinin tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı yüceltin, tekbir getirin, Allah'a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin. Ey Muhammed ümmeti! Vallahi erkek kadın bütün kullarının iffetsizlik etmesini Allah'tan daha çok men eden kimse yoktur. Ey Muhammed ümmeti! Vallahi benim bildiğimi bilseniz mutlaka çok ağlar ve az gülerdiniz. Söyleyin, tebliğ ettim mi? Farklı rivayetlere göre Peygamber Efendimiz bu konuşmasında namazda

0: iken kendisine cennet ve cehennemle ilgili bazı kimselerin hallerinin de gösterildiğini anlatmıştır. Allah Resulü bu örnekte olduğu gibi bazen toplumdaki yanlış bir anlayışı düzeltmek, bazen de yaşanan gerginlikleri, ileri sürülen hatalı yorum ve değerlendirmeleri izale etmek için değişik namazlarda cuma gününü beklemeden de hutbe irad etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
2: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. "Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur," buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. "Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah

0: ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Fi kulli kebidin radbe ecru.
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin. Kırk hadiste iyilik.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi, "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam, "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git seni tanıyan birini getir," der.

Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince, 2 rekat nafile namaz kılardı.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün? Dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

0: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.
1: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezanı Muhammed'i, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ayşe'nin radıyallahu anha

şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır." Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz." İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke qita'il leylil muzlim yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira yebî'u dînehu bi'aradim mined dunya.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi,

0: Kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."

0: Rüzgar ve Mü'min. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mü'min de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Yol uzun, yolculuk zordu. Oysa bir garip yolcuydu. Omuzunda eski heybesi, yüreğinde ömründen uzun emelleri yola koyulmuştu. Aslında biliyordu kendisini bekleyenleri. Yolculuk meşakkat demekti. Musibetlere, kazalara, belalara, iptilalara rastladı yol boyu. Kimi zaman güneş yüzünü gösterse de çoğu kere karanlıklarda yönünü kaybetmemek için çabaladı. Yağmur, fırtına demeden menzile varmaktı derdi ve bunun için büyük bir mücadele verdi. Günahlar ve isyanlar, türlü tuzaklar kurdular ona. Her biri birer dev misali yolunu kesti. Ancak o, günah kuyularına her düştüğünde tövbe ipine sarıldı. Sabrın elinden tuttu. Fırtınalı gecelerde tevekkül limanına sığındı. Kendisini yoldan çıkarmak isteyen rüzgarlarla boğuştu. Soğuk poyrazlara göğsünü siper etti. Eğilmemek için, kırılmamak için, esen her rüzgara kapılmamak için büyük bir mücadele verdi. Çünkü o mümindi. Ona çetin rüzgarlarla mücadeleyi peygamber öğretmişti. Çölün inkar, asabiyet, cehalet rüzgarlarını göğüsleyen, rüzgara ilahi bir mesaj fısıldayarak çağlar ötesinde inanan gönüllerle buluşturan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, müminlere şöyle yol göstermişti. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Rüzgarlara boyun eğmeyen mümin bu haliyle bir varlık mücadelesi vermekteydi. Onun engellere karşı mücadeleci tavrı aslında hayata karşı onurlu bir duruş, bir meydan okuyuştu. Zaten mümin hayata duruşuyla bir anlam katan insan demekti. Türlü imtihanlarla sınansa da imanından aldığı güçle hayat yolculuğuna isyan etmeden, yıkılmadan, inançla, azimle, sabırla devam eden kişi mümindi. Kişinin imanının kalitesi ise sadece güneşli günlerde değil, karanlıklarda, karamsarlıklarda, çaresizliğin belini büktüğü o zor zamanlarda Rabbini anabilmesinde gizliydi. Fırtınalı bir denizde dalgalarla mücadele ederken de sağ salim karaya ulaşınca da insanın Rabbine sığınabilmesi onun imanındaki istikrarının bir göstergesiydi. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilme olgunluğunu gösterip acıyı bal eyleyen kimseler, yüzünü ekşitmeden bela balını yiyebilenler, sabır imtihanını hakkıyla verenlerdi. Bazen sabırla sınandı insan, bazen şükürle. Varlık da bir imtihandı insan için, yokluk da. Mesele ne varlığa sevinmek, ne yokluğa yerinmek. Sadece onun rızasını dileyebilmekti. İnsanlar arasında en çok mihnetse peygamberlere verildi. Adem aleyhisselam ebedilik arzusuyla sınandı. Ölümsüz olma isteği Hazreti Adem'in imtihanıydı. Habil, Kabil'le sınandı. Kıskançlık, Habil'in imtihanıydı. İbrahim, İsmail'le sınandı. Evlat sevgisi Hazreti İbrahim'in imtihanıydı. Yakup, Yusuf'la sınandı. Yusuf, Züleyha'yla. Eyüp'sa taşları çatlatan bir sabır imtihanından geçti yüzünün akıyla. Müslümanlara kendisinin yaşadıklarına bakarak güçlü olmalarını tavsiye eden Hatemün Nebi ise imtihan rüzgarları karşısında nasıl ayakta kalınabileceğini bizzat yaşayarak öğretti. Onun imtihanı Kureyşli bir yetimken peygamberlik yükünü omuzlayabilmesiydi. Onun imtihanı bir eline güneşi, diğerine ayı verseler dahi yolundan dönmemesiydi. Onun imtihanı Taif'te taşlandığı halde dudaklarından muhataplarına rahmet dileyen dualar dökülmesiydi. Bedir'de bir avuç müminle müşrik ordusunun karşısına çıktığında mübarek ellerini açıp Rabbine "Allah'ım, şu bir avuç İslam topluluğunu helak edersen korkarım yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak" diye seslenmesiydi. Açlık, yokluk, ihanet ve iftiralar, belini büken, taşımakta zorlandığı ağır yükler neredeyse kendisine helak etmesine sebep olacak hassasiyetler. Nice mihnet ve külfetler her biri Nebi'nin omuzundaydı. Ancak o her belanın ve her nimetin imtihan olduğunun bilincinde olarak hep Rabbinin yanındaydı. Sevgili Peygamberimiz ekin misali rüzgarla mücadele etmeyi bildi. Ya bizim en hafif esintide kırılıveren bünyelerimiz, musibetlerde ortaya çıkan kalitemiz, imtihan rüzgarları karşısında Efendimiz nerede, biz neredeyiz? Belki dünyaya bu kadar düşkün olmasaydık, kalbimiz rahatlayacaktı. Dünyada garip bir yolcu olduğumuzu unutmasaydık eğer, azıcık aşımız bizi mutlu etmeye yetecekti. Belki bir yetimi güldürdüğümüzde dünyalar bizim olacaktı ve o vakit imtihanlar karşısında biz çok daha güçlü olabilecektik. Bizim imtihanımız aslında Miraç günü Ebu Bekir olabilmekte gizli. Peygamber'e sıdkıyla bağlanmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız içimizde sarp yokuşlarımızı aşabilmekte gizli. Yetimi gözetip yoksulu doyurmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız kötülüklere karşı kalkmayan ellerimiz, konuşmayan dillerimiz, buğz etmeyen kalplerimiz. Bizim imtihanımız vermeyen ellerimiz, kaçmayan uykularımız, sevmeyen yüreklerimiz. Varamadığımız secdeler, tutamadığımız oruçlar, malımızdan geçip de veremediğimiz sadakalar bizim imtihanımız. Bencilliklerimiz, hırslarımız ve dahi ihtiraslarımız hep bizim imtihanımız. İçerisine düşüp de bir türlü çıkamadığımız mal, mülk, makam, itibar, şan, şöhret kuyularıyla sınanıyoruz. Yol uzun, yolculuk zor. Heybemiz omuzumuzda ve biz hangi rüzgara kapılmış gidiyoruz?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde "Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır" diye dua etsin.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz" dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık" buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana indehu ta'am ithnayn falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis ev salis.
0: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar,

0: toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Urve bin Mes'ud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mes'ud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri

0: bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi. Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı.

kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayalel felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın buyurdular.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin, İşte bu ona yardımdır buyurdu. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek, dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan, baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen, neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur. Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için 2 melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
4: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti.

0: kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Müjdeler olsun. Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi.
2: Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım.
1: Evet, Araplar arasında kullanılan bir isim değil. Ama manası çok güzel.
2: Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi?
1: Evet. Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınız...

0: Kadın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.
1: Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım.
2: Evet, öyle yapalım.
1: İntikamımızı alalım. Evet.
3: Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü?
4: Abbas bin Abdülmuttalip'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın.
5: 56. bölüm. Ey Allah'ın Resulü, siz miydiniz? Hoş geldiniz. İçeri buyurun lütfen.
6: Saad, habersiz gelen misafirinin Resulullah olduğunu görünce hem şaşırmış hem de çok sevinmişti. İçeri geçtikten sonra peygamberimizin kendisiyle önemli bir şey konuşmak için geldiğini anladı. Resulullah, evde yabancı kimse var mı diye sordu.
5: Kimse yok ya Resulullah. Buyurun, istediğinizi konuşalım.
6: Peygamberimiz Saad'e mektubun içeriğini anlattı. Mekke büyük bir orduyla Müslümanların üzerine geliyordu. Saad bin Rebi Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Öğrendiği şey onu telaşlandırmadı, aksine mutlu olmuş gibiydi.
5: Vallahi ben bunun hayırlı olacağını umarım. Demek sonunda harekete geçtiler. Gelsinler bakalım. Allah Resulünün ve inananların yanındadır.
6: Peygamberimiz bu haberi gizli tutmasını söyleyerek Kuba'dan aceleyle Medine'ye döndü. Peygamberimiz evden çıkınca Saad'ın eşi Amre içeri girdi ve merakla sordu.
7: Peygamberimiz sana ne dedi?
5: Bu seni ilgilendiren bir mevzu değil.
7: Ama ben konuştuklarınızı duydum.
5: Ne duydun?
7: Bir savaş yaşanacağını.
5: Beni iyi dinle. Bu peygamberin açığa vurulmasını istemediği bir bilgi. Sakın ola sağda solda konuşma. Duydun mu beni? Bu peygamberin sırrıdır.
6: Mekke müşrikleri Darun Nedve'de toplanmış savaş hazırlıklarını konuşuyorlardı. Aralarında Ebu Süfyan'la karısı Hint de vardı.
8: Kadınlarımız da bizimle birlikte gelsin. Onlar gelirse savaş meydanında direnciniz artar. Bedir'de kaybettiklerinizi size hatırlatırlar. Böylece intikamımızı almadan dönmeyiz. Ya galip geliriz ya da ölürüz.
9: İyi fikir. Benim kadınlarım savaşta beraberimde olacak.
10: Bence de mantıklı. Kadınlar yanımızda olursa bizi cesaretlendirirler. Onları korumak için kimse geri dönemez.
11: Bu bir savaş. Ne yaşanacağını bilemezsiniz. Düşmanınızın ailenize saldırmasına yol açacak bu görüş hiç mantıklı değil. Bedir'de onların 3 katıydık. Sadece 14 ölü verdiler. Bizse 70 küsur adam kaybettik. Bir o kadar da esir verdik. Şimdi nasıl olur da galip geleceğimize emin olabiliriz? Savaşı kaybedersek kadınlarımız onların esiri haline gelir.
12: Böyle demene hiç şaşırmıyorum Nefel. Vallahi Bedir gününde kaçıp kurtuldun. Ailenin yanına sağ salim döndün. Şimdi yine korkuyorsun. Biz yanınızda olursak gerisin geriye dönüp kaçamayacaksın.
11: Ben sizin namusunuzu düşündüğüm için böyle dedim. Kaçmak onursuz adamların işidir. Ben Bedri gözlerimle gördüm Hint. Orada kaç kılıcım kırıldı biliyor musun? Yolda bize eşlik eden şarkıcı kadınları savaş meydanına götürmedik. Onlar belli bir noktadan sonra geri döndüler. Eğer bizimle gelmiş olsalardı şu anda hepsi düşman elinde olacaklardı. Üstelik Bedir'de bir sürü dostumu kaybettim. Bana ukalalık etme.
12: Dostlarını kaybetmiş. Ben babamı, amcamı ve dağ gibi kardeşimi kaybettim. Ebu Sufyan'ın oğlu öldü. Bunların hepsinin intikamını alacağım. Hem de tırnaklarımla.
13: Hint, sakin ol, geri çekil. Herkesin canı yanıyor. Artık intikam vakti geldi. Hepimizin acısı hafifleyecek. Nefel haklı. Sizin gelmeniz riskli. Ama çoğunluk ne diyorsa ona uyacağım. Ne diyorsunuz?
14: Biz kadınların da bizimle gelmesi taraftarıyız.
2: Onlar yanımızda olursa erkekler daha ciddi davranır.
14: Herkesin korumak zorunda olduğu biri orduda bulunursa kaçan olmaz.
3: Peki o zaman. Kadınlarımız da geliyor. Hazırlanın.
6: Böylece müşriklerin ileri gelenlerinden her biri yanına ya eşini, ya annesini, ya da kızını almaya karar verdi. Bu savaşı kazanmaya and içtiklerini herkes görmeliydi. Mekke ordusu kısa sürede toplandı ve harekete geçti. Ebu Sufyan'ın karısı Hint intikamını almak için iki ismi hedeflemişti. Hazreti Muhammed ve Hazreti Hamza. Hazreti Hamza, Bedir Savaşı'nın başındaki birebir çarpışmada babasını ve amcasını öldürdüğü için onu öldürmekte kararlıydı. Bunu yapacak bir adam da bulmuştu. Vahşi isimli bir köle. Çok iyi mızrak kullanan bu köleyi karşısına aldı ve şöyle dedi.
12: Beni tanıyor musun?
15: Ebu Sufyan'ın karısı Hind'i tanımamak mümkün mü?
12: Sana neler vaat edebileceğimi tahmin edersin o zaman. Bu savaşta senden tek bir isteğim var. Hamza'yı bulup öldürmen. Eğer bunu başarırsan hürriyetine kavuşursun. Altın ve gümüşe boğarım seni.
15: Emredersiniz.
12: Yapabilir misin bunu? Bunu başarırsan ömrüm boyunca rahat ettiririm seni.
15: Emredersiniz. Savaş meydanında bana Hamza'yı gösterin yeter.
12: Hadi göreyim seni. Yanımdan ayrılma.
6: Müşriklerin konakladığı her yerde kadınlar Bedir'de öldürülenleri anarak şarkılar söylüyor ve yanlarındaki erkekleri çarpışmaya kışkırtıyorlardı. Her durdukları yerde develer kesiliyor ve ziyafet sofraları kuruluyordu. Derken Peygamberimizin annesinin kabrinin bulunduğu Ebva köyüne geldiler. Aralarından biri bir teklifte bulundu.
16: Yanımıza kadınlarımızı da alarak savaşmaya geldik. Eğer onlar düşman eline geçerse ne yaparız? Biliyorsunuz ki şu mezar Muhammed'in annesine ait. Onun kemiklerini çıkaralım. Eğer yenilirsek bunları vererek esirleri serbest bıraktırırız.
17: Evet, doğru söylüyor.
18: Evet, doğru.
2: Haklısın.
12: Her biriniz o kabirden birer kemik parçası alın. Esir olanlar için kurtulmalık fidyesi yerine bunları kullanırsınız.
17: Evet, doğru söylüyor.
2: Evet, doğru.
15: Haklısın. Bu dediğiniz işin başımıza neler açacağını düşünmüyor musunuz? Bizim de bir haysiyetimiz var. Biz böyle kabirlere saldırmaya başlarsak düşmanımız da bizim ölülerimize el uzatır. Aklınızı başınıza alın.
17: Haklısın.
2: Evet, gidip çarpışalım. Evet. Yıllar önce ölmüş gitmiş bir kadın bu.
17: Onu bırakın da canlı olanların nasıl icabına bakacağınızı düşünün.
19: Hadi yürüyün.

0: Müşriklerin savaş için yola çıktıkları haberi kısa sürede Müslümanlar arasında yayıldı. Allah Resulü Hubab bin Münzir'i müşrik ordusu hakkında haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi.
1: Ya Resulallah, Hubab geldi, sizi görmek istiyor.
0: Mekke ordusunu görmüş olan Hubab nefes nefese peygamberimizin yanına girdi.
2: Mekke ordusundakiler Urz mevkiine gelmişler.
3: Eyvah, orası Ensar'ın ekinlik alanı.
2: Tahmin ediyorum ki iki gündür oradalar. Çünkü orada yeşillik namına bir şey kalmamış. Develerini ve atlarını ekinlerin üzerine salmışlar.
1: Hay Allah. Üseyd orayı sulamak için kaç deve yükü su taşıdı. Tüm emekleri zayi oldu. Kaç kişi olduklarını tespit edebildin mi?
2: 3000 kişi kadarlar. 1000'e yakını zırhlı. 700 kadar atları, bir o kadar da develeri var.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Peygamberimiz yanlarında kadınlarını da getirmişler mi diye sordu.
2: Evet ya Resulallah.
0: Peygamberimiz onlar bu şekilde Bedir'in intikamını almak için erkeklerini savaşa kışkırtmaya çalışmak istiyorlardır. Bana da bu şekilde haber gelmişti. Sen bu gördüklerini kimseye anlatma. Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır dedi.
2: Siz yanımızda olduktan sonra bizim bir tasamız olmaz ya Resulallah. Emrettiğiniz gibi kimseye bu konudan bahsetmeyeceğim.
0: İslam ordusu da hazırdı. Ancak henüz savaş stratejisi belirlenmemişti. Müşriklerin Uhud'a geldiği haberi Medine'ye ulaştığında Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Ubade peygamberimizin evinin önünde nöbet tutmaya başladılar. Çünkü her an bir baskın yaşanabilirdi. Cuma gecesi Resulullah bir rüya gördü. O gecenin sabahında Müslümanları etrafına toplayarak savaşla ilgili görüşlerini almak istedi. Sözlerine şöyle başladı. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda boğazlanmış bir sığır vardı. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını ve ellerimi sağlam bir zırhın içine soktuğumu gördüm.
4: Hayır olsun. Bunu nasıl yordunuz ya Resulallah?
0: Peygamberimiz, sağlam zırh görmek Medine'de kalmaya işarettir. Orada kalınız. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını görmem, bir zarara uğrayacağıma ve ailemden birinin şehit edileceğine, boğazlanmış sığır da ashabımın şehit düşmesine işarettir diyerek, Kureyş müşrikleriyle Medine dışında çarpışmanın uygun olmayacağını düşündüğünü açıkça söylemişti. Bu konudaki görüşünüzü bana açıklayınız diye ashabının fikirlerini sordu. Bedir gazasına katılma fırsatını yakalayamamış olan gençlerden bazıları söz aldı.
5: Ya Resulallah, düşmanı şehrin dışında karşılayalım ki onlardan korkmadığımızı görsünler.
6: Haklısın, şehir dışında.
0: Evet, doğru. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey de şaşırtıcı bir biçimde peygamberimizle aynı fikirdeydi.
7: Bence Medine'de kalmalıyız. Çünkü biz ne zaman Medine'den çıkmışsak mağlubiyete uğramışızdır. Aksine şehir savunması yaptığımız her seferinde düşmanımız mağlup olmuştur. Erkekler yüz yüze çarpışırken kadın ve çocuklar damlardan taş yağdırarak destek olur. Böylece umduklarını elde edemeden geri dönerler.
0: Muhacir ve Ensar'ın çoğu aynı görüşteydiler. Peygamberimiz şöyle dedi. O halde Kureyş müşriklerini Medine'de bekleyiniz. Eğer şehre girerlerse biz de dar yerlerde onları sıkıştırarak çarpışırız. Aynı zamanda onları kalelerin ve yüksek binaların üzerinden ok ve taş yağmuruna tutarsınız.
8: Şehri savunmalıyız.
9: Hayır, saldırmalıyız.
10: Evet, önce biz saldırmalıyız.
11: Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce bile onların şehrimize girmesine müsaade etmezdik. Şimdi İslam'la şereflendikten sonra üstümüze yürümelerine meydan mı vereceğiz?
12: Meydan vermeyeceğiz.
13: Asla olmayacak.
14: Evet, asla olmayacak.
15: Ya Resulallah, biz iki iyiliğin arasında bulunuyoruz. Ya düşmana galip geliriz, Allah bize zafer nasip eder ya da şehitlik nasip olur. Bu ikisinden hangisi nasip olursa olsun onda hayır vardır.
8: Bedir'de 300 kişiden başka adamımız yoktu. Allah bizi onlara karşı üstün kıldı. Şimdi daha kuvvetliyiz. Böyle bir şeyin olmasını ümit ediyor ve bunun için Allah'a dua ediyorduk. İşte istediğimiz ayağımıza geldi.
0: Peygamberimiz savunma savaşı yapılması taraftarı olmasına rağmen gençlerin görüşünün ağır bastığını fark etti. Öyle ki onların heyecan dolu ifadeleri herkesi ayağa kaldıracak güçteydi. O her işinde arkadaşlarıyla istişare etmeyi adet haline getirmişti. Yine öyle yaptı ve kararı onlara bıraktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminler.

Peygamberin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben Nas, muzhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel

0: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu: "Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı."
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner." buyurdu. O da "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir. Hicretin 3. yılında, Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri, haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerini öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim, bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru." Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez." Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir" dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi mithla yevmi ve ledethu ummuh.
1: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler, iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Huzeyfe radıyallahu an şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, İpek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kabe'nin yüceltildiği gün, Mekke fethi. Vallahi ey Mekke, Allah'a yeryüzünde en hayırlı, en sevilen belde sensin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra Suresi 81. Ayet. Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden henüz 2 sene geçmemişti ki Kureyş antlaşmayı ihlal etti. Bu durumda Mekke'nin fethine sebep oldu. Hadise şöyle cereyan etmiştir. Hudeybiye Antlaşması'nın sağladığı imkanlardan birisi olmak üzere Huza kabilesi, Hazreti Peygamber'in tarafında Bekir oğulları ise Kureyş'in yanında bu antlaşmaya dahil olmuştu. İki taraf arasında yıllardan beri devam ede gelen kan davasına dönüşmüş bir düşmanlık vardı. Artık 10 yıl birbirleriyle harbetmeyeceklerdi. Ama öyle olmadı. Huza'nın zayıf anını kollayan Bekir oğulları Hudeybiye'den 20 ay sonra Huza'ya bir baskın düzenledi. Arafat bölgesinde Mekke haremine yakın bir yerde bir şafak vakti baskına uğrayan Huzalılar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir kısmı kendilerini savunmak için kılıcına sarıldı. Ama bir kısmı buna bile fırsat bulamadı. Ancak Mekke haremine kaçarak canlarını zor kurtardılar. Ama gözü dönmüş Bekir oğulları harem bölgesinde de bazı Huzalıları öldürmüştü.

Huzan'ın verdiği kayıp 20'den fazlaydı. İşin ilginç tarafı, bu olaya bazı Kureyşliler de bilfiil katılmış ve silah desteğinde bulunmuştu. Olayın akabinde Huzan'dan bir heyet derhal Medine'ye gelerek Peygamber Efendimiz'e uğradıkları zulmü anlattılar. Huzalı şairin Mescid-i Nebevi'de bu zulmü dile getirdiği şiirinde bir mısra dikkat çekiyor. Şair, "Saldırdı onlar bize, Kur'an okurken, rükû ve secde ederken" diyordu. Anlaşıldığı kadarıyla bu süreçte Huzalılar arasında İslamiyet bir hayli yayılmıştı. Hazreti Peygamber duyduklarına son derece üzüldü ve bunun intikamını almaya karar verdi. Ama ilk iş olarak Mekke'ye hemen bir haberci gönderdi ve Mekkelilerden ya öldürülenlerin diyetini vermelerini, ya Bekir oğullarıyla ittifaklarını bozmalarını, ya değilse antlaşmanın bozulacağını bildirdi. Mekke reisleri ne yapacaklarını uzun uzadıya tartıştılar. Aslında Ebu Süfyan'ın işin başlangıcında olaydan haberi yoktu. Yapılan şeyi tasvip etmediğini ve durumun kendilerine sıkıntı getirebileceğini söyledi. Ama Bekir oğullarıyla ittifaklarını bozup onlar üzerinden himayelerini kaldırmayı uygun bulmadılar. Bu takdirde Arap kabileleri müttefiklerini yalnız bıraktığı için Kureyş'i ayıplar, dolayısıyla Kureyş nüfuz kaybederdi. Huzadan öldürülenlerin diyetini vermeye gelince epey yekün tutan bu meblağı ödemeye Bekir oğullarının gücü yetmiyordu. Kureyş ise diyeti kendilerinin üstlenmesine yanaşmadı. Neticede Ebu Süfyan, "Muhammed bizi antlaşmayı bozmakla suçlarsa, bu bize danışılmadan, kararımız ve muvafakatımız olmadan aramızdan bir grubun yaptığı bir iştir. Bundan biz sorumlu değiliz" deyip inkar etmek en iyisi dedi. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in gönderdiği elçi olumlu bir cevap alamadan döndü. Fakat bu konu Mekkelileri ciddi bir şekilde meşgul ettiği ve korkuttuğu için Ebu Süfyan'ı Medine'ye göndererek antlaşmayı yenilemeyi ve süresini uzatmayı denediler. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'le görüştü. Fakat gerçekleri beyan etmek yerine bizzat kendisinin Hudeybiye'de antlaşma yapılırken bulunmadığını bahane göstererek antlaşmayı yenilemek ve süresini uzatmak için geldiğini söyledi. Baskından hiç bahsetmedi. Hazreti Peygamber'in "Önceki antlaşmayı bozacak bir şey mi oldu?" sorusuna "Hayır, öyle bir şey yok. Biz ahdimize sadığız" cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Biz de verdiğimiz söz ve yaptığımız antlaşma neyse ona sadığız" dedi. Ebu Süfyan tekrar antlaşmanın yenilenmesini isteyince cevap vermedi ve onunla daha fazla konuşmaya lüzum hissetmedi. Ebu Süfyan, Hazreti Peygamber'le yeniden görüşebilmek için Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi sahabileri aracı yapmaya çalışmışsa da netice alamadı ve başka çaresi olmadığı için Mescid-i Nebevi'ye girip, "Ey ahali, ben aramızdaki muahedeyi yeniledim. Muhammed'in de buna vefasızlık göstereceğini zannetmiyorum" şeklinde tek taraflı bir ilanda bulundu ve Mekke'ye döndü. Bu olaydan kısa bir süre sonra Peygamber Efendimiz Medine'de harp hazırlığı yapmaya başladı ve hedefini Hazreti Ebu Bekir dışında kimseye söylemedi. Ondan da gizli tutmasını istedi. Medine çevresinde Müslüman olan kabilelere de haber göndererek harp için hazırlanmalarını emretti. Bunlardan Medine'ye yakın olanlar hazırlanıp Medine'ye gelecekler, diğerleri hazır bekleyecek, İslam ordusu onların bölgesinden geçerken orduya katılacaktı. Büyük bir gizlilikle sürdürülen hazırlıklardan Mekkelilerin haberdar olmaması için Hazreti Peygamber her türlü tedbiri aldı. Bu çerçevede Medine'den çıkış yasaklandı. Giriş çıkış noktalarını ve yolları gece gündüz denetleyen devriyeler çıkarıldı. Bunların başında Hazreti Ömer emir tayin edildi. Olan bitenleri izleyen Müslim ya da gayrimüslimleri ve bir şeyler öğrenmek isteyenleri yanıtmak için bir sahabinin komutasında bir keşif birliği tam aksi istikamete, kuzey cihetine gönderildi. Ama buna rağmen Hatip bin Ebi Beltea isimli muhacir sahabi hazırlıkların Mekke üzerinde yapıldığını tahmin ederek büyük bir hata işledi. Mekke'de annesi ve yakın akrabaları vardı ve güçlü bir aşirete mensup değillerdi. Harp sonrasında olumsuz bir durum ortaya çıkarsa, Mekkelilerin buradaki Müslümanların yakınlarından hınçlarını çıkarabileceklerini düşünmüş, önceden Kureyş'e durumu haber vererek yakınlarının onlar tarafından korunmasını istemişti. Bu maksatla yazdığı mektubu, Medine'ye dilenmeye gelmiş olan ve Mekke'ye tekrar dönecek bir kadına verdi. Onun durumu şüphe çekmeyecekti.
Ancak kadın yola çıktıktan sonra vaziyet Hazreti Peygamber'e Cibril aleyhisselam tarafından haber verilince Resul-i Ekrem bir müfreze göndererek kadını yakalattı. Alınan tedbirler sayesinde Kureyş'in hiçbir şeyden haberi olmadı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra ordu Medine'den hicretin 8. yılı Ramazan ayının 10 veya 13'ünde yola çıktı. Yol boyu katılanlarla sayı 10 bine ulaşmıştı. Mümkün olduğu kadar süratli ve azami ölçüde gizliliğe dikkat edilerek hareket ediliyordu. Hazreti Peygamber bu stratejisiyle Mekkelilerin durumu haber alarak savaş için hazırlanmalarına fırsat bırakmamayı ve mukavemetsiz bir şekilde kan dökmeden Mekke'yi fethetmeyi hedeflemişti. Bu hususta son derece başarılı olundu. Çünkü İslam ordusu bir akşam vakti Medine'ye 16 kilometre mesafede bulunan Merruz Zahran'a gelip konduğu zaman henüz Mekkelilerin Hazreti Peygamber'den haberi yoktu. Karanlık basınca Hazreti Peygamber her bir askerin ayrı bir ateş yakmasını emretti. 10 bin askerin yaktığı ateş birden ortalığı aydınlattı. Mekke'nin yüksek yerlerinde olanlar binlerce ateşi gördüler ve telaşa kapıldılar. Mekke'nin yakınına kadar sokulmuş bu kuvvetler acaba kime aitti ve maksadı neydi? Hala Hazreti Peygamber'in kendi haberleri olmadan oraya kadar gelebileceğine ihtimal vermiyorlardı. Gelse bile aslında kendileri açısından geçerli mi geçersiz mi olduğu belli olmayan bir antlaşma vardı. Belki de Hazreti Muhammed o sıralarda İslam devletine karşı ordu hazırlamakta olan Hevazin ve Sakif üzerine gidecekti. Böylesi birçok tereddüt, endişe ve korku içerisinde durumu anlamak üzere hemen keşif için elemanlar görevlendirdiler. Bizzat Ebu Sufyan da araziye çıkmıştı. Fakat bir İslam müfezzesi onu yakaladı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi. Peygamber Efendimiz öncelikle Ebu Sufyan'a İslam'ı tebliğ ederek Müslüman olmasını istedi. Ebu Sufyan'ın Müslüman olmaya niyeti yoktu. Sonra Resul-i Ekrem bu büyük orduya Mekkelilerin karşı koymaya gücünün yetmeyeceğini, kan dökülmesini istemediğini, bu sebeple de Kureyş'in yersiz bir mukavemet hareketine girişmemesini ihtar etti ve Ebu Sufyan'ı o gece İslam ordugahında gözetim altında tutması için Abbas'a teslim etti. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas o zamana kadar Mekke'de kalmışken, Peygamber Efendimiz'in Mekke üzerine yürüdüğünden habersiz hicret etmeye karar vererek ailesiyle birlikte Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Yarı yolda Hazreti Peygamber'le karşılaştılar. Peygamber Efendimiz Mekke fethinden sonra hicret hükmünü ve statüsünü kaldıracağından Hazreti Abbas'ı son muhacir saydı. Abbas aile efradını Medine'ye gönderirken kendisi Hazreti Peygamber'le birlikte orduya katıldı. Ebu Sufyan gece boyu Abbas'ın çadırında kalmıştı. Abbas ona durmadan Müslüman olmasını teklif etmiş, başka kurtuluşunun olmadığını da bildirmişti. Sabah ezanıyla irkilen Ebu Sufyan ister istemez Müslüman olmayı kabul etti. Namaz sonrasında Abbas Ebu Sufyan'ı getirip Müslüman olduğunu söyleyince Resul-i Ekrem, "Peki öyleyse git. Mekkeliler kendilerine yazık etmesinler. Onlara ilan et ki kim senin evine sığınırsa emindir. Kim Kâbe'nin haremine sığınırsa dokunulmayacaktır. Kim evine kapanırsa zarar görmeyecektir." buyurdu ve orduya hareket emri verdiği sırada Abbas'a Ebu Sufyan'ı önlerindeki dar geçidin hakim noktasına götürüp İslam ordusunun azametini görmesini sağlamasını söyledi. Hazreti Abbas Ebu Sufyan'la birlikte geçidin tepesine çıktı. İslam ordusunun zırhlar içinde muntazam birlikler halinde bölük bölük ilerleyişini gören Ebu Sufyan fevkalade etkilendi ve "Yeğeninin saltanatı ne büyükmüş," dedi. Abbas düzeltti. "Bu saltanat değil, nübüvvettir." Ardından serbest bırakılan Ebu Sufyan telaşla Mekke'ye döndü. Kâbe'nin yanı başında merakla kendini bekleyen Mekkelilere gördüklerini anlattı. Mukavemete imkan olmadığını söyledi ve ayrıca Hazreti Peygamber'in Ebu Sufyan'ın evine sığınan, Kâbe'nin haremine giren ve evlerine kapananların emin olacağına dair garanti verdiğini belirtti. Bunun üzerine halk panikle evlerine koşmaya başladı. Yalnız Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Ebu Sufyan'ın üzerine atıldı. "Yazıklar olsun sana. Bir kavmin reisi onları zillet ve esarete terk eder mi? Yapacağın bu muydu senin?" diye bağırmaya başladı. Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil, Süheyl bin Amr gibi bazı Mekke reisleri de halkı tahrik etmeye çalıştılar ama etraflarında ancak birkaç yüz kişiyi bulabildiler.
Bu arada Mekke'ye bir hayli yaklaşan Peygamber Efendimiz ordusunu 4 ana kola ayırdı. Bu senenin henüz başlarında Müslüman olan Mekke'nin meşhur komutanı Halid bin Velid, şimdi Hazreti Peygamber'in komutanı olarak Mekke'nin güney istikametinden Yemen yolundan şehre girecekti. Ensardan Sa'd bin Ubade, batı cihetinden Şuayb'e yolunu tutacaktı. Ordunun sol kanadına komutanlık yapan Zübeyir bin Avvam kuzeydoğudan, Hazreti Peygamber'le birlikte hareket eden Ebu Ubeyde bin Cerrah ise kuzeybatıdan şehre ilerleyecekti. Böylece aynı anda dört yandan şehre girileceği için Mekkelilerin mukavemeti tümden kırılacaktı. Ayrıca Hazreti Peygamber komutanlarına zorda kalmadıkça silah ve kılıç kullanmamaları, hakkında ölüm fermanı çıkarılan 10 küsur kişi dışında kimseyi öldürmemeleri ve kan dökmemeleri hususunda sıkı sıkıya emir ve talimat verdi. Plan hassasiyetle uygulanıyordu. Peygamber Efendimiz, Mekke'nin meşhur mezarlığının bulunduğu Hacun, günümüzde Mekkeliler bu kelimeyi Hucun şeklinde telaffuz etmektedir, mevkiine kadar geldi. Bugün Cennetül Mualla diye anılan bu mezarlıkta dedesi Abdülmuttalib'in, amcası Ebu Talib'in ve sevgili eşi Hazreti Hatice validemizin kabirleri vardı. Komuta çadırının buraya kurulmasını emretti. Bu arada Mekke döneminin sıkıntılı yılları aklına geldi, içi burkuldu. Vaktiyle burada müşrikler benim aleyhime bir toplantı yapıp insafsız bir karar almışlardı dedi. Peygamberliğin 7. yılından başlayıp 10. yılına kadar 3 sene devam eden boykot kararını hatırlamıştı. Ama gönlü intikam duygularıyla dolu değildi. Aksine komutanlarından biri bugün harp günüdür, bugün intikam günüdür deyince düzeltip hayır bugün merhamet günüdür ve bugün Kabe'nin tazim göreceği ve yüceltileceği gündür demişti. Ayrıca Mekke'ye girerken ve Kabe'ye ilerlerken 8 yıl önce kendisine kurulan komplo dolayısıyla can tehlikesi altında oradan ayrılışını hatırladı. Şimdi ise muazzam bir orduyla şehre giriyordu. Ama mağrur bir komutan edasıyla kafası yukarıda, burnu havada değildi. Aksine başını eğmiş, anlı meşhur devesi Kasva'nın semerinde secde halinde Rabbine şükrediyor, kuluna yardımından dolayı ona hamd ediyordu. O bu haldeyken Mekke'nin alt tarafından, güney cihetinden bağırışmalar, kılıç şakırtıları duyuldu. Belli ki bir çatışma çıkmıştı. Hemen bir elemanını gönderdi. Anlaşıldı ki Halid bin Velid'in girişini engellemeye çalışan küçük bir grup saldırınca Halid silah kullanmak zorunda kalmış, 12 kişi öldürülmüştü, 3 de şehit verilmişti. Peygamber Efendimiz, ben böyle bir şey olsun istememiştim. Ama takdirde varmış buyurdu ve Halid'e çatışmayı durdurması, kaçanların takip edilmemesi ve esirlerin öldürülmemesi emrini gönderdi. Bu esnada kendisi Kabe'ye yaklaşmış, sade yapısına rağmen bütün haşmetiyle Kabe görünmüştü. Heyecan ve saygıyla Allahu Ekber diye tekbir getirdi. İslam askerleri de hep bir ağızdan coşkuyla Allahu Ekber diyerek tekbire katıldı. Mekke tekbir sesleriyle çalkalandı. Kabe'nin avlusuna giren Peygamber Efendimiz tavafa başladı. Tavaf esnasında rastladığı putlara bastonuyla dokunuyor, onları yüzüstü deviriyor ve Mekke döneminde hicretten önce inen bir Kur'an ayetini okuyordu. Mealen şöyleydi bu ayeti kerime. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Görevli sahabiler Kabe'nin içini ve dışını putlardan temizlediler. Arkasından Hazreti Peygamber Kabe'nin içine girdi ve 2 rekat namaz kıldı. Öğle vakti olmuştu. Müezzini Bilal'e, siyahi köle Bilal-i Habeşi'ye emretti. Kabe'nin damına çıkarak ezan okumaya başladı Bilal. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mekke semalarında ezan sesi yankılanıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezanı duyanlar çok farklı hisler ve duygular içerisindeydi. Müslümanlar, hele hele muhacirler, imanlarını değil haykırmak, söylemekten bile mahrum bırakılanlar, bu uğurda olmadık baskı, eziyet ve işkenceye tabi tutulanlar, şimdi gözyaşı içindeydiler. Bir taraftan büyük bir haz içinde ezanı dinlediler, bir taraftan kalpleri iman dolu tekrar ettiler, bir taraftan da Rablerine sonsuz şükrettiler.
Ama sokak başlarından, evlerin kıyısından, köşesinden, damların üzerinden olan bitenleri merak ve endişeyle izleyenler birden ezan sesiyle irkildiler. Bunlardan biri Kabe'nin damında Bilal'i gördü. Ne iğrenç olay, basit bir zenci köle pis ayağıyla Kabe'nin damını kirletiyor diyordu. Mekke reislerinden Attab bin Esid, babam ne bahtiyar adammış, şu bayağı olayı görmeden öldü. Keşke ben de daha önce ölsem de böyle bir şeyi görmeseydim diye hayıflanıyordu. Kabe'nin etrafında Hazreti Peygamber'in imamlığında saf tutan 10.000 asker huşu içinde namaz kıldı. Namazdan sonra Resul-i Ekrem kararını vermek üzere Mekkelileri çağırdı. Korku içinde etrafına toplandılar. Meşhur fetih hutbesini irad etti. Tarihi kararını verdi. 20 yıllık düşmanlığın mahcubiyetiyle başları eğik, endişeli bakışlarla bekleşen Mekkelilere Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği sözleri hatırlattı. Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ve arkasından ekledi. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Kalabalık birden dalgalandı. Korku ve endişe yerini heyecan ve sevince bıraktı. Bir de tabii ki minnete. Herkesten evvel Mekke'nin önde gelen şahsiyetlerinden Attab bin Esid atıldı. Hazreti Peygamber'in ellerine sarıldı. Ben şu an şehadet ediyorum ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Çünkü böylesi Ali Cenab bir davranış ancak peygamberden beklenir diyordu. Diğer Mekkeliler de onu takip ederek Müslüman olduklarını açıklamaya başlayınca Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'ne oturdu ve Mekke halkının biatını orada kabul etti. Gelenler o kadar çoktu ki eli yorulunca Hazreti Ömer alttan Allah Resulü'nün eline destek verdi. Bu umumi aftan daha önce haklarında ölüm fermanı çıkarılanların birçoğu da istifade etti. Bu durumdaki 10 küsur kişiden ilk anda 3'ü yakalanıp öldürülmüş, diğerleri kaçıp saklanmıştı. Sonra bunlar bir şekilde Hazreti Peygamber'e gelip af dilediler ve Müslüman olduklarını belirttiler. Hazreti Peygamber bunları affetti. Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden Vahşi de bu şekilde affedildi. Bunlardan birkaçı gelip af dilemekle beraber Müslüman olmak için süre istedi. Mesela Safvan bin Ümeyye bunlardan biriydi. Hazreti Peygamber bunları zorlamadı ve istedikleri süreyi verdi. Ancak Safvan ve diğerleri çok geçmeden kendiliklerinden Müslüman oldular. Hicretin 8. yılı Ramazan ayının 20. günü Mekke'yi fetheden Peygamber Efendimiz, fetihten sonra 15 gün kadar Mekke'de kaldı. Dönüşün uzaması üzerine Ensar'dan bazılarını bir endişe sardı. Acaba Hazreti Peygamber yurduna gelince kendilerini terk edecek, onlar canlarından çok sevdikleri hidayet elçisinden ayrı ve uzak mı kalacaklardı? Peygamber Efendimiz bunu duyunca onları teskin etti ve ''Allah saklasın, böyle bir şey yapar mıyım? Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle.'' buyurdu. Böylece o, en zor anında kendisine ve Mekkeli Müslümanlara kucak açan çilekeş ashabına, güç ve kuvvete, yurduna kavuşunca sırt dönmeyeceğini, vefakarlığından ölümüne kadar asla taviz vermeyeceğini göstermiş oldu. Bu arada Halid bin Velid, Amr bin As gibi sahabilerin komutasında Mekke civarına bir takım birlikler gönderen Hazreti Peygamber, buralarda bulunan Uzza, Menat, Süva gibi putları yıktırdı. Böylece Mekke ve çevresi putlardan temizlenmiş oldu. Bütün bu yönleriyle Mekke, maddi anlamda fethedildiği gibi, Hazreti Peygamber'in basiretli, firasetli, dirayetli, siyasetli, Ali Cenab davranış ve kararlarıyla Mekkelilerin gönlü kazanılarak manevi yönden de fethedilmişti. Peygamber Efendimiz Mekke'den ayrılırken, Kureyşlilerin Müslüman olmasında başı çeken Attab bin Esid'i vali olarak tayin etmiş, daha sonraki dönemlerde Mekke, İslam'ın kalesi olarak sapasağlam durmuştur.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi. Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. "Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez." Secde suresi 16-17. ayetlerini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur." "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," buyururlardı. Akşama eriştiğinde de "Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur." "Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi.

kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik, helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi arttıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir. Ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerip radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeğe, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız dedi. Evet dedik. Bunun üzerine peygamberimiz, Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafında toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.

0: tevekkül, kuşlar gibi. Ömer bin el-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Her sabah olduğu gibi bu sabahta tan yeri ağrırken yuvalarından aç havalandı her biri. Huzurlu, umutlu, hevesli. Sonra hiçbir beklenti içine girmeden kanatlarıyla göğü kucaklayıverdi. Sadık, içten, samimi. Keyifle süzüldüler beyaz bulutların arasında. Kanatlarını rüzgara bırakıp neşeyle dans ettiler. Göğü delip en derinine indiler. Görenler onların gökyüzünün efendisi zannederdi oysa. Ve onlar gökyüzünü sahiplenmeden sadece onun içinden geçmekteydiler. Onların uçmasını sağlayan gökyüzüne umut bağlamadan ümit var olabilmek, rızkı gökten değil göğün sahibinden beklemekti. Göğümüzden kuşlar geçiyordu, biz yürüyorduk. Kaldırdık başımızı, onlar hep yükseklerdeydi. Masmavi gökyüzüydü onların evi. Heveslendik, imrendik, kıskandık belki. Başladık koşmaya, nefes nefese kaldık. Oysa koşmakla uçmak bir değildi, bilemedik. Onlar iki kanatla uçarken iki kolla bizi uçmaktan alıkoyan neydi? Evet, kanatlarımız olmalıydı bizim de. Sadece iki tane değil, üç, dört, beş, hatta daha da fazla. Hesabımızı yapıp, ölçüp, tartıp, garantilemeliydik her şeyi gibi uçma işini de. Bütün ihtimaller ince ince hesaplandı. İstatistikler yapıldı, riskler sıfırlandı. Her şey tamamdı. Ancak olmadı. Bir türlü o zevki tadamadık. Kanadımız var değil mi? Evet, fazlasıyla. Peki neden uçamıyoruz? Çünkü ruhumuzun kanadı kırık. Ruhu kanatlandıran nedir peki? Tevekkül. Gökleri tanıyan, göklerden haber getiren Nebi söylüyor bunu. Tevekkül ederek kuşlarla birlikte kanat çırpabileceğimizi, onlar gibi kendimizi özgür hissedebileceğimizi. Kuşların izini sürersek ayaklarımızın yerden kesilebileceğini bildiriyor. Bizi yere doğru çeken ağırlıklarımızdan kurtulmak, yücelebilmemiz için kuşlardan öğrenecek çok şeyimizin olduğuna işaret ediyor. Onları bize örnek gösteriyor ve diyor ki, eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Kuşlara benzemek tevekkül edenlerin işi. Tevekkül de derdi gök olanların, derdi uçmak olanların meşgalesi. Durmak değil, uçmaktır tevekkül. Gözü yücelerde olanların eylemidir. Hayalleri, idealleri, gayeleri büyük olup da en büyük olana, ekber olana dayananların işidir. Karıncaları, balıkları, kuşları kim rızıklandırıyorsa bizi de doyuranın o olduğunun bilincine varmaktır. Bu yüzden inanamamış, güvenememiş, adanamamış ruhlar hissedemez onun lezzetini. İnançsızlığın miskinliğini yaşayanlar, ona dayanmayı tembellik sananlar bilemez tevekkülün bütün benliğiyle insanı nasıl harekete geçirdiğini. Ellerini semaya açanlar tadabilir ancak tevekkülü. Göklerden haber getiren elçilere uyanlar bilir onun tadını. Yedi kat göğün yegane sahibini tanıyanlar ancak tevekkülle yücelebilir. Gök ehlinin meşgalesidir bu yüzden tevekkül. Esfeli safiliğinin değil. Ayakları yerden bir türlü kesilemeyenler uçmak nedir ne bilsinler? Binbir çeşit prangayla yere bağlananlar nasıl kımıldayabilsin? Yeryüzünün türlü dertleriyle dertlenenler göklerden nasıl nasiplensin? Bencillikleri, hırsları, bitmeyen savaşları onların kendilerinden başka bir varlığa güvenmelerine nasıl müsaade etsin? Etmez. Bu durumda gündüz de birdir, gece de. Şüphelerin, korkuların tutsağı olur insan. Her şeyin bir hakimi olduğunu unutup her şeye hakim olabilmek için kıvranır durur. Sükunet onu sessizce terk eder. Gürültüler yağmalar içini. Cevapsız soruların ardı arkası kesilmez. Rızık endişesi, geçim kaygısı, dünya meşgalesi yakasını bırakmaz bir türlü. Kendisini zehirleyen kuşkuların, evhamların, beklentilerin, ihtimallerin, acabaların, keşkelerin, belkilerin sonu gelmez. felaket senaryolarının girdabında kaybolur gider. Ona inanmadan kalbi sükunete ermez ki insanın, ona tevekkül etmeden huzur nedir bilemez, ona güvenmeden kendini güvende hissedemez. Güvenmeye ihtiyacımız var, inanmaya, sığınmaya ihtiyacımız var. Çünkü aciziz, ömrümüz, hayatımız, mematımız ve dahi rızkımız onun elinde. Buna iman edip ona dayandığımız zaman tevekkülün tadına varabiliriz. O zaman gereksiz yüklerin hamallığından kurtulup hafifleyebiliriz. Belimizi büken ağırlıklarımızdan, taşımak zorunda olmadığımız fazlalıklardan ancak işimizi ona bıraktığımız zaman kurtulabiliriz. Her şeyin sahibi olamayız. Her şeyi kontrol altında tutamayız. Bütün ihtimalleri hesaba katamayız. Acizliğimizi, kulluğumuzu unutup da ilahlığa soyunamayız. Terazilerin sadece maddeyi tartmadığını, muhasebenin sadece rakamlara terk edilmeyeceğini, hesabın sadece aritmetikle yapılmayacağını anlamak zorundayız. Gökyüzünü dünyamızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Kendimize sadece yeryüzünde bir dünya kurma amacımız. Uçsuz bucaksız gökler dururken kendimizi yere mahkum etmemiz neden? Ve bunun farkında değiliz. Kafamızı kaldırıp huzurla uçan kuşlara şöyle bir baktığımız yok. Bir türlü doymamak, doymak bilmemek, hakkına razı olmamak bizi kuşlardan ayırıyor. Bir türlü uçamıyoruz. Bunca varlıkla gönlümüzün darlığını gideremiyoruz. İçimizdeki boşluğun maddeyle dolmayacağını anlayamıyoruz. Oysa bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir diyenden daha huzurlu kim vardır? Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter ayetinin hafifliğini insana başka ne yaşatabilir? Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Her şey onun elindedir diyebildikten sonra insanı yüceltmekten ne alıkoyabilir? Sadece başını kaldırıp kuşları izlemesi yeterli. Bir küçük serçe, bir güvercin ya da hüthüt kendisine yol gösterecektir. Peygamber kuşları örnek gösterdi bize. Kuşlara örnek olabilecek var mı içimizde?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, "Allah'ım, sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di" denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin konuşma tarzı ve insanlarla olan iletişimi hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, bir kültür veya din için hiçbir şey iletişim kadar önemli değildir. Çünkü iletişim adı üzerinde duygu ve düşünceyi insana aktarmanın adıdır. Böyle olduğu için iletişim insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak aralarında duygu ve düşünce birliği meydana getirir. Yani iletişim başkalarıyla bir arada olabilmenin anahtarıdır. Bu anahtara tam manasıyla sahip olmadıkça hep eksiksiniz demektir. İnsanı diğer yaratılmışlardan ayıran önemli özellikler vardır. Bunların en önemlileri ise akıl sahibi olması ve düşünebilmesidir. İnsanın bir kıymet ifade etmesi ancak düşünceleriyle ve düşüncenin tezahürü olan hareket ve tavırlarının değeriyle ölçülebilir. Düşüncenin ortaya çıkarılması ve anlatılabilmesi iletişim kurmakla mümkün olur. İşte bu açıdan iletişim büyük öneme haizdir. Başkalarıyla bağlantımızı iletişimle sağlarız. Böyle olduğu içindir ki iletişim sahip olduğumuz şeylerin en sağlamı, en değerlisi, en vazgeçilmezlerinden biridir. İletişimde meydana gelecek tahribat diğer alanlarda meydana gelen tahribata benzemez. Onun yok olması her yanımıza tesir eder, her şeyi etkiler. Çünkü iletişim diğer insanlarla aramızdaki tutkal konumundadır. Bu önemine binaen olsa gerektir ki insanlık tarihi boyunca iletişimin niceliği konusunda ardı arkası kesilmeyen ve bu gidişle kesileceğe de benzemeyen bir iletişim tartışması sürüp gidiyor. Geçen zaman

0: olaylar genelde önümüze bol bol polemikler, gürültüler ve insani ihtiraslar sergiliyor. Bizler yüce bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Medeniyetler kurmuş, yaşatmış ve bu medeniyetin ışıklarını yüzyıllarca dünyaya sunmuş, yaymış bir kültürün, bir inancın mensuplarıyız. İslam, asırlardır sarsılmaz şahsiyetleri, nesillere ulaşacak abideleri ve arkasında çok zengin bir mirasıyla bugünlere gelmiştir. Müslümanların güçlü olduğu devirlerde, iletişim alanında da güçlü oldukları gerçeği geçmişimizde apaçık görülebilir. Bence bu konu üzerinde bir kez daha düşünmekte, kafa yormakta fayda var. Bilhassa iletişim ve başarı münasebeti herkesin gözlerini açacak mahiyette olduğu için üzerinde durmaya değmektedir. Bu program vesilesiyle her konuda en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin üslubu ve insanlarla olan iletişimini ele almak istiyoruz. Bunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilirsek, insanımızın insanlar arası ilişkilerinde de yol işareti olacaktır bu çalışma. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin kullandığı iletişim dili ve tarzı her şeyden evvel Kur'an vahyinin ürünüydü. Efendimiz sözü uzatmaz, az, öz ve hikmetli sözler söylerdi. Konuşmalarında genel olarak insanların kolayca anlayabilecekleri bir dil kullanırdı. İfade tarzı oldukça güçlü ama yorucu değildi. Cümleleri çoğu defa kısa ve anlaşılır bir tarzdaydı. Oldukça fasih, belli ve gayet akıcı bir üslubu vardı. Hazreti Ayşe'nin ifade ettiği gibi Allah Resulü'nün sözleri işiten herkesin anlayabileceği kadar açık ve seçikti. Efendimiz konuştuğu bir kelimeyi dinleyen daha kolay kolay anlasın diye bazen 3 sefer tekrar ederdi. O konuşurken acele etmezdi. O bir söz söylediği zaman onu saymak isteyen bir kimse sayabilirdi. Peygamber Efendimiz çevresindekileri eğitmek ve onlara bir şey öğretmek amacıyla da olsa sürekli konuşmaz, ancak ihtiyaç duyduğunda ya da kendisine soru sorulduğunda belli açıklamalarda bulunurdu. Abdullah bin Mesud'un ifadesine göre Allah Resulü ashabını usandırmamak için vaaz ve nasihati de sadece belli günlerde yapardı. Allah Resulü vereceği mesajın en doğru bir şekilde yerine ulaşması için gerektiğinde mecaz, kinaye, istiare, teşbih, mesel, kıssa gibi edebi sanatları kullanmayı ihmal etmezdi. Bazen dikkat çekici hitap ifadeleri, bazen muhatabına soru sorma tekniği, bazen önemli gördüğü cümleleri tekrarlama ve benzeri hususları devreye sokarak meramını daha kolay anlatırdı. Değerli dinleyicilerimiz, sözcüklerle konuşma, meramını dille ifade etme insana verilen ilahi bir lütuftur. Söz, insanın evrene açıldığı ve yüreğindekini dışarı açtığı bir mucizevi ayettir. İnsan için önem arz eden husus, sözü nasıl söylediği, meramını nasıl dile getirdiğidir. Söz o kadar önemlidir ki, ihya ettiği gibi imha da eder. Söze kulak verip en güzeline uyanlar övülür Kur'an'da. Allah katındaysa sözün değeri hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. Söz hazinelerinin anahtarları kendine verilen Peygamber Efendimiz sözlerin en latifini en veciz ve en anlaşılır biçimde söylerdi. Kutlu Nebi, ümmetini faydasız, lüzumsuz lakırdılara karşı ikaz etmiş, malayaniyi yani boş ve faydasız şeyleri terk edenin güzel bir Müslüman olacağını beyan etmiştir. Efendimiz, samimiyeti sözün özü sayar, insanların kalbini esir almak için yapmacık sözler söyleyenleri, ağzını eğip bükerek gösteriş için söz sarf edenleri Allah'ın sevmediğini haber verirdi. Sözün emanet olduğunu, sorumsuzca sarf edilen bir söz yüzünden elim acılara duçar olunabileceği konusunda ihtarda bulunmuştur Efendimiz. O her şeyde olduğu gibi sözde de zarafeti emreder. Kur'an'ın insanlara güzel sözler söyleyin emrine imtisalen halkla paylaşacak hiçbir şeyi olmayanların hoş sohbetlerini onlarla paylaşabileceklerini hatırlatmıştır. Unutmamalıdır ki insanın insanlığa sadakatinin nişanesi hoş sözdür ve hoş söz sadakadır. Peygamber Efendimizin insanlarla iletişimine gelince, Hazreti Peygamber risalet hayatı boyunca insanlarla iletişiminde hikmetli sözlerinin yanı sıra jest ve mimik diye tanımlanan beden dilini de başarılı bir şekilde kullanmıştır. Muhatapları olan sahabiler ona olan bağlılıkları gereği sadece onun sözlerini değil gerek günlük hayatında gerekse konuşmaları esnasında kullandığı beden diline de dikkat etmişlerdir. Sahabe efendilerimizden bize ulaşan bilgilerden peygamberimizin çevresiyle ilişkilerinde sözsüz ve sessiz bir iletişim kurduğu da anlaşılmaktadır. Onun bazen sükût etmesi, bazen tebessüm etmesi, bazen de yüz renginin değişmesi her hareketini ilgiyle izleyen ashabına bazı mesajları vermede yeterli olabilmekteydi. Bu mesajlardan bir kısmı ikrar, yani onay anlamında olumluyken, bir kısmı ise hoşlanmama, rahatsız olma ve karşı çıkma anlamı taşımaktaydı. Allah Resulü'nün beden diliyle verdiği bu mesajları dikkate alan sahabiler, derhal gereğini yerine getirmekteydi. Gerek günlük konuşmalarında, gerekse hitabelerinde Hazreti Peygamber'in beden dilinin en bariz göstergelerinden olan parmaklarını da sıkça kullandığı görülmektedir. Mümin, mümin için adeta bir bina gibi birbirini destekler derken parmaklarını birbirine kenetlemişti. Müslümanların kardeş olduklarından ve birbirleri üzerindeki hak ve dokunulmazlıklarından bahsederken sözü takvaya getiren Allah Resulü takvanın kalbi bir tavır olduğunu belirtmek üzere 3 defa takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır buyurmuş ve o esnada eliyle de göğsüne işaret etmişti. Yine işaret parmağıyla orta parmağını bitiştirerek yetimi himaye eden kişinin cennette kendisine ne denli yakın olacağını göstermek üzere parmaklarından yararlanmıştı. Veda haccında irade ettiği meşhur hutbesinde tebliğ ettiği hususları ashabın ikrar etmesi üzerine Hazreti Peygamber Allahümme şed, Allah'ım şahit ol derken şehadet parmağını 3 defa hem havaya kaldırmış hem de insanlara işaret etmişti. Sevinçli hali de, sıkıntılı hali de rahatlıkla Allah Resulü'nün mübarek yüzünden okunurdu. Hazreti Ayşe'ye atılan çirkin iftira günlerindeki sıkıntısı nasıl yüzüne vurmuşsa Allah tarafından temiz olduğuna dair inen ayetleri müjdelerken sürur hali de yüzüne yansımıştı. Aynı durum Tebük Savaşı'na çıkmaktan geri kalan ve günlerce kendisiyle konuşulmayan Ka'b bin Malik'in bağışlandığına dair ayetleri müjdelerken de görülmüştü. Ka'b uzunca anlattığı kendi kıssasında Hazreti Peygamber dahil herkesin kendisine küstüğü bu günlerinde verdiği selamı alıp almadığını anlayabilmek için Hazreti Peygamber'in dudaklarını hareket ettirip ettirmediğini nasıl gözlediğini, onun yanında namaz kıldığını ve Hazreti Peygamber'e kaçamak bakışlarla baktığını, Allah'tan gelen bağış müjdesini verirken Hazreti Peygamber'in yüzü sevinçten şimşek gibi parlamaktaydı. Allah Resulü neşelenince yüzü ay parçası gibi aydınlanırdı ve biz sevindiğini bundan anlardık diyerek detaylı bir şekilde anlatmıştı. Rahmet elçisi hemen herkese karşı son derece ince ruhlu, edep ve tevazu sahibiydi. Onun bu mütevazı hali Hristiyan kökenli Adi bin Hatim'i derinden etkilemiş, Hazreti Peygamber'in hanımlar ve çocuklarla birlikte oturmasından hareketle onun bir kral olmadığı sonucuna varmış ve bu durumdan etkilenerek derhal Müslüman olmuştu. Ashabına çok düşkün olan rahmet elçisi onlara karşı oldukça samimi davranmaktaydı. Hazreti Peygamber'in kumandanlarından Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Müslüman olduğum günden beri Allah Resulü beni kapıdan çevirmedi. Beni her gördüğünde mutlaka gülümserdi. Allah Resulü insanlarla iletişimde tebessüm edilmesine ve selamlaşmaya çok önem verirdi. Bu konuda o kadar titiz davranırdı ki oynamakta olan çocuklara dahi mutlaka selam verirdi. Peygamberimiz zaman zaman çocuklarla oynar, onların oyun ve oyuncaklarıyla yakından ilgilenirdi. O, çocukların diliyle konuşmakta, onların dünyalarına girerek sevgi dolu bir yaklaşım sergilemekteydi. Çocukları çok seven ve önemseyen rahmet elçisi, onlarla adeta çocuklaşmış, onlarla şakalaşarak, onlara selam vererek, hal hatırlarını sorarak onlarla iletişim kurmayı başarmıştır. Evinde ve elinde yetişen Hazreti Enes, Peygamberimizin kendisine olan sıcak ilgisini şöyle anlatır. Ben Hazreti Peygamber'e 10 sene hizmet ettim. Bana bir kere bile canı sıkılıp da öf demedi. Niçin böyle yaptın da demedi. Keşke böyle yapsaydın da demedi. Sevgili Peygamberimiz, ashabından bazılarını uyarmak istediğinde onları halkın içerisinde mahcup etmez, İsim vermeksizin bazı kimselere ne oluyor ki şeklinde hitap etmeyi tercih ederdi. Hanımlara karşı son derece nazik ve kibar olan sevgili peygamberimiz hem kendi eşleriyle hem de diğer Müslüman hanımlarla iletişimde de ideal bir örnekti. İnsanlara rehber olarak gönderilmiş olan Allah Resulü'nün bütün hayatı bizler için Kur'an'ın tabiriyle Üsve-i Hasene yani en güzel bir örneği oluşturmaktaydı. O her konuda olduğu gibi insanlarla iletişim konusunda da insanlığa örnekti. Devlet büyüklerinin, idarecilerin, anne ve babaların, öğretmenlerin, velhasıl herkesin alabileceği, alması ve öğrenmesi gereken örnekler vardı onun iletişiminde. Bunu öğrendiğimiz gün her daim iletişim kazaları içerisinde debelenip durmaktan kurtulacak, yolumuza emin adımlarla devam edebileceğiz. Rabbim onu örnek almayı cümlemize nasip eylesin. Dünyada sünnetinden ve ahlakından, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır."

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
2: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü," diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak,

0: Mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O, bir vefa peygamberiydi. Sevgili peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler: "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş."

yemiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

0: Semüre bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

0: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.
1: Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında Zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve Zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar. Ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır. Buyurur. İbn Abbas şöyle demiştir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendirme:

Diren Nisan Kumru. Peygamber Efendimizin sırdaşı Huzeyfe bin Yeman. Hendek Savaşı'nın devam ettiği günlerdi. Müslümanlar açlık, susuzluk, endişe ve soğukla imtihan edilirken, münafıkların ortalığı karıştırmasıyla da uğraşıyorlardı. İslam ordusunun ertesi güne hazır kalkabilmek için istirahate çekildiği bir gece vaktiydi. Allah Resulü'nün yanında saf düzeninde bir avuç mücahit kalmıştı. Şartların ağırlığı nedeniyle mevcut savaş ortamı ziyadesiyle zorlayıcıydı. Müslümanlar büyük bir baskı altındaydı. Zira bir tarafta Ebu Süfyan komutasındaki müşrik kuvvetler, diğer tarafta da Beni Kurayza Yahudileri pusudaydılar. Yaşlılara ve çocuklara bir baskın yapılacağı endişesi hakim olduğundan Müslümanlar kaygı içindeydiler. Parmak uçlarının bile görülemeyeceği gecenin zifiri karanlığına gök gürültülerini andıran korkutucu rüzgar eşlik ediyordu. Müminlerin içinde bulundukları psikolojik şartlar düşünüldüğünde gece ve gürültü ihtimali duyulan endişeyi en üst seviyeye çıkarıyordu. Derken Hazreti Peygamber sahabenin yanına gelerek şöyle buyurdu: "Aranızda bizim için gidip şu müşrik kavmin ne yaptığını öğrenip haber verecek kimse var mı? Ben de onu cennette bana arkadaş kılması için Allah'a dua edeyim." Yaşadıkları şiddetli açlık, soğuk ve endişeli bekleyiş sebebiyle olmadı ki, orada bulunanların hiçbiri bu soruya karşılık verme cesaretinde bulunamadı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Resulullah'ın çağrısı karşılık bulmayınca, "İçinizde şu düşman kavminden haber getirecek hiç kimse yok mu? Duam şudur ki Allah onu kıyamet gününde benim yanımda bulundursun" diyerek sorusunu ikinci kez tekrarladı. Talebine karşılık bulamayan Resul-i Ekrem, üzerinde boyu dizlerini geçmeyen bir gömlekten başka giysi bulunmayan, soğuk ve rüzgarın iliklerine kadar işlediği ve yerinden kalkacak dermanı bulunmayan, dizüstü çökmüş bir sahabinin yanına vararak şu soruyu sordu: "Sen geceden beri benim söylediklerimi işitmedin mi? Neden kalkmadın?" Soğuktan tir tir titreyen sahabi, şiddetli açlık ve soğuktan dolayı cevap veremediğini çekinerek dile getirdi. Peygamber Efendimiz ona, "Git şu kavim ne yapıyor bir gözle bakalım. Onlara hissettirmeden bize haber getir. Yanıma dönünceye kadar da onlara saldırma, onları ürkütme. Olay çıkmasın" diyerek tembihte bulundu. Düşmanın kendisini öldürmesinden korkmadığını, ancak soğuk ve açlıktan olumsuz etkilendiğini belirten bu sahabiye dönüp gelinceye kadar ne sıcağın ne de soğuğun zarar vermeyeceğini söyleyerek Resulullah şu duada bulundu: "Allah'ım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden, altından gelecek her türlü kötülüklerden koru." Allah Resulü'nün ettiği bu dua sonrası dinçleşen sahabi, kılıcını ve yayını alıp müşrik ordusunun karargahına doğru yürüdü. Yoldayken sanki az önce soğuktan donan o değilmiş gibi sıcacık hissediyordu kendini. İçinde korku namına hiçbir duygu kalmamıştı. Gece ve fırtınadan yararlanarak nihayet müşrik ordugahının yakınına vardı. Ebu Süfyan ve bazı müşrikler bir ateşin başında ısınmaya çalışıyorlardı. "Tam vaktidir" diyerek sadağından okunu çıkardı ve yayına yerleştirdi. Yayını sıkıca germişti ki kulağında Hazreti Peygamber'in şu sözleriyle kendine geldi: "Onlara bir şey hissettirme, olay da çıkarma, onları ürkütme." Saldırı düşüncesinden vazgeçti. Eğer oku atmış olsaydı mutlaka isabet ettirirdi. Cesaretini topladı. Düşmanın arasına katılıp yanlarına oturdu. Ebu Süfyan aralarına bir yabancının sızmış olabileceğini hissetmiş olmalı ki ayağa kalkarak müşrik ordusuna şunları söyledi: "Aranızda casuslar ve gözcüler bulunabilir. Herkes yanında bulunanın kim olduğuna baksın. Her biriniz yanında oturanın elini tutup ona kim olduğunu sorsun." Bu söz üzerine soğukkanlı sahabi yanındakine fırsat vermeden sakin bir şekilde hemen sağ elini uzatıp yanında oturan kişinin elini tuttu ve ona kim olduğunu sordu. Amr bin As cevabını alınca bu kez sol elini uzatıp sol yanında oturan kişinin elini tutarak ona ismini sordu.
aldığı cevap Muaviye bin Ebu Süfyan idi. Böyle davranarak onların soru sormalarını ve kendisinden şüphelenmelerini engellemiş oldu. Bir süre sonra Ebu Süfyan ayağa kalkıp orduya şöyle hitap etti. "Ey Kureyşliler! Siz konaklayacak bir yerde durup sabahlamadınız. Atlar ve develer kırılmaya başladı. Kıtlık herkesi çepeçevre sardı. Beni Kurayza Yahudileri de bize ihanet etti. Onlardan hoşumuza gitmeyecek haberler aldık. Rüzgar ve fırtınanın yol açtıklarını zaten görüyorsunuz. Ne kapkacağımızı, ne ateşimizi, ne de sığınacağımız çadırlarımızı yerinde bırakıyor. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hemen buradan gidelim. İşte ben gidiyorum." Ebu Süfyan bu sözleri söyledikten sonra devesine bindi ve hareket etmesi için onu kamçıladı. Hazreti Peygamber'in "olay çıkarmayacaksın" sözleriyle ikazda bulunduğu sahabi, şayet kendi iradesine bırakılmış olsaydı, Ebu Süfyan'ı bir darbeyle yere serecekti. Bu sırada İkrime bin Ebu Cehil, Ebu Süfyan'a hitaben şöyle dedi: "Sen kavmin lideri ve başkumandanı iken nasıl olur da orduyu bırakıp gidersin?" Bu söz üzerine utanan Ebu Süfyan hemen devesini çöktürdü ve yularını eliyle çekip durdu. Ordudaki insanlara "hadi siz gidin" diye seslendi. Müşrik ordusu perişan halde toparlanıp Mekke'ye doğru hareket etti. Takip edilmekten korktukları için Amr bin As'la Halid bin Velid gözcü olarak 200 atlıyla geride kaldılar. Onlar seher vaktine kadar ordugâhta beklediler. Yaşananları birebir gözlemleyen bu cesur sahabi, Resulullah'ın yanına dönüp geldiğinde tekrar tir tir titremeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz eliyle işaret ederek onu yanına çağırdı. Namaz kıldığı kilimin bir tarafını onun üzerine örttü. Müşrik ordusundaki durumu rapor etmesini isteyince, olanları detaylarıyla birlikte cesur gözcüden dinledi. Duyduklarına oldukça sevindi ve azı dişleri görününceye kadar tebessüm etti. Ayak ucuna yatmasını buyurduğu bu üşümüş sahabinin üzerine ısınması için kilimi iyice örttü. Hemen uykuya dalan yorgun gözcü sabah namazına kadar istirahat etti. Resul-i Ekrem'in tebessümle "ey uykucu, kalk artık" buyurması üzerine uykusundan uyandı.

Yaşanan hadiseyi tüm detayıyla birlikte anlatan bu cesaret timsali sahabi, Resulullah'ın sırdaşı lakabıyla maruf Huzeyfe bin Yeman'dır. Medine doğumlu olup asıl adı Huzeyfe bin Hüseyl bin Cabir'dir. Bir kan davasına bulaştığı için Mekke'den kaçıp Medine'ye yerleştiği ve orada aslen Yemenli olan Abdüleşel oğullarıyla bir antlaşma yaptığı için babası Hüseyl'e Yeman denilmiştir. Huzeyfe de bu münasebetle Huzeyfe bin Yeman olarak anılmıştır. Annesi Abdüleşel oğullarının Evs kolundan Rebab binti Kâb olup Ensar kadınlarındandır. Abs kabilesi içinden Huzeyfe'nin babası Hüseyl'in de bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir grup, Resulullah Mekke'deyken ya da hicretin ilk günlerinde Müslüman oldu. Sonraki süreçte babasının teşvikiyle Huzeyfe erken yaşlarda Hazreti Peygamber'in yanına gelerek İslam'la şereflendi. Huzeyfe genellikle adım adım takip ettiği Allah Resulü ile beraberdi. Fakat bir ara her ne olduysa birkaç gün Peygamber Efendimiz'in yanına gidememişti. Peygamber dendiğinde gözleri dolan annesi Rebab, başıboş bırakmadığı ve tüm vaktini peygamberle birlikte geçirmesini istediği oğlunun bu süre zarfında Resul-i Ekrem'in hizmetinde bulunmadığını öğrenince oldukça üzülmüş ve Huzeyfe'ye tavır koymuş, artık Resul-i Ekrem'den uzak kalmaması için ondan söz almıştı. Medinelilere muhacirleri kardeş kılan Allah Resulü, kendisine Mekke'de ve Medine'de yaşaması itibarıyla "Ya Resulallah, ben muhacirlerden miyim yoksa ensardan mıyım?" diye soran Huzeyfe'ye statüsünü seçme hakkı tanıdı. Tercihini ensar olmaktan yana kullanınca Hazreti Peygamber Suffe'den arkadaşı olan Ammar bin Yasir'i Huzeyfe'ye kardeş kıldı. Huzeyfe bin Yeman sahabe arasında cesaretiyle temayüz etti. Bedir dışında tüm muharebelere iştirak ederek kahramanca mücadele sergiledi. Müslüman olmasına rağmen Bedir'e katılamama sebebi ise bize ders niteliğindedir. Bedir Savaşı için ashab-ı kiram hazırlık yaparken Huzeyfe ve babası Hüseyl Medine'de değildiler. Şehre döndüklerinde ise Hazreti Peygamber'in liderliğindeki İslam ordusu çoktan yola çıkmıştı. Baba oğul savaş hazırlıklarına yetişememelerine rağmen orduya iştirak edebilmek için derhal yola koyuldular. Bedir güzergahında bir konaklama yerinde onlara nereye gittiklerini soran Medineli müşriklerle karşılaştılar. Baba oğul, "İhtiyaçlarımızı gidermek için yola çıktık. Bırakın bizi de Medine'ye gidelim." cevabını verdiler. Bu sözlere inanmayan müşrikler, onların niyetlerini bildiklerini göstermek üzere, "Hayır, siz Muhammed'in ordusuna katılmaya gidiyorsunuz." diyerek onları esir alıp sorguladılar. Israrla Medine'ye gittiklerini söylemeleri üzerine müşrikler, Resulullah'la aynı safta savaşmayacaklarına dair bu baba oğuldan yemin aldılar ve onları serbest bıraktılar. Ettikleri yeminle Mekkeli müşriklerden kurtulan bu iki sahabi, kestirme bir yoldan geçerek İslam ordusuna yetiştiler. Bedir'e vardıklarında Peygamber Efendimiz onları gördü. Başlarından geçenleri tek tek dinledi. Hazreti Peygamber onların, "Ya Resulallah, eğer savaşmamızı isterseniz savaşırız." tekliflerini şu cevapla geri çevirdi. "Derhal geldiğiniz gibi dönün. Biz hangi şartta olursa olsun verilen sözü yerine getirmekle emrolunduk. Söz düşmana verilse bile yerine getirilmelidir. Ben yardımı sizden değil, Allah'tan beklerim." Uhud'da ordunun ilk saflarında bulunan Huzeyfe'nin kahramanlık, cesaret ve özellikle metanetine şahit olmaktayız. Huzeyfe için Uhud Savaşı son derece trajiktir. Savaş sırasında babası Hüseyl oldukça yaşlıydı. Hazreti Peygamber yaşı ilerlemiş olması hasebiyle Hüseyl ile Sabit isimli sahabileri kadın ve çocuklara göz kulak olmaları için Medine'de bırakmıştı. Bedir'e katılamadığı gibi Uhud'a da dahil olamamanın hüznünü derinden hisseden Hüseyl, arkadaşı Sabit'e şunları söyledi. "Allah iyiliğini versin, baksana geriye bizden başka kimse kalmadı. Biz de bugün değilse yarın yolcuyuz. 2-3 günlük ömrümüz kaldı sayılır, daha ne bekliyoruz? Neden kılıçlarımızı alıp Allah Resulü'nün yanına gitmeyelim? Belki Allah bize bu sayede şehitliği nasip eder." Bunun üzerine iki ihtiyar sahabi kılıçlarını alarak savaş meydanına doğru yola çıktılar. Uhud'da Müslümanlar savaş sırasında müşriklerin kendilerini tanımamaları için yüzlerini gizlemişlerdi. Bu durumdan haberi olmayan iki sahabiden Sabit bir müşrik darbesiyle şehit edildi.
Mücadelenin en hararetli olduğu sırada mücahitlerin arasında yüzü açık bulunan Hüseyin de müşrik askerlerinden zannedilerek bir Müslüman tarafından şehit edildi. O anlarda Huzeyfe babasıyla çarpışan Müslüman askerini uzaktan fark ettiğinde babasını tanımıştı. Birden "Babam, babam, Müslümanlar, ama ne yapıyorsunuz, o benim babamdır" diye seslendi. Ne yazık ki savaşın hararetinden ve ortamın gürültüsünden onun bu gözü yaşlı haykırışı duyulamadı. Koşa koşa olay mahalline gelen Huzeyfe, şehit babasının başını kucağına alıp gözyaşlarına boğuldu. Şehadetine sebep olan sahabi ise üzgün bir şekilde "Allah'a yemin ederim ki onu tanımamıştım, müşriklerden zannetmiştim" dediğinde Huzeyfe metanetini koruyarak şu cümleyi kurdu: "Olan oldu artık, Allah seni affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir." Resulullah savaşın ardından Huzeyfe'ye babasının diyetini Müslümanlar adına ödemek istediğinde ise bu metin sahabi belirlenen diyeti başta kabul etmedi. Ancak Allah Resulü'nün diyeti alması yönündeki ısrarı üzerine belirlenen bu diyeti alıp Müslümanlar arasında tasadduk etti. Huzeyfe bin Yeman'ın sergilediği bu olgunluk karşısında duygulanan Hazreti Peygamber ona hayır duada bulundu.

Sahabe-i kiram, Resul-i Ekrem'e en hayırlı amelin hangisi olduğunu sorarken, Huzeyfe daima en kötü amelin ne olduğunu sormuştur. Neden böyle yaptığını da şu ifadelerle dile getirmiştir. Hayır bellidir, biz şerleri öğrenip ondan geri durmak zorundaydık. Bu yüzden Resulullah'a ben hep şer olanları sordum. Huzeyfe'nin güvenilir bir karakter olmasının yanında sergilediği bu yaklaşımı, Peygamber Efendimiz tarafından ona sır verilmesine etki etmiş olmalıdır. Allah Resulü'nün Huzeyfe'ye münafıkların isimlerini bir sır olarak verdiği, görünürde Müslüman olan, karşı karşıya kalındığında ise savaşa katılmaktan geri duran münafıkların birçoğunun tanınmasına vesile olan Tebük seferi bu çerçevede önemli yer tutar. Resulullah Tebük dönüşünde ordunun vadinin dere boyunca devam eden geniş yolundan, kendisinin ise tehlikeli ve dar bir geçitten gideceğini duymuştu. Allah Resulü'nü ortadan kaldırma planları yapan münafıklar, bu durumu fırsat bilerek terör eylemine girişmişlerdi. Yüzlerini gizleyen bir grup münafık, Hazreti Peygamber'in bineğini ürkütüp uçurumdan atarak öldürmeyi planlamış, bu yüzden de Peygamber Efendimiz'in bineğini çeken Ammar bin Yasir'e saldırmışlardı. Huzeyfe'nin kıvrak hareketleriyle kurulan pusu atlatılmıştı. Yol esnasında Resul-i Ekrem kimseye söylememesi tembihinde bulunarak Huzeyfe'ye münafıkların isimlerini tek tek bildirmişti. Münafıklık endişesi taşıyan Hazreti Ömer, münafıkların listesini Resulullah'ın Huzeyfe bin Yeman'a verdiğini bildiğinden, zaman zaman onun yakasına yapışarak yalvarırcasına şunları söylerdi. ''Ne olur de bana, kimler var o listede?'' Huzeyfe de her defasında ''Bak Ömer, bunlar sırdır.'' Allah'ın elçisi bu bilgileri bana kimseye söylememe şartıyla verdi. Hal böyleyken sana bunları nasıl derim? Anlaşılan Huzeyfe'den sır çıkmayacaktı. Bu kez de o halde bari benim o listede yer alıp almadığımı söyle diyen Hazreti Ömer şu cevapla biraz rahatlamıştı. Hayır, sen yoksun. Ancak bu konudaki kaygısı devam eden Hazreti Ömer, hilafeti döneminde vali olarak tayin ettiği isimler için aralarında münafık olup olmadığını öğrenmek üzere Huzeyfe ne olur söyle, bunların arasında münafık var mı sorusunu sormuştu. Başta söylemeyen Huzeyfe, yoğun ısrarların neticesinde isim vermeksizin aralarında birinin bu nitelikte olduğunu ifade etmişti. Hazreti Ömer bunun üzerine ciddi bir tahkikat yaptırmış ve sonunda o şahsı bulup görevden almıştı. Ayrıca Hazreti Ömer, ser verip sır vermeyen Huzeyfe'den laf çıkmayacağını anladığından, pratik bir çözüm olarak herhangi bir cenaze olduğunda gizlice Huzeyfe'yi gözlemiş, onun katıldığı cenaze namazlarını kılmış, katılmaması halinde ise bu durumu ölenin münafık olduğuna işaret saydığından kılmamıştır. Allah Resulü'nün hakkında size ne söylerse onu doğru kabul ediniz buyurduğu ve diğer sahabilerin bilmediklerini kendisiyle paylaştığı Huzeyfe, ashab-ı kiram arasında sır sahibi olarak da tavsif edildi. Sezgisi çok kuvvetli, hatta olayların hangi şartlarda ve ne şekilde cereyan edeceğini önceden hissetmesi münasebetiyle sahabiler, özellikle şahıslar ve fitneler hakkında onunla istişareler yaparlardı. Muhtemel fitneler karşısında Müslümanın tavrını da kendisinden nakledilen şu nasihati aracılığıyla öğreniyoruz. Fitnelerden uzak durunuz, sakın ola fitneye bulaşmayınız. Zira fitne, yoluna çıkanları selin çer çöpü götürmesi gibi önüne katıp sürükler. Geldiği zaman da açık olarak kendini göstermez. Öyle ki cahil bir kimse içinde bulunduğu hal için bu fitne değil şüpheli bir durumdur diyebilir. Gelirken de kendini gidiyor gibi gösterebilir. Böylesi bir fitneyi gördüğünüzde evlerinize kapanınız, kılıçlarınızı kırınız, yaylarınızın tellerini koparınız. Yine bir defasında fitnenin durak yeri olan ortamlardan uzak durunuz tavsiyesinde bulunması üzerine, fitnenin çok olduğu durak yerlerinin neler olduğu sorulunca, Huzeyfe şu cevabı vermiştir. İdarecilerin kapılarıdır. Zira bir kimse bir idarecinin huzuruna girer, yalanı yorumlamak suretiyle tasdik eder, onda bulunmayan şeyleri de ona mal ederek anlatır. Huzeyfe'nin şu ifadesi de gayet manidardır. İnsanlar öyle bir dönemde yaşayacaklar ki, akıllı, nazik ve ağırbaşlı bildikleri kimselerin kalbinde bile arpa tanesi kadar dahi iman bulunmayacak.
Huzeyfe valilik yaptığı dönemde de halktan biri olarak yaşadı ve konfordan uzak mütevazı bir hayat sürdü. Hazreti Ömer hilafeti döneminde vali olarak tayin ettiği Huzeyfe'yi Medayin'e gönderirken yazdığı bir fermanı halka iletmesini söyledi. Gönderdiğim valinin emirlerine uyunuz. Her istediğini yerine getiriniz. Şehrin eşrafı Medayin'e vardığında karşılamaya geldikleri Huzeyfe'yi hayvanı üzerinde bir parça kuru ekmek ve etrafında azıcık et bulunan bir kemikle gördüler.

Ferman gereği ne istediği sorulunca yeni vali tebessüm ederek şunları dile getirdi. İçinizde bulunduğum müddetçe açlığımı giderecek kadar günlük yiyecekle binek hayvanım için yem verirseniz kâfidir. Hazreti Ömer, tayin ettiği diğer valiler gibi Huzeyfe'nin de durumunu soruşturdu. Her açıdan değişikliğin olup olmadığını takip etti. Uzun süre idarecilik vazifesini yürüten Huzeyfe, Medine'ye döndüğünde maddi imkanı bakımından Medayin'e nasıl gitmişse aynı haliyle geldi. Bunun üzerine Hazreti Ömer onu bağrına bastı, kucakladı ve hissettiklerini duygu yüklü şu cümleyle ifade etti. "Ey Huzeyfe, sen benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim." Medayin'de bulunduğu sıralarda Huzeyfe'ye Allah Resulü'nü görememiş bir grup sohbet ortamında Peygamber Efendimiz dönemiyle ilgili sorular soruyorlardı. İçlerinden biri, "Keşke biz de Resulullah zamanında yaşasaydık, biz de sizin gibi olsaydık. Allah Resulü'nün önünde, arkasında, yanında, sağında, solunda savaşırdık, ona yardım ederdik" dediğinde, "Gerçekten bunu yapabilir miydiniz?" demek suretiyle Hendek Savaşı günlerinde yaşadığı zor zamanlardan bahsetmişti. Huzeyfe onlara o günlerin zannedildiği gibi kolay zamanlar olmadığını, Hendek Savaşı günlerinde yaşadığı cesaret ve soğukkanlılık isteyen tecrübesini anlatarak cevap vermişti. Huzeyfe, Kur'an-ı Kerim konusunda oldukça hassasiyet sahibiydi. Katıldığı Azerbaycan ve Ermenistan seferi sırasında Iraklı ve Suriyeli Müslüman askerler arasında cereyan eden Kur'an okuma tartışmaları sebebiyle Hazreti Osman'ı uyarmış, gördüğü tehlikeyi bertaraf etmesi için mushafı istinsah etmesini, yani çoğaltmasını önermişti. Böylece halife, istinsah faaliyetleri çerçevesinde çoğaltılan mushafları belli merkezlere göndermiştir. Kur'an tarihinin önemli hadiseleri arasında yer alan bu faaliyette Huzeyfe'nin önemli hizmeti olmuştur. Huzeyfe'nin yüksek kavrayış gücü sayesinde gelişme ve sürpriz hadiseler karşısında süratle fikir üreterek meseleleri çözme kabiliyetine haiz oluşu, Kur'an'a hizmeti bağlamında da değerlendirilmelidir.

0: Huzeyfe bin Yeman, Hicri 36, miladi 656 yılında hastalanıp yatağa düştü. Rahatsızlığını duyup ziyaretine gelen yakınlarına ve sevenlerine şunları söyledi. Kefenim için fazla masraf etmeyiniz. Eğer Allah katında bir değerim varsa bana sizin saracağınızdan daha kıymetlisi verilir. Değilse daha kötü şeylere hazırlanmalıdır. Yanında bulunanlar bu sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamayan peygamber sırdaşına neden hıçkırıklara boğulduğunu sordular. Cevap mahiyetindeki şu ifadeleri Huzeyfe bin Yeman'ın bu dünyadaki son sözleri oldu. Dünyadan ayrıldığıma üzüldüğümden dolayı ağlamıyorum. Zira ölüm benim için daha iyidir. Fakat Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayıp yaşamadığımı kesin olarak bilmiş değilim. Allah'ım, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ben fakirliği zenginliğe, tevazuyu şanı şöhrete, sükutu ise büyüklenmeyi tercih ettim. Artık sen bilirsin. Sana kavuşmamı hayırlı ve mübarek kıl.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar.

Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Nisa suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz diyerek içindeki kaygıyı dillendirdi. Bunun üzerine de Allah Resulü sadık dostuna 3 kez Allah seni bağışlasın dedikten sonra sen hiç hastalanmaz mısın? Hiç üzülmez misin? Başına hiç bela gelmez mi diye sormuştu. Hazreti Ebu Bekir de bunların tümüne evet deyince kutlu nebi, işte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezası, kefaretidir buyurdu. Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.
2: Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur Suresi 35. ayet. İstanbul'da bulunan Nur Osmaniye Camii'nin kubbesinde bu ayet yazar. Hiç gittiniz mi bilmem. Eğer İstanbul'a gitmişsem bir yolunu bulur. Mutlaka oraya giderim. Sıkılmış bunalmış bir ruh halindeysem, finaller yaklaşıyor ve uykusuz geceler beni bekliyorsa, aylığım tükenmek üzereyse, kitap almakla yemek yemek arasındaki seçimimi hangisinden yana kullanırsam kullanayım, diğerini seçmediğim için pişman olacaksam, beni rahatlatacak şey Nur Osmaniye Camii'ne gitmektir. Bu bana o kadar iyi gelir ki anlatamam. Ha, eğer o camiye girince hissettiğim rahatlamayı sağlayan şey, girmeden evvel bir şeylere canımın sıkılmış olması olsaydı, mutlaka canımı sıkacak bir şeyler bulur ve Nur Osmaniye Camii'ne gidip o ferahlamayı yaşardım. İçeri girdiğimde sanki kalbimi nur dolu bir kasede yıkamışlar ve işlemeli beyaz bir havlunun içinde pamuklara sarılmış bir halde yeniden yerine takmam için bana geri vermişler gibi hissederim. Tabii güneşli bir gündeysek. Vitraylı pencerelerinden içeri sızan ışığın bin bir renkle caminin içine sanki bir şelaleden çağlıyormuş gibi döküldüğünü görmek bana bu ferahlama hissini yaşatır. Bir gün bu rengarenk ışığın oluşturduğu görsel şöleni seyrederken ışık ve karanlık hakkında farklı düşüncelere daldım. Işığın oluşturduğu etkiyi halihazırda görüyor, hissediyordum. Peki ya karanlık? Karanlıkta kalmak. Işığı görememek, nurdan mahrum olmak. Bunları düşünürken aklıma mağara geldi. Platon'un mağarası, daha doğrusu mağara alegorisi. Platon'un mağarası karanlık bir mağara. Bu mağaranın içinde insanlar var. Mahkumlar, zincirlenmişler, kımıldayamıyorlar. Yüzleri duvara dönük. Arkalarında bir duvar daha var. O duvarın arkasından bir ateş baktıkları duvarı aydınlatıyor. Ama ateşi göremiyorlar. Arkalarına dönemiyorlar. Ne arkalarındaki duvarı ne de o duvarın arkasındaki ateşi göremiyorlar. Arkalarındaki duvarın ardında göremedikleri insanlar yürüyorlar. Bu insanlar ellerinde çeşitli nesnelerin ve hayvanların figürlerini taşıyorlar. Ateşin aydınlatmasıyla bu figürlerin gölgeleri mahkumların baktıkları duvara yansıyor. Mağarada zincirlenmiş insanların gördükleri tek şey baktıkları duvara yansıyan gölgeler. Ama gölgelerini gördükleri şeylerin asıllarının ne olduklarına dair bir bilgileri yok. Gördükleri gölgeleri gerçek sanıyorlar. Çünkü tek gördükleri o gölgeler. Işığa dair bildikleri bir şey yok. Ateşi, ışığı ve güneşi bilmiyorlar. Biri, aralarından biri zincirlerini kırıyor ve mağaradan dışarı çıkıyor. Karanlığa alışmış olan gözleri güneşin ışığıyla birden karşılaşınca acıyor. Henüz gözlerinin acısından güneşe bakamıyor. Gece olunca gökteki yıldızlara bakıyor, sabah olunca yeryüzündeki nesnelerin sudaki yansımalarına, sonra da nesnelerin kendilerine. Ve en sonunda da gözleri ışığa iyice alıştığında artık güneşe bakabiliyor. Gördükleri karşısında hayretler içinde kalıyor. Sonra mağaraya dönüyor ve arkadaşlarına bu gerçekliği anlatmak istiyor. Baktıkları duvara yansıyan şekillerin gerçek olmadığını, onların birer gölge olduğunu anlatıyor. İnanmıyorlar. Adam vazgeçmiyor. Dışarıda gerçek bir ışık olduğunu ve bununla görecekleri şeylerin gölgeler değil de gerçekler olduğunu söylüyor. Yok, yine inanmıyorlar. Bağlı oldukları zincirlere alışmışlar. Zincirleri kırmak canlarını acıtabilir. birden güneşe bakmak gözlerini yakabilir. Bunu istemiyorlar ve alıştıkları karanlığın yorucu olmadığını, baktıkları gölgelerin de kendileri için gerçek olduğunu söylüyorlar. Sadece zincirlerini kırmayı, gözleri güneş ışığına alışıncaya kadar sabretmeyi göze alabilenler gerçekle ve aydınlıkla karşılaşıyor. Sadece onlar hapsoldukları mağaradan çıkıp koca bir dünyaya adım atabiliyorlar. İşte bu filozofların bahsettiği mağara alegorisi. Şimdi de buna benzer başka bir durumdan bahsetmek istiyorum size. Başka bir mağaradan. Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'ndan. Karanlıklar içindeki insanların gerçek olmayan gölgelere ilah diye tapındıkları bir çağdan bahsetmek istiyorum. Ne kadar da benzer değil mi? Yine karanlıktaki insanlar, yine zincirleri var ve yine aslını bilmedikleri gölgelerin gerçek olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'i mağara alegorisindeki zincirleri kıran ve gerçekliğe tanıklık etmiş uyarıcı olarak düşünüyorum. Hira Mağarası'nda o ilahi nurla şerefleniyor. Kalkıyor ve uyarıyor. Karanlıkla zehirlenmiş, orada kendi zihinlerine zincirlenmiş olan insanlara ilahi nuru anlatıyor. Onları kurtarmaya çalışıyor. Ama yüzleri duvara dönük ve gölgeleri gerçek sanan insanlar o nurun varlığını idrak edemiyorlar. Mağaralarından çıkmayı göze alamıyorlar. Kendi zincirlerini kucaklıyor, boyunlarına daha sıkıca sarıyor ve asla olmayan gölgelere tapıyorlar. Bu düşünceler içindeyken vitraylı pencerelerden sızan bir ışık demeti gözlerime çarptı ve beni sanki bir uykudan uyandırdı. Zihnimde bir düşünce belirdi. Bir hadis. Yeni not aldığım bir hadis. Hemen çantamı açtım, defterimi çıkardım ve o hadisi okudum. Bundan asırlar önce benim peygamberimin söylediği ve beni bunlara düşünmeye sevk eden o sözler şöyleydi.
0: Benim ve sizin durumunuz gece yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıkıntı.

sıtmaya yakalanmıştı. "Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun," dedim. "Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum," dedi. "Sana iki kat sevap olduğu için mi?" dedim. "Evet," dedi. "Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, "Şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım," dedi. Satıcı da ona, "Ben sana toprağı içindekilerle sattım," deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi, "Benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var," diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim günde 100 defa "La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir," zikrini tekrar ederse bu o kimse için

0: 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
0: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Mala yani, boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu, şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, Gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi."

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir konuyu ele alacağız. Müellifimiz kitabımızın başlığını şöyle koymuş: Fastun fi sıfatil enbiya'i ve rusul min kemalil halki ve husnil huluk ve şerefin nese. Nebilerin, rasullerin yani peygamberlerin mükemmel bir yaratılış bakımından üstün özelliklerini ele alacağız. Onların üstün ahlak sahibi olduklarını göreceğiz. Değerli bir soydan geldiklerin hepsinin, yaşadıkları devrin en soylu, en asil ailelerine mensup olduklarını ele alacağız. Karel müellif rahimehullah, kitabımızın müsannifi, müellifi Kadı İyas, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir: İlem efraganallahu ve iyyak enne sıfati cemil enbiya'i ve rusuli salavatullahi aleyhim min kemalil halki ve husnü sure ve şerefin nesep ve husnü huluk ve cemil mahasin iye hazihi sıfe li enneha sıfatul kemal vel kemalu ve temamul beşeri vel faddul cemii lehum salavatullahi aleyh. Müellifimiz size hitap ediyor. Diyor ki, ey dinleyiciler, önce şunu bilin diyor: bütün nebiler, resuller, Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun, mükemmel bir yaratılışa sahiptir. Yani her bir insan güzeldir. Güzel bir görünüme sahiptir o. Bütün peygamberler şerefli bir soydan gelmiştir. Onların ahlakı güzeldir. Bütün peygamberler ahlakı güzel insanlardır. Yani nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala eğitiyor, terbiye ediyorsa ahlak bakımında, diğer peygamberleri de aynı şekilde eğitiyor, onları mükemmel bir tarzda yetiştiriyor Allah Teala. Hepsinin ahlakı güzel. Bütün peygamberler yukarıdan beri anlatılan her türlü güzelliğe sahiptir. Çünkü bunlar, bu saydığımız özellikler, mükemmelliği belirten özelliklerdir, belirleyen özelliklerdir. Mükemmellik dediğimiz şey, insanoğlunun sahip olabileceği kusursuzluk ve her türlü üstünlük peygamberlerde mevcuttur. Allah'ın rahmeti hepsini müsallim olur. Peygamberleri böyle bileceğiz. Yani mükemmel insan. Hem görünüşleri güzel, hem ahlakları güzel, hem şerefli bir aileden geliyorlar. İz rutbetuhum eşrefur rutab ve derecatuhum erfaut derecat. Çünkü peygamberlerin mertebeleri en şereflisidir. Onların dereceleri en yüksek derecedir. Onların dereceleri en yüksek derecelerdir. Velakin faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Şu kadar var ki Allah Teala peygamberlerin bir kısmını diğerinden, bir kısmına diğerinden daha fazla nimet vermiş. Yani daha faziletli kılmıştır. Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden daha faziletli kılmıştır. Kalallahu Teala, Allah Teala Hazretleri Bakara Suresi'nin 253. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: Estağfirullah. Tilker rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Her peygambere diğerinden farklı özellikler ve üstünlükler verdi. Ve kâle, yine Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor: ve lekad ihtarnahum ala ilmin alel alemi. Bu Duhan Suresi'nin 32. ayeti kerimesidir.
şöyle buyuruyor burada Allah Teala Hazretleri, biz onları, o peygamberleri bilerek, isteyerek o zamanda yaşayan diğer milletlere üstün kıldık. O peygamberleri o insanların içinden seçtik. Dolayısıyla onları o devirde yaşayan insanlara üstün kıldık. Böyle buyuruyor Allah Teala. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müellifimiz bir hadisi şerif naklediyor. Sultan-ı Enbiya aleyhi etmelü tehaya Efendimiz'e kulak veriyoruz şimdi. Ve gadkale sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler Sultanı buyuruyor ki, İnne evvele zümretin yedkulûnel cennete alâ suretil kameri leyletel bedr. Cennete ilk defa girecek müminlerin yüzleri nasılmış? Cennete ilk girecek müminlerin yüzleri ayın 14'ü gibi parlak olacak. Sanki dolunay onların yüzüne dolmuş. Öylesine yüzleri parlak olacak. Kâle âhiren hadis, bu hadisi şerifi, uzun bir hadis-i şerif. Sonunda Efendimiz şöyle buyuruyor. Alâ halqi racülin vâhidi, alâ sureti ebihim Âdem aleyhisselam, tûluhu sibtûne zirâen fissemâi. Burada sizi şaşırtacak bir bilgi var. Hadis-i şerif şöyle devam ediyor ama son kısmını okuyoruz şimdi. Bütün cennetlikler, cennete girecek herkes, tıpkı babaları Hazreti Adem'in şeklinde yeniden yaratılacak. Boyları 60 arşın olur. Efendimiz böyle bir. Boyları 60 arşın olur. Sevgili kardeşlerim, bir arşın 65 santim aşağı yukarı. Yani ölçüler değişiyor da. 60 arşın demek 25 metre defidir. Cennete yakışan da herhalde böyle bir şeydir. Çünkü oranın ağaçları yüksek, binaları yüce, her şeyleri üstün. Hazreti Adem'e benzeyeceğiz. Çünkü Hazreti Adem böyle, boyu böyle uzundur. Efendimiz şöyle buyuruyor. O hadisin burada zikredilmeyen kısmında şu bilgiler veriliyor. Bu ilk zümrenin, cennete girecek ilk zümrenin ardından cennete gireceklerin yüzleri ikinci kafile. Gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlanır. Diyelim ki kutup yıldızı nasıl parlıyorsa, onun ardından ilk zümrenin, ilk sınıfın ardından gireceklerin yüzü en parlak yıldız gibi olacak. Ve şu bilgiyi veriyor Efendimiz, cennette insanlar küçük abdesti de çıkmayacaklar, büyük abdesti de çıkmayacak. Yani orada kirlilik, pis koku yok. Ayrıca tükürmeyecekler. Burunları akmayacak. Mükemmelliğe doğru

bir gidiş var değil mi? Yani oradaki insanlar mükemmel olacaktır. Kusurlardan azade olacak. Onların tarakları altından olacak diyor Efendimiz. Mis gibi güzel kokacak. Cennete giren herkes mis gibi güzel kokacak. Buhurdanlıklarında tüten hoş koku, cennetin hoş kokulu ağaçlarından elde edilir. Eşleri huriler olacak. Yani eşsiz güzeller olacak. Onları hiç kimse tavsif edemez, o güzellikleri hiç kimse anlatamaz. Yüce Rabbim hepimizi cennete ilk girenlerden eylesin. Ve bu nimetleri hepimize nasip eylesin. Ve fi hadisi Ebi Hureyre. Hanım kardeşlerimiz de bizi dinliyor. Bize yok mu diyecekler şimdi. Bizim ahlakımızda şöyle bir şey var. Genellikle onlara ait olan kısımlar es geçilir. Az da bahsedilmez diye. Allah Teala adildir. Erkeklere bu nimetleri verir de hanımlara vermez mi? Elbette onlara da, onlara uygun nimetler ihsan edecektir. Ve fi hadisi Ebi Hureyre. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerife göre Efendimiz şöyle buyuruyor. Ra'eytu Musa fe izâ hüve racülün barbun, racülün akna keennehu min ricali şenüvete. Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman gördüğü bir manzarayı bize anlatıyor. Görüyor ki Miraç gecesinde Musa peygamberi görür. İnce yapılı bir zat. Fotoğraf gibi çekmiş Efendimiz onları ve anlatıyor. Saçı kıvırcık da değildi, tamamen düz de değil. Burnu ince ve uzundu diyor. Hafifçe de kemerliydi Hazreti Musa. Tıpkı Musa'nın görünümü Yemen'in Şenue kabilesinin adamlarına benziyordu diyor. Bizim için bu bilgi bir şey ifade etmiyor ama o devirde yaşayanlar için tabii ki bir mana ifade ediyor. Veraytu İsa, Miraç'ta İsa peygamberi de gördü. Ve İsa huve racülün rabatün kesiru filanil veçi ahharu kennemâ harace min dimas. Miraç gecesinde İsa aleyhisselamı da gördüm. O nasılmış? Orta boylu bir zattı diyor peygamber. Yüzünde pek çok ben var. Yüzünde pek çok ben var. Sanki hamamdan yeni çıkmış gibiydi. Yani rengi hafifçe kırmızıya çalıyor dediniz. Hamamdan çıkan insan yüzü de öyle olur ya. Böyle anlatıyor. Ve fi hadisin ahara mübattanün mislüs seyfi. Sultan-ı Enbiya Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde Hazreti İsa'yı anlatırken buyuruyor ki İsa peygamberin karnı tıpkı kılıç gibi dümdüz. Gâle Bahri Kainat Efendimiz buyurdu ki ve ene eşbrahu veledi İbrahim'e bihi. Hazreti İbrahim'in çocukları arasında ona en fazla benzeyen benid. Ve kâle fî hadîsin âkâr. Bahri Cihan aleyhi salavatür rahman Efendimiz bir başka hadisi şerifinde fî sıfeti Musa, Hazreti Musa'yı tarif ederken buyuruyor ki ke ahseni mâ ente râin min üdmür ricali. Senin gördüğün, yani sizin gördüğünüz demek istiyor Peygamber Efendimiz, kara yağız erkeklerin en güzeliydi Hazreti Musa. Öyle güzel bir iz. Dediğim gibi bütün peygamberler güzel iz. Zaten Allah Teala bütün peygamberleri o devirde yaşayan insanların en iyilerinden seçiyor. Her bakımdan mükemmel oluyor. Ve fi hadisi Ebi Hureyre'te anhu sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ettiği bir başka hadisi şerifte Feyze Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ma be'asallahu teala min ba'di lutin nebiyyen illa

fi zürvetil min kavnihi. Allah Teala Celle Celaluhu Lut Aleyhisselam'dan sonra gönderdiği peygamberleri kavimlerinin arasında soy bakımından en şerefli olanlar, en tanınmış olanlar arasından seçmiştir. Neden onu söyleyeceğiz? Ve yurva fi serveti, fi servetin ey kesretin ve menaati. Bu hadisin son kısmı şöyle. Allah Teala peygamberleri kavmi en güçlü ve en kalabalık olanlar arasından seçmiştir. Hazreti Lut kavmi biliyorsunuz ahlaksız insanlar. Erkekler erkeklerle ilişki kuruyorlardı. Melekler onları yok etmek üzere geldiklerinde Lut Aleyhisselam onların melek olduğunu bilmediği için kavmine dedi ki ah benim arkam güçlü olsaydı yani kavmim beni destekleyen kuvvetli bir kavmim olsaydı ben size gösterirdim ama yok diye üzüldü. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor kavmi Efendimiz gibi kalabalık olan insanların arasından çıkarmıştır. Ve hakettirimizi İvan Katadet'e. Şimdi okuyacağımız sözü İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Nasıl rivayet etmiş? Tabi'in alimlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi var. Onun sözü olarak rivayet etmiş. Ve ravahu Dârekutniyyu min hadisi Katade'te an Enes'i. Bir başka ünlü muhaddis var Dârekutni. O da rivayet etmiş bu hadisi. Dârekutni Katade bin Diame vasıtasıyla Hazreti Enes'in sözü olarak rivayet etmişti. Bu söz şöyle. Mâ be'asallâhu teâlâ nebiyyen illâ hasenel veç. Şimdi bu bilgileri isterse kimin sözü olursa olsun yani tabiinden birinin sözü olsun, ashab-ı kiramdan birinin sözü olsun. Bu bilgiyi bilebilirler mi? Hayır. Şimdi göreceksiniz. Nereden bilsin bir insan? Ancak Efendimiz'den duymuştur. Onu kendi sözü olarak ifade etmiştir. Yerine göre yani öyle bir toplantıda öyle söylemiş. Yoksa şimdi şu okuyacağımız bilgileri insanlar bilemez. Mâ be'asallâhu teâlâ nebiyyem illâ hasenel veçi hasenes savti ve kâne nebiyyukum ahsenehum savten sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala gönderdiği peygamberleri güzel yüzlü olarak göndermişti. Güzel sesli olarak göndermişti. Sesleri de güzeldir. Sizin peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem ise onların hem yüzü hem de sesi en güzel olur. Efendimiz Kur'an-ı Kerim okurken ashab-ı kiram kaş yolu. Onun yüzü zaten güneşe bile benzetmiyorlar. Güneş nedir ki diyor. Ay nedir ki? Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynaya bakarken yaptığı bir duayı hatırlayalım sevgili kardeşlerim. Onu biz de yapalım. Allahümme kema hassente halki ve hassin hulubi. Allah'ım yüzümü nasıl güzel yarattınsa ahlakımı da öyle güzel. Zaten ahlakı mükemmel ama o daha güzelini istiyor. Aslında burada bize ders var. Diyor ki ey benim sevgili ümmetim böyle dua et. Allah'ım yüzümü nasıl güzel yarattınsa hepimizin yüzü güzel elhamdülillah. Hepimiz, bütün insanların yüzü güzel. Ahlakımı da öyle güzelleştir. Demek ki ahlakımızın güzelleşmesini isteyeceğiz. Cenab-ı Mevla'da. Ve fi hadisi Herakle. Geçen derslerimizden birinde sözünü etmiştik. Bizans kralı Heraklius var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da mektup göndermişti. İslam'a davet mektubu. Heraklius mektubu alınca o zaman Kudüs'teydi. Kudüs o zaman Hristiyanların idaresindeydi. Arabistan'dan gelen kimse yok mu bir soruşturun. Bulun getirin dedi. İşte bir heyet buldular. 30 kişi kadar

tüccar heyeti. Onları getirdiler Heraklius'un yanına. Heraklius onlara sordu, içimizde bu peygambere en yakın olan kim? Ebu Süfyan'ı gösterdiler. Ebu Süfyan sorular sordu. O da cevap verdi, ister istemez doğru cevap verdi. Diyor ki şimdi bakınız Ebu Süfyan'a, Heraklius akıllı bir adam, zeki bir adam. Ve seeltüke an nesebihi fezekerte ennehu fikum zu nesebin ve kezalike rusulü tüb'asu fi ensabi kavni. Diyor ki Heraklius Ebu Süfyan'a, sana o peygamberin soyunu sordum. Bu aranızdan çıkan peygamberin soyu nasıl bir soydur diye sordum. Sen de dedin ki onun ailesi bizim aramızda en soylu ailelerdendir. Öyle dedim diyor. Zaten bütün peygamberler böyledir. Onlar kavimlerinin en soylu ailelerinden gelmiştir. Demek ki bu bilgi o devirdeki kültürde de var. Yani Hazreti İsa aleyhisselam onlara bu bilgiyi vermiş. Bu bilgi sadece bizim peygamberimizin verdiği bir bilgi değil. Yani bütün peygamberler kavimlerinin en soylu ailelerinden çıkar, seçilir. Demek ki Efendimiz de öyleydi. Ve kâle teâlâ fî Eyyûb. Eyyûb aleyhisselam hakkında Sa'd suresinin 44. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnna vecednahu sabira ni'mel abd. İnnehu evvab. Gerçekten biz Eyyub'u sıkıntılara karşı, yani başına verdiğimiz hastalıklara, sıkıntılara karşı dayanıklı buldum. Hiç itiraz etmedi. Bütün vücuduna kurt düştüğü halde hiç itiraz etmedi. Ne güzel bir kuldu o Eyyub. Allah Teala böyle buyuruyor. Demek ki sabredenleri Yüce Rabbim böyle övüyor. Eyyub ne güzel kuldu. O daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Onun için sevgili kardeşlerim, benim başımda şöyle dert var, böyle sıkıntı var. Istırap çekiyorum, acı çekiyorum oğlumdan, kızımdan, eşimden dolayı yahut kendimden dolayı diye üzülmeyin. Allah peygamberleri en sevdiği insanlardan seçiyor. Eyyub aleyhisselama bu kadar ıstırap çektiriyor. Onun derecesini daha da yükseltmek için ve tabii ki bize numune olsun, örnek olsun. Onun için Eyyub aleyhisselamın durumu farklı. Ama şunu hiç unutmayalım ki Allah Teala bazı kullarının amellerini yeterli görmezse veya onlar için cennette hazırladığı mekan çok şerefli, çok yüce bir mekansa, onun ibadetleri, taatları yetmiyorsa ona, ona hastalık verir, sabrettirir ve derecesini böylece yükseltir. Yani namaz kıldık, 10 sevap aldık ama hastalığa sabrettik, 700 sevap alırız. 7000 sevap alırız, ölçüsü yok yani. Onun için hiç şikayet etmeyelim, sabrede. Sevgili kardeşlerim, biz burada kalalım. İnşallah önümüzdeki ders devam ederiz. Yüce Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ahirette hepimize şefaatçi eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce

0: mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum. Bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın," buyurmuştur. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa, "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da, "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik." Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rüzgar ve Mümin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Yol uzun, yolculuk zordu. Oysa bir garip yolcuydu. Omuzunda eski heybesi, yüreğinde ömründen uzun emelleri yola koyulmuştu. Aslında biliyordu kendisini bekleyenleri. Yolculuk meşakkat demekti. Musibetlere, kazalara, belalara, iptilalara rastladı yol boyu. Kimi zaman güneş yüzünü gösterse de çoğu kere karanlıklarda yönünü kaybetmemek için çabaladı. Yağmur, fırtına demeden menzile varmaktı derdi ve bunun için büyük bir mücadele verdi. Günahlar ve isyanlar, türlü tuzaklar kurdular ona. Her biri birer dev misali yolunu kesti. Ancak o, günah kuyularına her düştüğünde tövbe ipine sarıldı. Sabrın elinden tuttu. Fırtınalı gecelerde tevekkül limanına sığındı. Kendisini yoldan çıkarmak isteyen rüzgarlarla boğuştu. Soğuk poyrazlara göğsünü siper etti. Eğilmemek için, kırılmamak için, esen her rüzgara kapılmamak için büyük bir mücadele verdi. Çünkü o mümindi. Ona çetin rüzgarlarla mücadeleyi peygamber öğretmişti. Çölün inkar, asabiyet, cehalet rüzgarlarını göğüsleyen, rüzgara ilahi bir mesaj fısıldayarak çağlar ötesinde inanan gönüllerle buluşturan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müminlere şöyle yol göstermişti. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Rüzgarlara boyun eğmeyen mümin bu haliyle bir varlık mücadelesi vermekteydi. Onun engellere karşı mücadeleci tavrı aslında hayata karşı onurlu bir duruş, bir meydan okuyuştu. Zaten mümin hayata duruşuyla bir anlam katan insan demekti. Türlü imtihanlarla sınansa da imanından aldığı güçle hayat yolculuğuna isyan etmeden, yıkılmadan, inançla, azimle, sabırla devam eden kişi mümindi. Kişinin imanının kalitesi ise sadece güneşli günlerde değil, karanlıklarda, karamsarlıklarda, çaresizliğin belini büktüğü o zor zamanlarda Rabbini anabilmesinde gizliydi. Fırtınalı bir denizde dalgalarla mücadele ederken de sağ salim karaya ulaşınca da insanın Rabbine sığınabilmesi onun imanındaki istikrarının bir göstergesiydi. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilme olgunluğunu gösterip acıyı bal eyleyen kimseler, yüzünü ekşitmeden bela balını yiyebilenler, sabır imtihanını hakkıyla verenlerdi. Bazen sabırla sınandı insan, bazen şükürle. Varlık da bir imtihandı insan için, yokluk da. Mesele ne varlığa sevinmek, ne yokluğa yerinmek. Sadece onun rızasını dileyebilmekti. İnsanlar arasında en çok mihnetse peygamberlere verildi. Adem aleyhisselam ebedilik arzusuyla sınandı. Ölümsüz olma isteği Hazreti Adem'in imtihanıydı. Habil, Kabil'le sınandı. Kıskançlık, Habil'in imtihanıydı. İbrahim, İsmail'le sınandı. Evlat sevgisi Hazreti İbrahim'in imtihanıydı. Yakup, Yusuf'la sınandı. Yusuf, Züleyha'yla. Eyüp'sa taşları çatlatan bir sabır imtihanından geçti yüzünün akıyla. Müslümanlara kendisinin yaşadıklarına bakarak güçlü olmalarını tavsiye eden Hatemün Nebi ise imtihan rüzgarları karşısında nasıl ayakta kalınabileceğini bizzat yaşayarak öğretti. Onun imtihanı Kureyşli bir yetimken peygamberlik yükünü omuzlayabilmesiydi. Onun imtihanı bir eline güneşi, diğerine ayı verseler dahi yolundan dönmemesiydi. onun imtihanı Taif'te taşlandığı halde dudaklarından muhataplarına rahmet dileyen dualar dökülmesiydi. Bedir'de bir avuç müminle müşrik ordusunun karşısına çıktığında mübarek ellerini açıp Rabbine "Allah'ım, şu bir avuç İslam topluluğunu helak edersen korkarım yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak" diye seslenmesiydi. Açlık, yokluk, ihanet ve iftiralar, belini büken, taşımakta zorlandığı ağır yükler neredeyse kendisine helak etmesine sebep olacak hassasiyetler. Nice mihnet ve külfetler her biri Nebi'nin omuzundaydı. Ancak o her belanın ve her nimetin imtihan olduğunun bilincinde olarak hep Rabbinin yanındaydı. Sevgili Peygamberimiz ekin misali rüzgarla mücadele etmeyi bildi. Ya bizim en hafif esintide kırılıveren bünyelerimiz, musibetlerde ortaya çıkan kalitemiz, imtihan rüzgarları karşısında Efendimiz nerede, biz neredeyiz? Belki dünyaya bu kadar düşkün olmasaydık, kalbimiz rahatlayacaktı. Dünyada garip bir yolcu olduğumuzu unutmasaydık eğer, azıcık aşımız bizi mutlu etmeye yetecekti. Belki bir yetimi güldürdüğümüzde dünyalar bizim olacaktı ve o vakit imtihanlar karşısında biz çok daha güçlü olabilecektik. Bizim imtihanımız aslında Miraç günü Ebu Bekir olabilmekte gizli. Peygamber'e sıdkıyla bağlanmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız içimizde sarp yokuşlarımızı aşabilmekte gizli. Yetimi gözetip yoksulu doyurmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız kötülüklere karşı kalkmayan ellerimiz, konuşmayan dillerimiz, buğz etmeyen kalplerimiz. Bizim imtihanımız vermeyen ellerimiz, kaçmayan uykularımız, sevmeyen yüreklerimiz. Varamadığımız secdeler, tutamadığımız oruçlar, malımızdan geçip de veremediğimiz sadakalar bizim imtihanımız. Bencilliklerimiz, hırslarımız ve dahi ihtiraslarımız hep bizim imtihanımız. İçerisine düşüp de bir türlü çıkamadığımız mal, mülk, makam, itibar, şan, şöhret kuyularıyla sınanıyoruz. Yol uzun, yolculuk zor, heybemiz omuzumuzda ve biz hangi rüzgara kapılmış gidiyoruz?

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa, verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa, yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette, "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

0: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi: "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir." Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine, bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın." İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir: "Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur." Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım." derdi ve sabah olduğunda da "Asbahna ve asbahal mülki lillah." Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir. ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 617 nolu hadis. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri'den, Allah kendisinden razı olsun. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gâle, buyurdu ki: İhtaccetil cennetu ven nâru. Cennet ve ateş karşılıklı hüccet getirdiler. Yani birbirleriyle tartışmışlar ve birbirlerine karşı kanıtlarını ortaya koymuşlar. Hani şey der gibi, yani ben daha büyük bir iş yapıyorum yahut ben daha önemliyim yahut ben daha öne çıkıyorum, bak şunu yapıyorum kabilinden bir şey gibi. Hani insanlar yaparlar ya, kim çok daha işe yarıyor, kim çok daha etkili, kim yaptıklarıyla daha yarayışlı, daha öne çıkıyor, bunun gibi. İhtaccetil cennetu ve naru. Cennet ve cehennem, rivayette nar, ateş olarak geçiyor. Böyle yapmışlar. Öyle anlaşılıyor ki bunların birer kişiliği var. Gerçi Cenab-ı Hak her şeyin bir öz bilinci olduğunu Kur'an'da bize haber veriyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Onu, yani Allah Azze ve Celle'yi hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecek bir bilinçte her şey. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ancak sizler onların tesbihlerini yakalayamıyorsunuz, fark edemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Bize kapalı. Yoksa kendi öz varlıklarında her şey Yaradan'a karşı duyarlı. Ve ona tesbihatını, yani onu anarak ortaya koyuyor. Bizim dışımızdaki bütün varlıklar bunu istemli istemsiz yapıyorlar. Ancak bizim tarafa geçtiğimizde istemli olanlarımız bunu yapıyor. İstemsiz olanlarımız, yani gönülsüz, hevessiz, onlar da bundan kaçınıyor. Biz bize açılan İrade alanı içerisindeki serbestliği yaşıyoruz. Bizler burada, kendi aramızda nasıl böyle bir üstünlük yarışı içerisinde olabiliyorsak, öyle anlaşılıyor ki bizatihi Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiren bu iki esaslı varlığın, yani cennet ve cehennemin, bizatihi kendi

Kendileri de bu öz bilinçleriyle yahut kişilikleriyle aralarında tartışmışlar. Tabii bu söylediklerimin hepsi bu lafızların gerçekliği varsayılarak düşünülebilir. Bir başka seçenekte bunu mecazen yorumlayabiliriz. Bu anlatının bir mecaz olduğunu düşünebiliriz. Allah'ın Resulü bu anlatımıyla cenneti ve cehennemi konuşturup bu diyalogdan bize bir mesaj vermek istedi diyebiliriz. Bazıları da böylesi bir yorumu tercih edebilir. Her ne kadar usulümüz mecaza dair belli bir karine yok ise kolayca öylesi bir yoruma kaçmanın çok da uygun olmadığını bize söylüyorsa da bazıları bunu kolayca tercih edebilir. Ancak unutmayalım ki bunu yapan sadece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil, bizatihi Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de aynı anlatımı bize yapabiliyor. Buyurdu ki Hak Teala, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ O gün biz cehenneme deriz. هَلِمْ تَلَأْتِ Sen doldun mu? فَتَقُولُ O da bize cevap verir. هَلْ مِنْ مَز۪يد Var mı fazlası? Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cehennemi kişileştirmiş, hatta kişileştirmek demek bile zayid olur. Cehenneme bir kişilik olarak seslenmiş ve o da gerçek bir kişilik olarak karşılık vermiş alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye. Artık bunu kolayca mecaze yormak sakıncalı olabilir. Belli ki bunların birer kişiliği var. Başka bir ayette Cenab-ı Hak اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ O cehennem onları uzaktan gördüğünde سَمِعُ لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا Cehennem öfkeleniyor, gayızlanıyor. Bir an önce onları içindeki azabına almak için adeta heyecanlanıyor. Gürültüsü, soluğu uzaktan hırıltısı böyle duyuluyor. Bu ayetler gösteriyor ki rivayette bizim okuduğumuz bu durum garipsenecek bir durum değil. İhtaccetil cennetu ven naru. Cennet ve ateş karşılıklı konuştular ve ben mi sen mi diye önemlerine dair, üstünlüklerine dair birbirlerine kanıt sundular. Nasıl olmuş? Fekaletin naru. Ateş demiş ki fiyyel cebbaruna vel mutekebbiruna. Bende var ya, bende cebbarlar yani azgın kimseler, had, hudut tanımamış kimseler. Aman Allah'ım, insanlar içerisinde böyleleri ne kadar kötüdür. Hak hukuk tanımazlar, zorbadırlar. İnsanların mallarına, canlarına, ırzlarına, haysiyetlerine saldırırlar. Korkunç kimseler. Günümüz dünyasında ilk akla gelen elbette ki Siyonistler. Ve onlara destek veren bütün zalimler, kadınları, çocukları, yaşlıları, sivil insanları katletmekte hiçbir beis görmeyen bu iğrenç mahluklar. Hakikaten insan bunları gördükçe ki hepimiz sabah akşam izliyoruz ve bu fecaatin içimizi yaralaması, kanatması, perişanlık oluşturuyor. Tek tesellimiz cehennemin varlığı. İşte o an insan yaşasın cehennem diyor. Biz de sanki cehennemin kanıtına tav olduk gibidir. Evet evet sen çok önemlisin hakikaten. Bu zorbaları, bu mütekebbir yani kendini beğenmiş, kendisini üstün sayan, ırk olarak üstün sayan, ne bileyim zenginlik olarak üstün sayan, biçimsel olarak, renk olarak, dünyada kendisini üstün sayan, pek çok bakımdan üstün sayan kimseler var. Her biri. Ve bu üstünlüklerini diğer insanlara dayatıp onlara zorbaca davranan kimselerin tamamı. Değil mi ki sen bunların hakkından geliyorsun ey cehennem? İyi ki varsın. Yaşasın zalimler için cehennem. Bizler dünyada Cenab-ı Hakk'ın adaleti tesis etme hükmünü yerine getirememenin ezikliğiyle senin varlığınla teselli olduk. Halbuki Allah innallaha ya'muru bil adli. Allah
adaleti emrediyor.

eder buyurmuştu ve bize Allah'ın kelamını en üstte tutup hayatımızın bütün imkanlarını, Müslüman yahut gayrimüslim olsun, herkes için bu adaleti tecelli ettirmek üzere çok çalışmayı, birlikle, beraberlikle, bütün bir ümmet olarak dünyada esenliği sağlamayı vazife olarak vermişti. Rabbimizin buyruğunu yerine getirmede yetersiz kaldık. Gözümüzün önündeki zulme koskoca bir ümmet olarak müdahale edemiyoruz. Hem de coğrafyamızın tam ortasında en korkunç zorbalıklara, caniliklere, hatta katliama neredeyse canlı yayınlarda tanık oluyoruz, mahvoluyoruz, perişan oluyoruz, sağlığımız bozuluyor, kendimize duyduğumuz saygıyı yitiriyoruz. Bu ihmalkarlıklarımızdan ötürü yaşadığımız bu zilletin hesabını Rabbimize nasıl veririz? Bir de bunu düşünüyoruz. Ya onların yanı sıra biz de cehennemlik olursak? Fiyyel cebbarune vel mutekebbirun. İşte o cebbar, yani zorba, olabildiğince zorba, vel mutekebbirun ve olabildiğince büyüklenen, diklenen, kendini beğenen tipler. Cenab-ı Hak onlara dedi ki, bel entum beşerun mimmen halak. Siz de Allah'ın yarattığı herhangi bir beşer gibisiniz. Herhangi bir üstünlüğünüz yok. Peygamber soyundan olmak hiçbir üstünlük getirmez size. Allah katında üstünlük DNA ile değildir, genetik değildir. Allah katında üstünlük takva iledir. Ama onlar bunu hayır, genetiktir diye soy üzerinden tanımlıyorlar. Bize de benzer bir hastalığı, bir pislik olarak tarihte bulaştırmaya çalışmışlar ve ümmeti bölmüşler. Allah'a hamdolsun ki ümmetin ana ekseni üstünlük ancak takvadadır ilkesine sadık kalmış. Her ne kadar diğerleri, yani Şia'yı kastediyorum, İslam ancak bu soy üzerinden yaşanır. Bu soyun mutlak üstünlüğünü ve liderliğini masumiyet üzere kabul etmek zorundayız diyen anlayışa prim vermemiş. Onları belli bir nispette kenarda tutabilmeyi başarmış. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiş. İz iz, adım adım bunların peşine düşeceksiniz. لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا. Sahabiler sordular, kimler ya Resulallah? Ümmet kimlerin ardından iz iz gidecek? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Cevap verirken Resulullah o kadar rahattı ki, فَمَنْ başka kim ola ki? Yahudiler soyu yücelttiler, dinlerini ırk temelli bir anlayışa hapsettiler. Hristiyanlar da bidat ve hurafeler ile, bu kez onlar da peygamberi yüceltip bir insanı, hem de Allah'ın gönderdiği bir peygamberi, Allah'ın oğlu diye Cenab-ı Hakk'ın yanına bir ilah olarak yerleştirmeye kalktılar. Bu iki temel tehlikeli anlayışın ümmetimizin değişeceği, dönüşeceği muhtemel süreçler olduğunu bize bizatihi söyleyen, haber veren ve uyaran Allah'ın Resulü'nün kendisi. O yüzden ki Cenab-ı Hak her namazda bu iki gruptan da olmaktan bizi muhafaza etmesi için niyazda bulunmamızı istemiş. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ya Rabbi, ne o gazap eylediklerinden ne de o dalalete sapanlardan eyleme bizi. Bunlar şimdilerde el ele vermiş, vaktiyle amansız düşman olmalarına rağmen şimdilerde el ele vermiş, dünyada en büyük korkunç vahşeti sergiliyorlar. Bu vahşetin içerisinden cehennemin bu sözünü duyunca insanın içerisine bir serinlik akıyor. Fiyyel cebbarune vel mutekebbirun. O ceberut adamlar, o müstekbirler şimdi içimde benim cayır cayır yanıyorlar. Ben bu işi yapıyorum diyen cehennem. Ne kadar güzel bir işi yapıyorsun. Harikasın. Tek korkumuz bizim de senin içine düşme endişesi. Yoksa muazzamsın. Allah'ın azizun zuntikam, azizdir. İntikam sahibidir. Hükmünün tecellisisin. İzleye durduğumuz bu vahşet dolu görüntülerin ciğerimizi yaktığı yere şifa.

oluyorsun. Esenlik ve serinlik getiriyorsun. Harikasın. Cennetle cehennem arasındaki bu karşılıklı konuşmada cehennemin kendisini anlattığı ve bununla adeta iftihar ettiği yerde biz de alkış tutuyoruz. Sen gerçekten muazzamsın. Peki sonra وَقَالَتِ الْجَنَّةُ Cennette demiş ki فِيَّ دُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ Bende de insanların zayıfları var, miskinleri var. Yani hak uğrunda zayıf düşürülmüş, işkencelere uğratılmış, mahrum bırakılmış. Söz gelimi Mekkeli yılların sonlarına doğru yaşanan ablukada aç kalan, susuz kalan, sırf iman ettikleri için zafiyetler içerisinde aylarını yıllarını geçiren kimseler. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlara bu işkenceleri sırf Allah'a iman ettikleri için yaptılar. Cenab-ı Hakk'ın وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِ Benim uğrumda eziyete uğramış olanlar dediği kimseler. Hak için malını feda eden, canını feda eden, sevdiklerini feda eden kimseler. Ve bu uğurda bin bir türlü sıkıntılara maruz kalan kimseler. Demin cehennemdeki ceberutları konuşurken bahsettiğimiz zalimler, söz gelimi bugün için belirgin bir biçimde öne çıkan Siyonistler. Onların zulümleri altında direnen o zayıf biçare insanları düşünün. Vatanlarını muhafaza etmek için Allah'a duydukları iman ile, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, dinini, diyanetini, vatanını, ırzını, namusunu korumak için direnen biçare halk, yani Filistinliler, bunca zulme rağmen pes etmeyen, Allah'a hamd eden, Cenab-ı Hakk'ın inayetini bekleyen ve bu uğurda oluk oluk kanlarını Cenab-ı Hakk'ın rızası için akıtan kimseler, yavrularıyla, analarıyla, babalarıyla, canlarıyla, sevdikleriyle hak uğrunda cihad eden mücahitler. Cenab-ı Hakk'a duydukları bu sevginin ve saygının ve onun emrini hayata geçirebilmenin olanca zorluklarına rağmen hak uğrunda ortaya konan bu fedakarlıkların elbette ki bir karşılığı var. Çok anlamlı bir karşılığı var. Allah uğrunda ölmenin olağanüstü, adına şehadet dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın katında paha biçilmez bir karşılığı var. Cennet diyor ki, işte onlar benim içimdeler. Hayatın bu anlamını, sonsuz kalıcı güzellikteki bu karşılığını benim içimde yaşıyorlar. Ben olmasam kurulan bu koca devasa hayat nereye çıkıyor dendiğinde anlamlı bir karşılığı, anlamlı bir ifadesi olmazdı. Halbuki kurulan bu devasa hayatın içinden Allah'a duydukları sevgi ve saygıyla çiçek gibi açan insanlar innel muttakine fi cennetin ve nehar fi meqadi sıdkın inde melikin muktedir. Muttakiler, yani Cenab-ı Hakk'ı sevip sayanlar, onun katında, Allah'ın katında, altından nehirlerin aktığı cennetlerdeler. Yaratılan bu devasa sistemin içinden süzülen bu az sayıdaki insan aslında her şey onlar için. Onlar olmasaydı o zaman ta dönerdik meleklerin sordukları soruya. اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rabbi, bu yaratacağın varlıklar kan döküp fesat çıkaracaklar. Bunları mı yeryüzünde var ediyorsun? Cenab-ı Hak onlara dedi ki, bilmedikleriniz de var. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Evet, bu dedikleriniz doğru. Eğer bütün insanlık bunlardan ibaret olsaydı, kan döküp fesat çıkaracak bu iğrenç mahluklar, o zaman meleklerin bu sorusu haklı olurdu. İnsanların hepsi böyle yapacaksa, ya Rabbi, sen kan döküp fesat çıkaracakları mı yaratıyorsun yeryüzünde? Hayır, hepsi öyle değil. İçlerinden Cenab-ı Hakk'ı sevip sayarak kendisini zapt edecek, büyüklenmeyecek, diklenmeyecek, Yaradan'a duyduğu sevgiyle hayatını zapt edecek,

iyiler de var. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Rabbine duyduğu saygıyla kendisini kontrol edenler فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى İşte hayat, bu muazzam büyüklükteki sistem, onları ortaya çıkarabilmek, diğerlerini de eleyebilmek için var. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah illaki sadıkları da ortaya çıkaracak. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ı içtenlikle seven ve hayatında bu saygıyı yaşamaya çalışanlar ve diğerleri Allah'ı sevmeyen yalancı tipler dünyanın bu serbest ortamına kavuşunca sevgisizlikleri deşifre oldu. Kibre yöneldiler, büyüklenmeye yöneldiler, üstünlük taslamaya yöneldiler, deşifre oldular. Ne yazık ki insanların çokları onlar. İyiler az sayıda olsalar da çok anlamlılar. Cenab-ı Hak onlar için var etti bu alemi. Onlar belli olsunlar ve Allah'ın vaadine onlar kavuşsunlar. Sonsuz gelecekteki güzelliğe onlar ersinler diye. Dolayısıyla cennet de haklı. Varlık aleminin yaratılmasının anlamlı sonucu benim. İyiler bana geldiler. Hayat düzeninden geçen milyarlarca insan içerisinden ıskarta olmayan, zayi çıkmayan illa men etallaha bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalp ile dönen meleklerin kendilerini selamun aleykum tibtum. Size selam olsun. Ne güzel yaşadınız. Buyurun fedhuluha halidin. Girin. Sonsuz bir şekilde cennete dedikleri yer benim. Asıl olan benim, esas olan benim. Sen defolları yakıyorsun, sen döküntüleri yakıyorsun, sen işe yaramazları yakıyorsun. Bense muttakileri karşılıyorum. Cenab-ı Hak ile sevgi ilişkisini yaşamış, canı pahasına, malı pahasına bunu ortaya koymuşların, Allah Azze ve Celle'nin vaadiyle buluştuğu yerim, asıl olan benim. Fiyya du'afâun nâsi ve mesâkînuhum. Cenneti dinleyince de cennet haklı. Düşünsenize bir çuval ceviz. Kırdınız, kırdınız, kırdınız, kırdınız. Yani az sayıda içinden iyi ceviz çıktı. Deseler ki bu koca bir çuval cevizi niçin kırdın? Cevap basit. Bu az sayıdaki iyi cevizi ortaya çıkarmak için. Bu gözle baktığımızda göklerin yerin yaratılışı, insanların yaratılışı, Allah'ın o sonsuz güzellikteki vaadine kavuşmaya el verir bu güzel insanların ortaya çıkarılması için doğal olarak eş zamanlı bir biçimde diğerlerinin elenmesi için. Ama nitelikli olan iyiler, cennet haklı, asıl olan Allah'ı sevenlerin bu sadakatlerinin gün yüzüne çıkması. Kâlallâhu, Allah dedi ki, هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ Bugün öyle bir gün ki, sadıklar, yani Cenab-ı Hakk'ı gerçekten sevmiş ve onu hayatında içtenlikle yaşamış, saymış kimseler. Şunun bunun için değil, kariyer için değil, makam mevki için değil, hangi çeşidiyle olsun, dünyadaki bir sürece alet ederek değil, ebedi yurttaki vaat ettiği geleceği umarak yaşamış kimseler. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allah'ın sevdiği bir ebedi gelecekte taçlanacak cennet yurdu. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ Ey mutmain! Rabbi ile mutmain olmuş. Onun varlığı, gücü, kudretini hayatta ayet ayet gözlemlemiş, gücüne, kudretine şehadet ile tanık olmuş, gönderdiği elçisiyle gelen vahyi incelemiş, ondan geldiğine tatmin olmuş, ayet ayet okuyup içselleştirmiş, sonra bunu hayatına yansıtmış olan kimseler. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne, irci'i ila rabbiki. Şimdi Rabbine dön, radiyeten mardiyye, razı olarak, senin Allah'tan razı olduğun.

sayıda şükreden kullarım dedi Cenab-ı Hak. Dilerim Hak Teala bizi de onlardan eylesin. Cennetle cehennemin bu karşılıklı atışmasını dinledik. Kim aralarında hükmü verecek? فَقَدَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Allah ikisinin arasındaki hükmü verdi. Döndü cennete dedi ki, اِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي Sen cennet, sen benim rahmetimsin. اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ Seninle dilediklerime rahmet ederim. Allah'ın bu rahmetini kimlere dileyeceğini biliyoruz. Hak Teala bunu açık etti. Buyurdu ki ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim dünyada her şeyi kaplar. Ama ahirette, yani o sonsuz gelecekte feseaktubuha lillezine yettekun. Ben o sonsuz rahmetimi muttakilere yazacağım. Yani Allah'ı sevip sayanlara. Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Böylece cennetin haklılığı tescil olmuş oldu. Sen rahmetimsin. Elbette ki Allah'ın rahmeti öne çıkar. Gelen kutsi bir rivayette "Ve rahmeti sebekat gadabi" gibi bir ifade var. Rahmetim gazabımın önündedir diye. Buyurun Cenab-ı Hakk'ın kitabındaki ilk ayetine bakın. Kendisini nasıl tanıtıyor? 99 isminden ikisiyle tanıtıyor. Daha birinci ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah. Onun adıyla. Elbette ki cennet öndedir. Allah'ın rahmetinin yaşandığı yerdir. Bitimsiz ve sonsuz olarak. Ey cennet, sen benim rahmetimsin diyerek Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Cehennemi okurken ne kadar ürperdik, titredik. Ve ya Rabbi sakın bizi oraya dahil etme diye Allah'ın mağfiretini umduk ise, cenneti okurken de bir o kadar ümitlendik. Belki biz de nail oluruz Allah'ın bu güzel rahmetine. Amellerimiz yetişmeyebilir. Zaten Resulullah yetişmez dedi. Hiçbirinize ameli onu cennete sokmaya yetmez buyurdu. Her ne kadar elimizden geleni yapmaya çalışsak da biliyoruz ki kafi gelmez. Çoklarımız zaten onu da yapamıyor. Ama bir ümit beliriyorsa içimizde, bir heves, bu çok kıymetli. Hayatın bu güzide anlamını aklediyor ve kavruyorsak, günübirlik yaşadığımız bu sıkıntıların içerisinden cennet ümidiyle çıkıp teselli olabiliyorsak, bunlar paha biçilmez. Onun gerçekliğine tam bir içtenlikle tutunabilmek olağanüstüdür. İman ile neredeyse eşleniktir. Allah müminleri tarif ederken namaz kılanlar, zekat verenler, infak edenler, bunların sonunda ne buyurdu? وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Onlar ahiretin yakinen farkındadırlar. Öyle sudaki balık gibi değil. Düşüncelerinden uzak, sağda solda duyarsa aklına gelir, yoksa yok öyle bir şey gibi. Bütün gerçekliğiyle seküler planda kalıyor düşünceleri. Bu da o denli korkunç. Ölçüyor, biçiyor, tartıyor, indiriyor, kaldırıyor. Akşama kadar bir dünya düşünceler içerisinde yüzüyor. Hiçbirinden cehennemin korkusuyla yahut cennetin tesellisiyle çıkmıyor. Neyse ki ahiret var diye o denli daralmışken birdenbire derin bir nefes almıyor. Ahiret hiç aklına gelmiyor. Bu da o kadar korkunç. Böyle kimseler belli formal dindarlıkları sergileseler ne olur? Ahiretin yakinen farkındalığı esastır. Dünyaya karşı pozisyonumuzu bu farkındalık sağlar. Hayatı olması gereken aralıkta yönetebilmemiz için bir temel teşkil eder. Yoksa kapılır gidersin hayatın içerisine. Yoldan çıkarsın. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Cenab-ı Hak, kişi ahirete olan imandan koptuğunda, çözüldüğünde yoldan çıkar buyurdu. Dolayısıyla yolda tutan
anneksen yolculuğunun

bilincinde onu tutan. Bu dünya denen sürece girdik, bir süre sonra çıkacağız, Rabbimize döneceğiz. Din günü bizi bekliyor, hesap günü. Ve orada karşımıza bu iki ihtimal, ebedi olarak cennet ve cehennem çıkacak. Bunu ne kadar içinde zinde tutarsa, her düşünce denkleminin başına sonuna koyarsa, kişi o kadar uyanık demektir. Eğer bu uyanıklığımız varsa, bu muazzam, bu ümit ile yaşıyorsak, bu olağanüstü. Amellerimiz yetişmese de, düşe kalka olsa da, ondan gayrı bir ilah tanımayan, mümin, muvahhid, hanif kimseler olarak Allah'ın bizleri cennetine dahil etmesini, önce mağfiret edip günahlarımızı affetmesini, sonrasında cennete dahil etmesini umabiliriz. Hayatını bu korku ve ümit düzleminde yaşayanlar, ahirette sonuca kavuşacak olanlardır. Nitekim cennete girenlere sordular, dünyada nasıldınız böyle, zaten biz cennete gireriz modunda mı? Hiç buralara gelebileceğiniz aklınıza geliyor muydu? Kabilinden sorular, sanki sorulmuş ve onlar şu cevabı verdiler. İnna kunna qablu fi ehlina mushfiqin. Biz öncesinde, yani dünya hayatında halkımızın arasında ürkektik, korku doluyduk. Yani bu sonuca kavuşabilecekleri hususunda emin değillermiş. Cehennemin korkusuyla cennetin ümidi arasında gidip gelmişler. Hayatı böyle yaşamışlar. Cennete girenler bunlar. Söyledikleri şu: Femennallahu aleyna ve vakana azabessemum. Allah bize lütufta bulundu da bizi o insanın içine işleyen cehennemin azabından korudu. Yoksa biz hayatımızı onun tedirginliğiyle yaşadık. İnsanların cennete giren iyileri de bunlar işte. Hatadan geri dönenler. Aramızda hiç yanlış yapmamış olan yok. Kullu beni Adem'e hatta, buyurdu Allah'ın Resulü. Adem'in bütün çocukları öyle ya da böyle hata işlediler. Başta Hazreti Adem aleyhisselam hata işledi. Melekler aslında genel anlamda haklı çıktılar. Ama birileri yanlıştan vazgeçti. Rabbine dönüp bağışlanma diledi. Bir daha yapmamak üzere çaba gayret gösterdi. Üst üste tövbeler, üst üste tövbeler. Ya Rabbi bu kez de olmadı ama bir sonrakinde başaracağım inşallah diye yine bağışlanma dilemeler. İnnallâhe yuhibbu't-tevvâbîn. Allah tövbe edenleri bile tevvâb olarak ifade ediyor. Yani o kadar çok tövbe ediyor ki, bu bir o kadar çok yanlış yapıyor ki demek. Ama Allah onları seviyor. Bunlar bizim için ümit verici. Yoksa bizler bu hadisi şerifi tribünlerden okumuyoruz. Cennetin ve cehennemin etkinliğinin haklarında geçerli olduğu kimseleriz. Biz de ya cennete ya da cehenneme namzetiz. Dolayısıyla okurken her ikisini hem korkudan ürperdik, hem alttan alta beliren ümit ile heyecanlandık. Elbette ki cennetin tarafındayız. Onun öneminin, güzelliğinin farkındayız. Tek korkumuz buna kavuşamamak. Sonra Cenab-ı Hak döndü cehenneme, dedi ki: وَاِنَّكِ النَّارُ, sen ateş, azabi, benim azabımsın. Allah'ın azabı da hak. İyileri ortaya çıkarınca zalimleri, müstekbirleri öylece bırakacak mıydı Cenab-ı Hak? Hayır, asla. Allah'a karşı büyüklenmenin, diklenmenin, istikbarın ve bunu inatla asla vazgeçmeksizin sürdürmenin kalıcı bir karşılığı yok mu? Elbette var. Vazgeçenleri zaten Cenab-ı Hak bağışladı. Ama hayır, asla vazgeçmem. Sana karşı büyüklenmeyi, diklenmeyi hep sürdüreceğim diyenler sonsuz bir istikbara imza attılar. Böylece sonsuz bir azabı cezaen nüfaka, tam karşılık gelecek şekilde hak ettiler. Sen cehennem ve inneki nâru azâbi, benim azabımsın. Uazzibu biki men eşâ'u, seninle dilediklerimi azap ederim. Cenab-ı Hak bu azabını kimlere dilediğini Kur'an-ı Kerim'de açık etti, ifade etti. Elkiha fi cehenneme kulle keffârin anid, atın cehenneme her amansız, inatçı, Allah'ı yok sayan kimseyi.

0: yani asla kabul etmeye yanaşmayan. Bu biçimiyle küfür, sonsuz anlamda bir küfürdür. Asla kelimesi, zamandan bağımsız olarak ebedi başkaldırıyı anlatır. Yoksa vazgeçecek olanları, vazgeçenleri Cenab-ı Hak zaten affu mağfiret eyleyeceğini haber verdi. Ama ne edersen et, asla seni tanımaya yanaşmayacağım kabilinden olan keffar ve anid, amansız yok sayıcı, amansız inatçı. Bunlar ebedi cehennemlikler. Allah'ın adaletinin ve mutlak hükmünün tecelli ettiği yer, cehennem. Sen de önemsiz değilsin, çok önemlisin. Böylece Cenab-ı Hak her ikisine, sizler benim hükmümün tecelli ettiği yerlersiniz. Birbirinize girmenize gerek yok. Her ikiniz de ilahi hükmün karşılığısınız. Dolayısıyla çok anlamlı ve çok esaslısınız. وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْعُهَا Her ikinizi de doldurmak benim işimdir, demiş Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Nitekim benzeri bir ifade Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın diliyle وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın sözü tas tamam hak olmuştur. Ne buyurdu? لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ Dolduracağım kesinlikle cehennemi. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Hem cinlerden hem insanlardan. Hak Teala bizleri muhafaza buyursun. Cennetine yaraşır, cennetine el verir, kulları zümresine ilhak eylesin. Onlar gibi davranabilmeyi bize kolaylaştırsın. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Muslimun. Belli ki İmam Buhari'nin sahihini almadığı, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden bir sahih rivayet efendim.
1: Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
2: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha ketebtuha lehu hasene. فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً
4: İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel, Allah katında makbul değildir. Samimi niyet, en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış, sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır: Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse, düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, İşte bağlılık budur. İşte bağlılık budur buyurdu. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyyi kellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin

kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca öğrencilerle sohbetine devam ediyor.
3: Evet çocuklar, Müslümanların bir kısmı Habeşistan'dayken çoğunluk Mekke'deydi. Zorlu dönem devam ediyordu. Ancak peş peşe yaşanan iki güzel olay Müslümanlar için çok büyük bir moral oldu.
2: Nasreddin Hoca sakalını sıvazladıktan sonra yaşadığı bir olayla anlatmaya devam etti.
3: Ben bir defasında tarlada çalışırken yoruldum. Dinlenmek için bir ceviz ağacının altına uzandım. Birden dikkatimi çeken bir şey oldu. Karşımda kocaman su kabakları vardı. Hem yerde hem de incecik dallarda yetişmişti. Sonra başımı kaldırıp ağaca baktım. Mükemmel dev bir ağaç ama cevizleri küçük. Ben şaşkınlığımı gizleyemedim. Ey Allah'ım dedim. Kocaman bir ağaca küçücük meyve vermişsin. İncecik dallara da kocaman kabakları vermişsin. Tersi olsa acaba nasıl olurdu? Sevgili çocuklar, ben böyle düşünürken birden kafamda bir çınlama hissettim. Ağaçtan başıma bir ceviz düşmüştü. Biraz tefekkür edince az önce ne kadar yanlış düşündüğümü anladım. Ey Allah'ım dedim, sen her şeyin en güzelini yaparsın. Senin işine asla karışılmaz. Eğer ceviz yerine kabak olsaydı düşen kafama, kafam ne olurdu acaba? Sevgili arkadaşlar, bizim anlayamadığımız, hoşumuza gitmeyen pek çok işte bile bir güzel sonuç vardır. Habeşistan'a hicrette de anlatacağım şu olayda da pek çok güzel sonuçlar yaşanmıştır. İşte bir örnek. Peygamber Efendimiz'i sürekli takip eden, onu baskı altına almaya çalışan Ebu Cehil, bir defasında onu Safa Tepesi'nde görmüş ve sıkıştırıyordu. Peygamber Efendimiz onun sataşmalarına karşılık vermiyordu. Ebu Cehil sonunda eline bir taş alarak onun mübarek başına fırlattı. Sonra da arkadaşlarının yanına giderek durumu kahkahalarla anlattı. Bu durumu bir cariye kadın görmüştü. İyi ki görmüş, şimdi anlatacaklarımı hepiniz ama özellikle de Ali Hamza dinlesin. Dinliyor musun Ali Hamza?
2: Ali Hamza heyecanlı bir şekilde doğruldu.
3: Evet hocam, dinliyorum. Tamam, o zaman devam ediyorum.
2: Sırtında av elbiseleri, kılıç ve oklarıyla avdan dönen Hamza Kabe'de göründü. Cariye hemen durumu Hamza'ya anlattı. Yeğeni ve arkadaşı olan Hazreti Muhammed'e yapılan bu hakaretler kanına dokundu. Zoruna gitti Hazreti Hamza'nın. Bir amca ve akraba olarak yapılanları kabullenemedi. Hamza doğruca Ebu Cehil ve arkadaşlarının bulunduğu yere gitti.
3: "Kardeşimin oğluna kötü sözler söyleyen, kalbini inciten sen misin?" diye kükredi. Yayını kaldırdığı gibi Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Ebu Cehil'in iri kafasından kanlar fışkırdı. Arkadaşları müdahale etmek istedi ama Ebu Cehil izin vermedi. Çünkü Hamza'nın da Müslüman olmasından korkuyordu.
4: "Durun, Hamza'ya yaklaşmayın, o haklıdır. Ben onun yeğenine hakaret ettim."
2: Hamza sonra doğruca Peygamber Efendimiz'in yanına giderek onu teselli etti.
4: "Senin intikamını aldım, teselli bulabilirsin."
2: Hazreti Muhammed açık konuştu. "Ey Hamza, benim gerçekten teselli bulmam için senin Müslüman olman gerekir." Artık ok yaydan çıkmıştı çocuklar. Hamza bu durumu düşündü. Bir insana İslam'a inandığı için işkence yapılması doğru muydu? Müslümanlar niçin tüm baskılara rağmen dinlerinden dönmüyorlardı? Kendisi Müslüman olsa ne olacaktı?
4: Uzun müddet düşündüğü bu işi artık gerçekleştirme zamanı gelmemiş miydi? Ve sonunda kararını verdi, Müslüman olacaktı.
2: Hazreti Muhammed'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek şeref kazandı. Hazreti Hamza'nın ne kadar cesur olduğunu anladık değil mi çocuklar? İlk cevap Ali Hamza'dan geldi.
3: Evet hocam. Öyleyse anlat bakalım onun bu cesaretini.
2: Ali Hamza tane tane biraz da heyecanla anlattı. Nasreddin Hoca'nın dediklerini tam kavramıştı. Arkadaşları da sessizce dinliyorlardı.
3: Tebrik ederim Ali Hamza, çok güzel anlamışsın ve çok güzel anlattın. Eve gidince annene ve babana da anlatırsın değil mi?
4: Evet hocam, anlatırım. Aferin. İşte Hazreti Hamza böyle bir insandı çocuklar. Yiğit bir insandı. Kahraman ve cesurdu. Müslümanlar onun İslamiyet'i kabul edişine çok sevindi. Kafirlerin korkulu rüyası oldu. İslam'a çok hizmet etti. Uhud Savaşı'nda vahşice şehit edildi. Allah ondan razı olsun. Sevgili yavrularım, Müslümanlar Hazreti Hamza'nın İslam'a girmesine çok sevindiler. Bu sevincin daha da artmasını sağlayan bir gelişme oldu. Hazreti Ömer Müslüman oldu. Nasreddin Hoca'nın son sözü üzerine Miray, Verda ve Hüma kendi aralarında bir şeyler konuştular. Tam Nasreddin Hoca onlara yönelmişti ki Hüma kendini tutamayıp sordu. Hocam, Hazreti Ömer Müslüman değil miydi? Nasreddin Hoca gülerek cevap verdi. Önce Müslüman değildi tabii. Üstelik Müslümanlara karşı olan biriydi. İslam'ı hiç sevmezdi. Ama çok akıllı, zeki, etkili, cesur biriydi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz onun Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Peki nasıl Müslüman oldu hocam? Peygamber Efendimiz'i öldürmeye giderken... Çocuklar şaşırdı. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye mi çalıştı? Bu sefer şaşkınlığını dile getiren Miray'dı. Evet, Peygamber Efendimiz'i öldürmeyi planlamıştı. Fakat onun hayatına son vermek isterken kendisi İslam'la hayat buldu. Ömer dediğim gibi akıllı ve düşünceli biriydi. İslam'a şiddetli tepki veriyor ama bir taraftan da duyduğu ayetlerden etkileniyordu. Bir gece Kabe'de Hazreti Muhammed'i Kur'an-ı Kerim'i okurken gizlice dinlemiş ve çok etkilenmişti. Ama Müslüman olmamak için direniyordu. Gördüğü Müslümanlara karşı da kötü duygular besliyordu. İki zıt duyguyu bir arada yaşıyordu. Bir gün kararını verdi. Peygamberimizi öldürecekti. Bu çok önemli bir karardı. Müslümanlardan kurtulmanın yolu onların başkanı olan kişiyi öldürmekten geçer diye düşündü. Ve silahını kuşanarak yola koyuldu. Sert ve kızgın bir şekilde yürürken yolda bir adama rastladı. Adam sordu, ''Ey Ömer, böyle hiddetle nereye gidiyorsun?'' Ömer açık konuştu, ''Muhammed'i öldürmeye gidiyorum.'' ''Eğer sen Muhammed'i öldürürsen Müslümanlar da seni öldürür.'' ''Sus, yoksa sen de mi Müslüman oldun?'' dedi. ''Sen beni bırak da kız kardeşinle eniştene bak. Onlar Müslüman oldular.'' Bunun üzerine Ömer daha çok kızdı. Eniştesi ve kız kardeşi nasıl Müslüman olabilirdi? Hazreti Muhammed'i öldürmeden önce onlara bir ceza vermeye karar verdi ve yolunu değiştirdi. Ömer kardeşinin evine geldiğinde içeriden Kur'an sesi duydu. Habbab onlara Kur'an okuyordu. Ömer'in sesini duyunca hemen gizlendi. Işımla içeri giren Ömer bağırdı. ''Az önce duyduğum ses neydi?'' Ömer'in kız kardeşi Fatıma gerçeği gizlemeye çalıştı. ''Hiç, biz kendi aramızda konuşuyorduk. Ha, belki de siz Müslüman oldunuz.'' Cevap enişteden geldi. ''Ey Ömer, belki de hak ve doğru olan senin dinin değildir. Niçin düşünmüyorsun?'' Bu söz Ömer'i çıldırttı. Eniştesi Said'in üzerine saldırarak onu dövmeye başladı. Fatıma ise kocasını hırpalamaması için abisinin elinden kurtarmaya çalıştı. Bu defa Ömer kız kardeşine şiddetli bir tokat attı ve yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Yüzündeki kanları aldırmayan Fatıma haykırdı. ''Evet, hak senin dinin değildir. Ben de Müslümanım. Şunu bil ki hepimiz Müslüman olduk.'' Kız kardeşinin başından akan kanları görünce bir an için duran Ömer, onların kararlı duruşu karşısında donup kaldı. Oturdu, sessizce bekledi. Sonra zoraki konuştu. ''Getirin bakalım okuduğunuz şeyleri.'' Habbab saklandığı yerden çıkarak ayetleri okudu. O ayetler sanki Ömer'in kalbine iniyordu. Hiç olmayacak kadar etkilendi. ''Bunlar ne güzel sözler. Bunlar bir insanın sözü olamaz.'' dedi ve az sonra kendisini Darül Erkam'ın önünde buldu. Burası bir sahabinin eviydi. Evi hem Kabe'ye yakın merkezdeydi hem de gelen gidenin belli olmayacağı bir konumdaydı. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar zaman zaman burada bir araya gelirlerdi. Kur'an-ı Kerim okur, dinlerini öğrenir, sohbet ederlerdi. İşte Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla otururken kapı çalındı. Sahabinin biri dışarı çıkıp baktığında korkuya kapıldı. Hazreti Hamza sordu, ''Ne oldu?'' Adam korkarak cevap verdi. ''Ömer gelmiş.'' ''Gelsin Ömer. Eğer iyi niyetle gelmişse ikramda bulunuruz. Yok kötü bir niyetle gelmişse onu kendi kılıcıyla vururuz.''

0: ve Ömer içeri girdi. Hazreti Muhammed Ömer'in yanına geldi. Elbiselerinden ve kılıcından tutarak seslendi. Ey Ömer, sen de Allah'tan bir azap gelmesini mi bekliyorsun? Allah'ın dinini ne zaman kabul edeceksin? Peygamber Efendimiz sonra ellerini açarak, Allah'ım bu Ömer'dir, bu Ömer'dir, bu Ömer'dir Allah'ım. Ömer'i İslam'la şerefli kıl diye dua etti. Büyük bir değişim yaşayan Ömer sadece şunları söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Orada bulunanlar sevinçten ağlıyorlardı. Azılı İslam düşmanı Ömer Müslüman olmuştu. Peygamberi öldürmeye gelen Ömer onun önünde diz çökmüştü. Mekke'nin en güçlü adamlarından biriydi. Müslümanların arasına katılmıştı. Peygamber Efendimizin duası kabul edilmişti. Ve Müslümanlar bundan sonra Mekke'de daha rahat ibadet edeceklerdi. Hazreti Ömer bundan sonra cesaretle İslam için mücadele etti sevgili arkadaşlar. Müslümanlara güven, kafirlere korku verdi. İnanmayanlara her zaman meydan okudu. Medine'ye hicret etti. Savaşta ve barışta hep peygamberimizle oldu. Kızını Hazreti Muhammed'le evlendirdi. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra Müslümanların başkanı oldu ve adaletiyle tarihe adını yazdırdı. Allah ondan razı olsun. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki

kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz, dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin, buyurur.

0: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir, dedi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğretmeyi,

0: Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Hangi kişiler kullanmışlar?
2: Cami mezhebine göre evde kapa girebiliyor muyum?
0: Öğrenmek herkese farzdır.
3: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanete Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sorularımızı sorup cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı kıymetli hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla.

0: 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e soralımdan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanet'e soralim @diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak hem soru sorabilirsiniz hem de programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Facebook'tan ve Instagram'dan özellikle yayın esnasında bizi izlerken aklınıza gelen soruları anlık olarak sormak isterseniz her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Ben de an be an kıymetli hocama sizden gelen soruları aktarmaya gayret ederim. Bazen hemen soramam. İlerleyen dakikalara, belki de ilerleyen günlere kalabilir. Bu manada anlayışınıza sığınıyorum. Çünkü benzer konularda sorular cevaplandığı zaman o soruda cevap buldu kanaati getiriyorum. Biraz inisiyatif alıyorum. Bu manada affınıza sığınıyorum efendim. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz inşallah. Muhterem hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde ilk telefon bağlantısı için Malatya'ya gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Nasılsınız
1: efendim? Elhamdülillah, siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah, duacıyım sağlığınıza. Sizin yanınızda olunca daha bir iyi hissediyorum.
1: Teşekkür ederim, benim için varsınız. De aynı.
0: Allah razı olsun. Müsaade var mı hocam telefon
1: Estağfurullah.
0: Bağlantısına? Peki. Malatya'ya gideceğiz demiştik efendim. Osman Bey telefon attığımızda. Alo.
2: Alo, hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun Osman Bey, hayırlı akşamlar.
2: Hocam, buyurun. Cuma'yla ilgili bir sorum olacak da.
0: Evet.
2: Cuma günü bazı köylerde cenaze oluyor. 1500-2000 kişi. O caminin çevresi, ne caminin alanı ne de caminin içi bu insanları almıyor. Açık meydanda o gün o köyde cuma kılınması caiz midir?
0: Soralım Osman Bey. Peki efendim soralım. Cenab-ı Allah kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Malatya'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Tabii yani köylerdeki, kasabalardaki camilerin kapasitesi biraz daha az. Sevilen birinin de vefat ettiğini düşündüğümüzde cuma günü özellikle bir açık alanda cuma namazını orada kılsalar, akabinde de cenaze namazını kılsalar olur mu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Cuma namazının bir özelliği var ki bu da şehir ya da şehir hükmünde olan yerlerde kılınıyor. Tabii ki burada bir de yetkili mercilerden izin alma konusu var. Buna vurgu yapmamız lazım. Yani yetkili mercilerden izin alma konusu ki bugün içinde bunlar müftülüklerimizdir. Şayet müftülüğümüze bildirilirse, yani biz bu açık alanda cuma namazı kılacağız diye onların onayı olursa buralarda cuma namazı kılınabilir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Emel Hanım selamlarını iletmiş ve eşinin kendisine söylediği yuvayı dişi kuş yapar sözü doğru mu? Eşim bunu çok sık kullanıyor. Dinimiz bu konuda ne emreder onu merak ederiz demiş.
1: Tabii ki dinimizin konuda yani yuvayı erkek yapar, dişi yapar diye herhangi bir belirleyici veya bu şekilde bir görev tanımlaması yok eşler için. Bu sadece bizde örf olmuş, adet olmuş bir husus. Yani bu şu demektir, kadınlar tabii ki tutumlu olmalı. Çünkü evin ihtiyaçlarını onlar görüyorlar ki erkekler dışarıda çalışıyor ve onlar kazandıklarını getiriyorlar evin sahibesine veriyorlar, teslim ediyorlar. Evin sahibesi ise çocukların büyütülmesinden, yetiştirilmesinden ve elindeki o meblağın, yani kocası tarafından getirilen meblağın düzgün bir şekilde harcanmasından sorumlu oluyor. Dolayısıyla o biraz tutumlu olursa, savurgan olmazsa ne yapıyor? Biriktiriyor. Yani kara gün için diyorlar ya, ak akçe kara gün içindir. Bu kara günler için evin hanımı biriktirir. Yuvayı dişi kuş yaparın anlamı odur. Ama eğer hanımefendi şayet savurgan olursa, yani dışarıdan kocası ne kadar getirirse getirsin, onu eğer dağıtıyorsa, o zaman da evin bir bereketi olmaz. Bir birikim olmadığı için ne bir ev sahibi olur ne de herhangi bir şey sahibi olur.
0: Eyvallah hocam. Böyle anlamak daha doğru.
1: Evet.
0: Fatih Bey'in selamları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindi namazının sünnetini çok nadir kıldığı söyleniyor. Bu bilgi doğru mudur? Bu hususla alakalı hocamız cevap verir mi demiş.
1: Sünnetler müekket ve gayri müekket olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Bu müekket sünnetler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu zaman kıldığı ve çok az terk etmiş olduğu sünnetler, bunlar müekket sünnetler. Bunları bazen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bir kolaylık olsun diye kılmıyor, yapmıyor bunları. Mesela öğle namazının sünneti gibi, ilk sünneti ve son sünneti gibi. Bir de gayrimüekket olan sünnetler var. Bunlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ara sıra yapmış olduğu sünnetlerdir. İkindi namazının sünneti ile efendim yatsı namazının 4 rekat ilk sünneti, bunlar gayrimüekket, yani müekket olmayan sünnetlerdir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ara sıra yaptığı denince burada ortaya çıkıyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ikindi namazının sünnetini bu şekilde kılıyorlardı. Ancak burada unutulmaması gereken bir husus var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle az kılıyormuş, biz de az kılalım diye bu ikindi namazının sünneti mümkün mertebe ihmal edilmemeli. Peygamber Efendimizin gece ibadeti var, Peygamber Efendimizin gündüz ibadeti var, namazları var. Dolayısıyla biz onların bütününe bakmamız lazım. Peygamber Efendimizin namazlarının bütününe baktığımız zaman bizim böyle ikindi namazının sünnetine biraz daha dikkat etmemiz uygun olur.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yiğit Bey'in selamları var. 10 gün önce bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiş Yiğit Bey. Geçmiş olsun efendim. Şifa diliyoruz. Haliyle bu ameliyat dolayısıyla vücut temizliğimi tam yapamıyorum. Dolayısıyla abdesti de tam alamıyorum. Bu şekilde de namaz kılmak istemiyorum demiş. Hocamız ne tavsiye eder? Benim ve benim gibi bir durumda olanlar nasıl abdest almalı, ibadetlerini nasıl yapmalı demiş.
1: Bu gibi durumlarda namaz kılmayı istememek kişinin iradesine bağlı değildir. Çünkü namaz her halükarda kılınması gereken, yapılması gereken bir ibadettir. Hı hı. Ve en önemli ibadettir. Yani kelime-i şehadetten sonra bizim için bir ibadettir. İbadetlerin başında gelir. Ki her zaman onu söyleriz, dinin direğidir. Dolayısıyla bu tür konularda, yani üzerine necaset bulaşan veya kılmış olduğu elbiseye, efendim hatta işte mekan olarak kıldığı yere bu tür necasetler bulaşıyorsa kişi zaten özürlüdür. Yani abdest açısından, temizlik açısından bu kişiler özürlüdür. Bu özürlü halleriyle ibadetlerini yapmaya devam etmeliler. Bunları bırakamaz. Benim içime sinmiyor diyemez.
0: İyileşince kılarım diyemez.
1: Tabii. Yani. Evet, hayır, öyle bir şey söyleyemez.
0: Normal abdestini alacak, evet. Normal şekilde kılacak.
1: Aynen.
0: Ondan sonra tekrar kaza etmesine falan da gerek yok.
1: Hayır, bunu bu şekilde kılacak, kıldığı geçerlidir. Kaza ederse o zaman yanlış bir şey yapmış olur. Olmayan bir şeyi icat etmiş olur.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Gaziantep'ten Ali Bey hattımızda. Alo.
3: Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar.
0: Ve aleyküm selam Ali Bey. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Alo.
3: Alo, sesim geliyor mu?
0: Ben sizi duyuyorum Ali Bey. Buyurun.
3: Hocam ben sorum şöyleydi. Ben geçen ikindi namazını kılıyordum.
0: Evet.
3: İkinci rekatındaydım. Arkadaşım geldi. Benim yanıma durdu. Ama bana uymadı. O da farz kılıyordu. Ben de farz kılıyordum. Bu şekilde ayrı ayrı namazları bitirdik. Ama aynı yerdeydik.
0: Yani aynı hizadaydınız. Doğru mu anladım?
3: Aynen. Ama ayrı ayrı kılıyorduk. Tamam. O bana uymadı. İkimiz de farz kılıyorduk.
0: Soralım Ali Bey. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Gaziantep'e selam eder. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani keşke Birisi imam olsaydı, diğeri cemaat olsaydı.

0: ama öyle olmamış. Aynı hizada, aynı namazı iki farklı kişi kılabilir mi?
1: Burada tabii ki bir konuyu bilmemekten kaynaklanan bir yanlış olmuş. O da nedir? Bir kimse diyelim ki bir namazı kılıyor, farzını kılıyor. Herhangi bir namaz olabilir. İkindi namazı olabilir, akşam namazı olabilir. Biz biliyoruz ki efendim bu farzı kılıyor. Veya bazen şöyle deriz, hani farzı kılıyorsan sesli devam et diyebilir geriden gelen. Bu takdirde namaza başlamış olan kişiye o uyabilir. O andan itibaren bu kişi imam olmuş olur, arkadaki de cemaat olmuş olur. Efendim tek kişiyle cemaat olur mu? Evet, tek kişiyle cemaat olur. Lakin biz böyle yapmıyoruz çoğunlukla.
0: Bilmiyoruz bir de.
1: Bilmiyor. Bu konuyu bilmediği için insanlar böyle yapmıyorlar. Onlar ayrı ayrı namaz kılıyorlar. Yani gerçekten benim için böyle üzüntü kaynağı olan şeylerden bir tanesi budur. Yani biz millet olarak cemaatle namaz kılmayı bilmiyoruz. Herkes ayrı ayrı kılıyor. Şimdi özellikle ben havaalanlarında görüyorum. Orada efendim insanlar geliyorlar. Herkes ayrı ayrı veya seyahat esnasında molalarda tek tek herkes ayrı ayrı namaz kılıyorlar. Cemaat halinde kılmıyorlar. Halbuki başka insanlar, milletler bunu biliyorlar ve cemaat halinde namaz kılıyorlar. Ve bu gibi yerlerde cemaat halinde namaz kılmaya gayret etmemiz lazım. Çünkü cemaatle namaz son derece önemlidir. Böyle kişinin aynı mekanda tek başına namaz kılması doğru bir davranış değildir. Ha, namazları geçerli midir? Geçerlidir.
0: Ama doğru bir iş.
1: Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine aykırıdır. Yani yani iki kişi olduğu zaman bunlar cemaat yapabilir. Ki Peygamber Efendimiz büyüğünüz, yani büyüğünüzden maksat burada yaşça büyük müdür yoksa din konusunda büyük müdür? Her iki şeyde açıklanıyor, her iki rivayette var. Bazılarına göre yaşça büyük olan, bazılarına göre ilimce büyük olan o öne geçsin ve namazınızı cemaatle kılın diyor. Peygamber Efendimiz bu hususa özel bir vurgu yapıyor.
0: Eyvallah hocam. Ya inşallah sizi dinleyenler bundan sonra öyle davranırlar. Kimse de çekinmesin değil mi hocam? Yani mesela böyle bir mekan bulduğumuz zaman baktık birkaç kişi var. Yani ben imamlık yapabilirim demekten de geri durmasın o zaman.
1: Veya orada diyebilir ki bizim içimizde imamlık yapabilecek bir kimse var mı?
0: Yani o da olabilir.
1: Doğru. Sizin olayınızdaki gibi olmasın Furkan'cığım.
0: Hatırladın ama şimdi merak ettiler hocam.
1: Tamam, siz izah edin. Pas sizde.
0: Şöyle ya, ben bir yerde imam olarak vazifeliydim. Bir amcamız geldi bana dedi ki sen müezzinlik yapabilir misin dedi. Yaparım dedim. Tamam o zaman kametle dedi. Ben de kametledim. O namazı kıldırdı. İşte tesbihat falan bitti. Musafaha yaparken dedi ki ya senin sesin de güzelmiş. İşte ne iş yapıyorsun? Buranın imamıyım dedim. Adam da dedi ki yani niye bana söylemedin? Sormadınız ki dedim. Müezzinlik yapabilir misiniz diye sordu. Ben de yaparım. Onu hocam onu söylemişti.
1: Evet, aynı.
0: Cemaatim azdı o zamanlar. Biraz da o yüzden bir iki kişi geliyordu.
1: Yani sormamız lazım. İçimizde imamlık yapabilen birisi var mı diye. Bunu muhakkak soralım.
0: Yapanlar da çekinmesinler yani.
1: Evet, yapanlar çekinmesin. Demeliler. Çünkü bazen kişiler meraklı oluyor imamlık yapmaya. Geçiyor oraya. Arkasında sizin gibi kıymetli efendim mahareci, her şeyi iyi olan bir insan oluyor. Oradaki imam ağzını gözünü kırıyor. Kelimelerin, bütün harflerin ağzını gözünü kırıyor. Namazı adeta namaz olmaktan çıkarıyor. O imamlık yapıyor. Yani meraklılar var. Bu kadar meraklı olmayın.
0: Ya bu, o dengeyi kurmak lazım. Evet. İşte. Bilenlerin kendini geri çekmemesi lazım değil mi?
1: Evet. Yani burada şunu söylemek istiyorum. İmamlık o kadar önemli ki ben şahsen bir camiye gittiğim zaman hani oraya geçmeye çekiniyorum yani. Ama sorun maalesef duvar. Maalesef çok cesaretli insanlar var. Oraya geçiyor. Yani kılık kıyafeti uygun değil. Ondan sonra okuması bozuk. Fatiha suresini okumayı bilmiyor. Ama meraklı. Kimisi

0: İmamlık yapmaya meraklı, kimisi müezzinlik yapmaya meraklı. Ama bunların da bir usulü var, adabı var, değil mi?
1: Eyvallah hocam. Bunlara da dikkat etmek lazım. Samsun'dan Abdülhamit Bey hattımızda. Hoş geldiniz Abdülhamit Bey.
2: Hoş bulduk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam.
1: Ve aleyhine aleyküm selam. Allah razı olsun.
2: Dua ederiz, dua isteriz. Allah için seviyoruz.
1: Sağ olun.
2: Hocama da selamu aleyküm. Hocam da hayırlı, hoş gelmiş aleyküm programımıza.
1: Allah razı olsun.
2: Sevgili hocama, değerli muhterem kıymetli hoca efendime, hocama bir sorum olacak.
1: Buyurun.
2: Yalan yere yemin etmenin kefaresi nedir sayın hocam?
1: Peki. Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek. Samsun'a selamlar, hayırlı akşamlar. Bu yemin konusu biraz aslında belki detaylı anlatılabilir mi hocam? Yani yeminin çeşitleri, hangisi kefaret gerektirir, hangisi kefaret gerektirmez. Kefaret gerektirmeyince iyi o zaman söyleyebiliriz manasına mı gelir? Yoksa daha acı bir tablo mu var? Ne dersiniz?
0: Çeşitlerine girecek olursak yemini lağf öncelikle. Bu nedir? Efendim, boş yere yemin etmek ne gibi? Alışkanlık haline getirmiş, yani vallahi billahi sözünü alışkanlık haline getirmiş veya vallahi billahi sözü, bazı yerlerde böyle derler. Ama burada bir yemin kastı yok. Kişiye deseniz ki sen yemin ediyorsun, hayır ben yemin etmedim diyor. Yani ağız alışkanlığıyla yapılan şey. Bunun herhangi bir kefareti yoktur. Geleceğe yönelik bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya yemin etmek, ki yemin-i münakide dediğimiz şey, yemin çeşidi. Mesela işte vallahi şöyle yapacağım veya yapmayacağım gibi. İşte diyelim ki vallahi kötü bir şey ama işte falan kimseyle bir daha konuşmayacağım. Böyle yemin ederse. Efendim, veya işte diyor ki vallahi diyor, yemin ediyor, bir şeye kızıyor. Hı. Vallahi namaz kılmayacağım diyor. Böyle yemin edenler var efendim. Birisine kızıyorken beni çok ikaz etti, uyardı diye. Bu tür şeylerde, bu tür yeminlerde bir defa hayırlısı hangisi, ona bakmamız lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz yemin ettiği zaman ettiği yemin hayırlı değilse, hı hı, o zaman diyor yeminini bozsun ve kefaretini ödesin diyor. Kefaret olan bu kısımdır. Bir de yemin-i gamus var. Bu da nedir? Bile bile yalan yere yemin etmektir. Yani işin öyle olmadığını biliyor, yemin et denildiği zaman suçtan ya da sorumluluktan kurtulmak için veya bir menfaat temin etmek için yemin ediyor. Mesela diyelim ki bir şeyini satacak adam. Hı hı. Satarken diyor ki işte vallahi şu parayı verdiler, ben bunu vermedim.
1: Oysaki yalan.
0: Oysaki yalan. Bu tür yeminlerin bir kefareti yok. Peki bunun niye kefareti yok? Asıl bunun olması lazım değil mi? Efendim, ben bunu şöyle yorumluyorum. Cenab-ı Hak adeta o kişiye demek istiyor ki sen dünyada bunun kefaretini ödeme. Çünkü kefaretini ödeyince sorumluluktan kurtuluyor kişi. Sen gel benim yanıma, ben sana yalan yere yemin etmenin
1: hesabını sorayım.
0: Benim adımı kirletmenin hesabını ben sana sorayım demek istiyor.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Taceddin Bey hattımızdaymış. Erzurum'a gidiyoruz. Alo.
3: Selam aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
3: Sevgiler.
1: Saygı hürmet benden efendim. Sağ olun.
3: Hocam şöyle bir sorumuz var. Şimdi benim bir evim var.
1: Evet.
3: Bir evde hanımımın var.
1: Evet.
3: Şimdi biz kurban kesme yetkimiz ikisine, yani ben kesiyorum da eşime de kesme şeyim var mı hocam?
1: Soralım Taceddin abi. Allah selamet versin. Erzurum'a selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Yani nisabı aşan bir miktar mala sahip. Eşi de sahip, beyefendi de sahip. Öbür taraftan baktığımızda hani ev asli ihtiyaç ya hocam. Hanımlar içinde asli ihtiyaç olarak kabul edilebilir mi? Yoksa O zaten beyiyle beraber yaşıyor. Öbürünü kiraya vermiş olarak mı değerlendirmek?

0: vermek lazım.
1: Hanım zaten beyin evinde yaşadığı için asli ihtiyacını gidermiştir. Onun fazladan bir evi olduğu zaman o kurban kesmekte mükellef olur. Lakin elinde bir nakiti yoksa o zaman tabii neyle kesecek?
0: Nasıl
1: kesemez o zaman.
0: Borç kalır mı üstünde?
1: Hayır, borç kalmaz. Elinde kurban kesecek imkanı olması lazım.
0: Diyelim ki var. O zaman kesecek. Lazım. Peki var olduğu halde kesmedi geçmiş yıllarda. Bugün ne yapmalı?
1: Evet, var olduğu halde kesmezse o zaman kaç yıl kesmedi diyelim ki 10 yıl kesmedi. Bugünkü kurbanın değeri neyse bu değer üzerinden 10 yıllığı fakirlere sadak olarak vermesi gerekir. Eyvah,
0: 10 tane kurban ya da 10 hisse kurban alıp kesmek olmuyor.
1: Hayır. Onu alıp kesemez, o geçmiş. Kurban günleri geçmiştir. Onun yerine onun bedelini sadak olarak vermesi gerekir.
0: Peki efendim. Musa Bey'in selamları var. Borç verdiğimiz zaman, verdiğimiz borç üzerinden enflasyon farkını istememizde bir sıkıntı var mı? Bu bir faiz olur mu demiş.
1: Bir kimse şöyle dese, ben sana şu kadar borç veriyorum, enflasyon farkında isterim derse bu faizdir. Bunu isteyemez. Onun için bu borçları işte bir altın ya da tavsiye etmemekle birlikte yabancı paralı üzerinden, yani onları alıp vermek suretiyle bu şekilde alacak meselesi halledilir. Yoksa yani tekrar söylüyorum, ilk başından ben sana para vereceğim 6 aylık ama enflasyon kayıpları oluyor biliyorsunuz. Bu kayıplarımı alırım diyemez.
0: Peki verdi hocam parayı. Adam işte bir fakir ya da durumu sıkıntılı olan bir arkadaşına borç verdi. Dedi ki 6 ay sonra ödeyeceğim. Ödemedi. Aradan 2 yıl geçti. Başta da sizin dediğiniz gibi bir şey söylemedi ona. Yani ben enflasyon farkını alırım diye bir ön söz söylememişti. Fakat ortada parasında da bir değer kaybı var. Hani ben para verdim, iyilik yaptım, zarar gördüm diyecek. Vadesi geçtikten sonra kardeşim bu benim paramda kaybolan enflasyon farkını ver dese olur mu?
1: Güzel sordunuz.
0: Eyvallah hocam.
1: İkisi birbirinden farklıdır. Bir kimsenin başında efendim ben sana borç veriyorum ama enflasyon kaybını isterim demesi faizdir. Ancak bir kimse borç alıyor belli bir süreyle. Diyelim ki 6 aylık süreyle kişiden borç aldı.
0: Evet.
1: 6 ay geçti ödemedi. 1 yıl geçti ödemedi. 2 yıl geçti ödemedi. 5 yıl geçti. Ve 5 yıl sonra kişi diyor ki ben borcumu ödeyeceğim. Hangi değer üzerinden ödemeli? İşte burada enflasyon kayıplarını alabilir. Bu faiz değildir. Neden? Çünkü kişi başından istemedi, enflasyon kaybını istiyorum demedi. Lakin zamanında ödemediği için enflasyon kayıplarını bu kişiden 5 yıl içerisinde parası ne kadar erimişse bunu talep edebilir. Bu bir faiz değildir. Şimdi bazıları maalesef bunu bir faiz zannediyor ve diyor ki bir de hacısını utanmıyor musun, benden faiz mi istiyorsun diyor. Bir de hocasını utanmıyor musun, benden faiz mi istiyorsun diyor. Veya kişiyi faiz almakla suçluyor. Peki o zaman tersini yapalım. Bu utanmıyor musun?
0: Sen kabul eder misin?
1: Yani, utanmıyor musun, faiz mi istiyorsun diyen kişiye ondan alalım bir borç ve 30 yıl sonra kaç lira aldık? Efendim 1000 lira. 30 yıl sonra ona 1000 lirayı verelim bakalım ne diyor bize. Bu sefer tam tersini söyleyecek bize. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Sende hiç vicdan yok mu diyecek.
0: Doğru. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Konya'dan bir izleyicimiz hattımızdaymış. Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
2: Hocam şimdi ben bir soru soracaktım. Tabii. Biz bir akrabamıza biraz altın borç verdik.
0: Evet.
2: Yalnız ödeme durumu yok gibi. Biz bunu zekat olarak verelim mi diye fetva hattımıza sorduk Diyanet'in. Hı hı. Olmaz dediler. Cuma günü Hüseyin Arı Hocam bir kirazisle ilgili size bir soru sormuştu.
0: Evet.
2: Hüseyin Hocam o zaman dedi sayabilirsiniz dedi. Hı hı. Biz şimdi kafamızda bir soru işareti oldu. Onun için rahatsız ettim.
0: Eyvallah. Hocamdan bunun şartlarını öğrenelim inşallah. Evet. Ona göre de bir yol çizersiniz artık kendinize.
2: İnşallah.
0: Cenab-ı Allah kolaylıklar ihsan etsin. Hem size hem de o borçlu kardeşlerimize. Konya'ya selamlar. Doktor Hüseyin Ara hocam, Allah selamet versin. Soruyu ben de hatırlıyorum. Bir kira alacağı vardı. İşleri bozulmuş kiracısının, nitekim ödeyememiş. Bunu zekatımıza sayabilir miyiz? Durumları da kötü falan demişti. Burada alacağı zekata saymak için bazı şartlar var mı, yoksa büsbütün hayır olmaz mı diyoruz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim ki bir alacak batık olmamalıdır. Ne demek batık? Yani artık tamamen batmış, hı hı, ve bir daha ödeme imkanı yok kişinin. Ödeme imkanı yok. Bunu zekatını sayması söz konusu olamaz. Ancak batık olmayan bugün ödeyemiyor ama yarın ödeyebilir. İşte kirasını bugün ödeyemiyor ama yarın ödeyebilir. Kirasını ödeyemeden çıkmış ama diyor ki ben bunu bir şekilde ödeyeceğim diyor. Yani benim imkanlarım inşallah olacak. Bugün işlerim bozuldu ama ben bunu ödeyeceğim diyor. Ve kişi burada borç veren de düşünüyor ki bu bir batık değil. Yani bir gün bana gelir ama ne zaman gelir belli değil. İşte bu tür batık olmayan şeyleri zekatına sayabilir mi? İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre bunu zekatına sayamaz. Çünkü burada bir temlik söz konusu değildir. Yani kişiye bu parayı bizatihi teslim etmesi gerekir. O yüzden diyorlar ki alacağı kadar kısmı borçlu kişiye verir. Borçlu kişinin de insafına gelirse, ya benim de sana borcum vardı, onu zekat olarak ona verecek tabii. Borçlu kişi de insafına gelirse o da diyebilir ki ya benim de sana borcum vardı, bunu ben sana geri veriyorum. Alacak olarak geri veriyorum. Böyle bir yöntem sunuyorlar. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu böyle söylüyor. Bir kısım İslam alimleri ise, bunlar azınlıkta, sayıca çok değil, az, buna gerek yok diyor. Yani bu şekilde bir alışverişe gerek yok. Çünkü paranın bir daha geri dönmeme ihtimali de var öbür türlü. Yani. Bazı hani pişkin insanlar olabilir. Oh ne güzel adam, ne iyi, benden alacağı var, bir de bana zekat veriyor diye koyar cebine, onu da geri vermez.
0: Olabilir tabii.
1: O yüzden bir kısım İslam alimleri de diyor ki ya buna gerek yok diyor. Bunu diyor eğer batık değilse, bak şart bu, batık değilse bunu zekattan sayabilir. Şimdi Furkan'cığım, bunu olmaz diyen insanlar, ya böyle bir şey olmaz diyen insanlar o çoğunluk tarafının görüşünü söylüyor. Veya bazıları şimdi halkın nabzını bir yokluyor. Acaba halk buna ne diyor? Şimdi halka sorduğunuz zaman halk fetvayı bilmez. Usulü de bilmez. Fetva usulünü de bilmez. Şimdi gidin halkın çoğunluğuna sorun. Bir insan bir insana borçlu ve borcunu ödeyemiyor. Efendim bunu zekatına sayabilir mi? Hemen hemen halkın %99'undan daha fazlası hayır ya öyle şey mi olur falan diyor. İşte bir kısım fetva verenler de fetva usulüne göre hareket etmiyorlar. Neye göre? Toplum ne diyor ona göre cevap veriyor. Topluma göre cevap verilmez. Fetvada asıl usul neyse ona göre cevap vermek zorundayız biz. Biz bilmiyor muyuz? Yani halkın nabzını bilmiyor muyuz?
0: Bir noktada halkın ihtiyacının da çözümlenebilmesi için bir cevap verilmeli değil mi?
1: Evet, tabii ki.
0: O zaman?
1: Yani o zaman diyoruz ki sonuç itibariyle bu hani azınlık, az sayıda insan buna cevaz veriyor diyoruz ya, diyebiliriz ki bu görüşle amel edilebilir. Yani onun zekatına sayabilir ama batık değilse.
0: Eyvallah. Burası önemli.
1: Evet.
0: Meryem Hanım selamun aleyküm demiş. Ölülere Kur'an okunduğu kaynaklarda geçiyor diyorsunuz ama bir hadis-i şerif var. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Burada yabancı birinin ölüye okuduğu Kur'an'ın bir faydasının olacağına dair bir emare, bir işaret yok. Bunlar birbirine ters olmuyor mu? Bu hadis ve sizlerin söyledikleri demiş.
1: Evet. Şimdi bu tek bir hadise bakıp da buradan bir hüküm çıkarmak, müçtehit olmak doğru değildir. Peki başka hadisler yok mu? Onlar da var. Peki onlar bize neyi anlatıyor? Onlar da bize anlatıyor ki bir insan yapmış olduğu bir amelin sevabını başkasına bağışlayabilir. Bu konuyu biliyorsunuz Furkan'cığım çok konuşuyoruz. Bir sahabi geldi Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam'a dedi ki ya Resulallah benim annem vefat etti. Ben annem için hangi hayrı yapayım dedi. Hangi hayrı yapayım? Peygamber Efendimiz Medine'de su ihtiyacı olduğunu biliyor. Hı hı. Dedi ki sen annen için bir kuyu aç. Bir kuyu aç annen için. Ve o kişi bir kuyu açtı. Böylece bak kuyu açmak bir sevap mı? Sevap. Onun annesi vefat etti mi? Etti. Kuyu annesi mi açtı? Hayır. Kim açtı kuyu? Oğlu açtı. Buradan bir sevap elde etti mi? Etti. Peki annesi bundan sevaplandı mı? Nasiplendi mi? Nasiplendi. Bu da peygamberimizin uygulaması. Sözü, hadisi. Kaldı ki orada insanın amelleri kesilir şu üç şey diyor. Bak orada zaten söylüyor. Sadakatin cariyetin akan bir şey diyor. Sadakayı cariye. Ne demektir o? Devam eden şey. Bak Kur'an okuyor.
0: Ya da hayırlı.
1: Bu da bir sadaka. Hayırlı bir evlat. Dua ediyor. Bak dua ediyor. Zaten bak dua etmek de kişinin işlediği bir sevabın ölüye gideceğinin en büyük delilidir. Bak ne diyor? Evveledin salihin yed'ûleh. Kendisine dua eden bir evlat bırakan diyor. Ölmüş, evlat bırakmış, evladı ona dua ediyor. Bak bu dua ona gidiyor. Efendim, maddi olarak şöyle bir kıyas yapacak olursak, diyelim ki bir insanın cebinde 10 bin lira para var. Bu para kimindir? O kişinindir. Peki bu kişi bu parayı yiyebilir mi? Yiyebilir. Kendisini harcayabilir mi? Harcayabilir. Böyle yapmayıp da bunu efendim 10 tane fakir yoksul bulsa onlara biner lira verse verebilir mi? Verebilir. Bir kimse ona diyebilir mi ki hayır bu para senindi sen kazandın bunlara veremezsin diyebilir mi? Diyemez. Benim de sizin de diyelim ki 10 bin sevabınız var. Bu sevaplar benim mi? Benim. Ben bu sevabı efendim rahmetli anneme bağışlamak istiyorum, rahmetli amcama bağışlamak istiyorum veya yaşayan bir kişiye bağışlamak istiyorum. İlla ölen kişiye değil. Ben bir kişiyi seviyorum diyelim ki efendim benim hocamdır, kıymetlidir. Ya ben işlediğim sevabın şu kadarını ona bağışlamak istiyorum. Benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir hocam vardı. Efendim benim hocam değil de yani hocam diyordum ben kendisine.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. İsmini vermem dedi bir sakınca. Asım hocamız efendim. O bana derdi ki hocam yaptığın duaların %5'i benim. Yaptığın duaların %5'i adam yaşıyor.
0: Bir de şöyle bir şey de var değil mi hocam? Hani normalde hani o Türk lirası örneğinden ya da servet örneğinden birine bir şey verdiğimiz zaman eksiliyor ama elde ettiğimiz eksilmiyor. Sevaplardan bir şey bağışladığımızda hiçbiri eksilmiyor. Aynısı bizde kalıyor. Evet. Karşıya da aynısı gidiyor.
1: Tabii.
0: Öyle de bir rahmet
1: tabii, var. Tabii. Hadis-i şerifte geçiyor ya la yunkasu min ucurihim şeyun. Onların ecirlerinden de bir şey eksilmiyor diyor.
0: Eyvallah hocam. Biz okumaya devam edelim. İşin şu boyutu da var. Yani bununla alakalı bir şey söylemek gerekir mi? Bilmiyorum hocama bunu da sorayım. Hatta telefon var ama Kur'an-ı Mübin'in mealinden bir meal okuyarak ya da hadis-i şeriflerin sadece meallerine bakarak bir hüküm çıkartmak ve bunlar üzerinden söz söylemek de çok tehlikeli herhalde.
1: Evet. Yani esas sıkıntı burada zaten. Yani biz burada bu cevapları verirken aslında büyük bir cesaret gösteriyoruz. Ve her zaman için acaba yanlış bir cevap verebilir miyiz diye ben şahsen her zaman irkiliyorum.
0: Teyakkuzdayız tabii hocam.
1: Tabii tabii irkiliyorum. Tabii. Ve bizim kadim ulemamız, eski ulemamız Onlar fetva vermekten çok çekiniyorlar. Ve başkaları fetva versin diye bekliyorlar. Ama maalesef bizim bir takım halkımız hadisi okuyor. Hadisin bir tanesini okuyor, fetva veriyor. Fıkıhta bir şey görüyor, ondan fetva veriyor. Ya fıkhın öbürü de var.
0: Bu yanlış ve tehlikeli bir şey.
1: Efendim, bu konularda yani genel olarak bir malumata sahip olmadan fetva vermek son derece tehlikelidir. Ne kadar tehlikelidir? Ecraukum alel futya, ecraukum alel nar. Fetva vermeye çok cesaretli olanlarınız ateşe en yakın olanlarınızdır.
0: Allah muhafaza.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz hocam. Batman'a gidiyoruz. Ramazan Bey hattımızda. Efendim biraz beklettik sizi. Lütfen hakkınızı helal edin.
3: Estağfurullah.
0: Hoş geldiniz.
3: Esselamu aleyküm.
0: Ve aleyhine aleyküm selam.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Yalnız televizyonun sesini kapatmanız lazım Ramazan Bey.
3: Tamam.
0: Evet.
3: Nasılsınız?
0: Hamdolsun efendim. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah.
3: Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli kardeşim, değerli hocam, hocamıza da selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Şimdi,
0: Allah razı olsun.
3: Senelerdir problem haline gelen Batman'da, Güneydoğu Anadolu bölgemizde malumumuz Hanefi mezhebine göre yatsı namazı ezanı okunuyor. Hanefi mezhebine göre bugün Batman'da yatsı namazı okunma zamanı genel takvime göre söylüyorum 21-22. Şimdi bizim eski ulemalarımız da ben de işin içinde bir kardeşiz olarak eski ulemalar da hatta bir hadis-i şerif de var benim bildiğim kadarıyla gene de teyit etmek amacıyla akşam namazından bir saat en fazla 20 dakika geçtikten sonra yatsı namazı vakti girmiş bulunuyor. Şimdi etrafımızda, yöremizde, çevremizde hasta olan var, mazereti olan var. Bize de bazen soruyorlar, hocam yatsı namazı vakti girmiş kalalım mı? Ben cesaret edip de böyle bir fetva veremiyorum. Şimdi sizin aracılığınızla ve değerli, kıymetli hocamızın aracılığıyla bu mesele, bu sorun gibi görünen mesele yaklaşık olarak gayri müekket sünnet kılındıktan sonra yarım saat yatsı namazı Şafii mezhebine göre geçtikten sonra namazda duruyorlar. Bir misafirliğe gideceksiniz, bir taziye gideceksiniz, gidemiyoruz. Ya bu konu hakkında sizlerden yardım istiyoruz. Şu an için akşam namazı 19.43 Diyanet takvimine göre söylüyorum. Üzerinde 20 dakika, 1 saat 20 dakika geçtikten sonra namaz kılınabilir. Ama ben cesaret edemiyorum. Diyorum ki büyüklerimiz böyle bir zamanı takdir etmişler. Ama önemli bir konu, çok büyük bir talep var. Yeniden takvim basılırsa bunu lütfen bir gözünde bulundursanız. Diğer takvimi de kullanıyoruz.
0: Soralım Ramazan abi. Bakalım hocam ne diyecek? Allah selamet versin bölgedeki bütün dostlara, kardeşlere, büyüklere, küçüklere selam olsun. Dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar. Güzel bir tevafuk oldu. Siz de çünkü bölgede görev yapmış bir hocamızsınız.
1: Evet.
0: Yani problemi yakinen biliyorsunuz. Ne dersiniz?
1: Bu konu gerçekten önemli bir konu. Kabul etmemiz lazım önemini. Peki burada yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine baktığımız zaman bölge olarak efendim bunlar Hanefi'dir, şunlar Şafii'dir falan gibi bir ayrım söz konusu değil. Peki neye bakıyoruz biz? Yatsının gerçek vakti ne zaman giriyor? Yani diyelim ki Mardin'de ne zaman giriyor, işte Batman'da ne zaman giriyor, efendim Bitlis'te ne zaman giriyor, Erzurum'da ne zaman giriyor. Bunu bizim vakit hesaplama bölümümüz var, birimimiz var. Buradaki astronom kardeşlerimiz var ve aynı zamanda sadece o astronomlar buna karar vermiyor. Fıkıh heyeti ilmi kriterleri, ilmi usulleri, esasları onlara söylüyor. Bu esaslara göre misal Batman'da yatsı namazı vakti ne zaman girer? Şu zaman. Burada Hanefi'ye göre, Şafii'ye göre diye bir şey değil. Yani efendim gerçek vakit burada ne zaman giriyor? Ki bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuzda Şafii hocalarımız da var. Çok sayıda Şafii hocamız da var. Efendim, bunlar da tabii bu işin içerisinde. Ve netice itibariyle baktığımız zaman böyle tek bir rakam vermek mümkün değil. Yani bir saat 20 dakika gibi bir rakam vermek mümkün değil. Neden? Çünkü yaz var, kış var, güneşin hareketleri, hepsi bunlar fark ediyor. Efendim, ayın doğuşu, batışı vesaire, bunların hepsi mevsimlere göre fark ediyor, değişiyor. Dolayısıyla burada gerçek yatsı vakitlerine göre, yani şöyle bir şey yok, haşa. Ya işte biz Hanefiyiz, burada da böyle yapalım. Asla böyle bir anlayış
0: yok. Bir dayatma yok yani.
1: Hayır, böyle bir dayatma söz konusu değil. Buradaki kuruldaki Şafii hocaların da onayıyla ve katkılarıyla bu vakitler belirleniyor. Onu söylemek isterim.
0: Eyvallah hocam. Peki. Coşkun Bey'in selamları var size. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar kıymetli hocam demiş. Bir hanımefendinin kendine ait 300-400 gram altını olsa, ancak bunu kocasından habersiz harcama yetkisi bulunmasa ve hatta kocasının izni olmadan zekat bile veremese, bundan sorumlu budur. Tasarruf hakkı kocasında gibi bir durum söz konusu. Ne dersiniz?
1: Bir defa bu altınlar kimin? Kadının mı, yoksa altınlar kocasının mı? Eğer kocasınınsa tasarruf hakkına o sahiptir. Bunun zekatını vermekle de o mükelleftir. Eğer bu altınlar kadının ise, yani kendi biriktirmiş, babasından, anasından, atasından miras kalmış veya kendisi biriktirmiş, çalışmış, efendim, onun ise bu altınların zekatını vermekte mükellef olan kişi hanımefendidir. Kocası hanımefendinin altınları üzerinde tasarruf yetkisine sahip değildir ve ona sen bunun zekatını verme diyemez. Çünkü böyle bir şey söylediği zaman Cenab-ı Hakk'ın emrine aykırı hareket etmiş olur, aykırı davranmış olur. Yani bazı kocalar kendisini haşa sümme haşa ayetlerin de üzerine çıkartıyor. Kadının altını var, ben diyor zekatını vermene müsaade etmiyorum, zekatını verme. Bizim ihtiyacımız var, işte arsa alacağız, yok ev alacağız falan. Ya sen koca olarak kimsin yani, kocasın sen.
0: Allah'ın emri karşısında kimsin?
1: Allah'ın emri karşısında kim oluyorsun sen ya? Dolayısıyla kadınlar onları dinlemeyecekler. Ben Allah'ı dinlerim, Rabbimi dinlerim, bu konuda seni dinlemem, sana itaat etmem. Ki zaten bir hadis-i şerifte ne buyuruluyor? La ta'ate li mahluk fi ma'siyetil halik. Eğer bir yerde Halika, yani yaratıcıya isyan söz konusu ise hiçbir mahluka itaat edilmez.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Tokat'tan İclal Hanım hattımızdaymış. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar hocam. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Hocam, benim bir sorum olacaktı şimdi. Ben bir hafta namazımı kılıyorum. Çok güzel bir şekilde kılıyorum. Her vakit, her şekilde. Ama bir hafta sonra namazdan soğuyorum hocam. Sonra üzülüyorum, tekrar başlıyorum. Yani hem kıldığım namaz kabul oluyor mu, hem de bu soğuma şeyi için ne yapmalıyım? Ya da bunun günah boyutu nedir? İsteyerek de bırakmıyorum. Yani bir hafta çok güzel kılıyorum, bir hafta sonra bırakıyorum.
0: Evet, soralım İclal Hanım. Cenab-ı Allah namaza devam eden kimselerden eylesin bizi. Tokat'a selamlar, hayırlı akşamlar. Bunun biraz da insanın çevresiyle etkili olabileceğini ben zaman zaman düşünürüm. Yani ben namaz kılıyorum ama çevremdeki hiç kimse namaz kılmıyorsa, günün sonunda ya onlar benimle beraber namaz kılmaya başlamalı veyahut da üzüm üzüme baka baka kararır, ben de onlarla beraber namazı terk etmeye başlarım diye. Hep böyle bir denge gütmeye çalışırım. O yüzden bunu da etkisi olabilir mi diye bir soru da ben ilave edeyim, ne dersiniz?
1: Evet, kişiler maalesef birbirlerine bakıyorlar ve insanların çoğunda maalesef namazını devam etmemek var. Ya hiç kılmamak ya da devam etmemek var. Zannediliyor ki yani ara sıra işte kılınırsa olur yani, ya da ne kadar kılarsam kârdır gibi böyle düşünüyor insanlar. namazın önemini bilmiyorlar. Ve bu konuda evet iman konusunda da problemler var. Yani çok güçlü bir imana sahip olan insanlar, her an Rabbi ile beraber olan insanlar, Rabbinin kendini gözettiğinin farkında olan insanlar, bunlar namazlarına devam ederler. Ki namazla ilgili gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde çok önemli uyarılar var. Devamlı namaz kılmayla ilgili çok önemli uyarılar var. Kaldı ki bizim ömür sermayemiz bize ait değildir.
0: Doğru.
1: Bu dakikada varız, yarın belki yokuz, öbür gün belki yokuz. Ve öyle insanlar var ki bir anda hayatlarını kaybediyorlar ve namazı kaza etme imkanları da olmuyor. Ve borçlu bir şekilde Rabbin huzuruna çıktı. Ve Rabbi ona bir soru soruyor. Yani gerek efendim bana soruyor, gerekse başkalarına soruyor. Diyor ki, kulum sana şu nimetleri verdim. Bize şimdi söyleyecek. Kulum, bak önce seni hayata getirdim. Büyük bir nimettir. Sonra sana göz verdim, kulak verdim. Seni insan olarak yarattım. Bak bizi Cenab-ı Allah, efendim biraz sevimli hayvanları örnek vereyim. Mesela bir tavşan olarak da yaratabilirdi. Tavşan sevimli değil mi?
0: Evet hocam.
1: Bir tavşan olarak da yaratabilirdi. Efendim bizi bir kedi olarak da yaratabilirdi. Kedi de sevimli. Ama bak öyle yaratmamış bizi. İnsan olarak yaratmış. Bize bir kıymet vermiş. Bize bir değer vermiş. Ve verdiği bu nimetler karşılığında kullarından bir şey istiyor. Ne diyor? Günde 5 vakit namaz kılacaksın diyor. Şimdi biz bu namazı kılmadığımız zaman Rabbimiz bize sormaz mı? Yani ayetleri ve hadisleri, evet onları biliyoruz ama sormaz mı? Kulum, şu namazı niye kılmadın ya? Bunun bir hesabını bana bir ver.
0: Doğru.
1: Ki evvelu ma yuhasebu bihi el abdu, imandan sonra nedir? As-salatu. Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır.
0: O hesap da güzel geçerse, evet, ondan sonrası da kolay değil mi hocam?
1: Evet, şimdi ben buradan öyle hissediyorum ki İclal Hanım bundan sonra namazlarını bırakmayacak.
0: Eyvallah. Ya en azından bu tarz bir durumla karşılaştığımızda hocamın söylediklerini hatırlayıp Cenab-ı Allah'ın bizi 5 vakit huzurunda görmek istediğini hatırlayıp kendimizi motive edebiliriz. Belki bu da biraz engellemiş olur. İrfan Bey hattımızda efendim. Trabzon'a gidiyoruz. Alo.
5: Alo. Selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam İrfan Bey.
5: Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz.
5: Trabzon'dan arıyorum hocam.
0: Evet. Hoş geldiniz.
5: Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle Diyanet Çağımız'a.
0: İrfan abi yalnız telefonun çekmiyor galiba. Sesin biraz kesik kesik geliyor. Daha böyle iyi bir lokasyona doğru gitsen.
5: Bir saniye. Hemen. Alo.
0: Evet. Bir daha deneyelim.
5: Hocama selamlar. Hürmetler buradan hocam.
0: Allah razı olsun. Sağ olun.
5: Öncelikle Türkiye Diyanet TV'ye ve çalışanlarına selamlar, hürmetler sunuyorum.
0: Sen Vakfı Kebir'den mi arıyorsun İrfan abi?
5: Trabzon Of'tan arıyorum.
0: Ay maşallah. O zaman Of'tan arıyorum diyecektin abi.
5: Of'tan arıyorum, evet.
0: Baş tacısın.
5: Evet, vallahi. Evet. Hocama şöyle bir sorum olacak. Ben bir araba alacağım. 10 bin lira örneği kapora verdim.
0: Tamam.
5: Duyuyor musun?
0: Evet evet, 10 bin lira kapora verdiniz.
5: 10 bin lira kapora verdim. Bir hafta sonra vazgeçtim arabayı almaktan. Karşı tarafta diyor ki arkadaş sen kapora verdin, arabayı alacaktın. Paramı vermek istemiyor, örnek veriyorum bunu. Bu evet. Caiz midir değil midir?
0: Soralım İrfan abi. Allah selamet versin. Of'a selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı bereketli akşamlar. Şimdi eskiden olsaydı hocam, hani böyle soruların da içerisinde güncellenmesi gereken bazı noktalar cevaba etki eder mi diye düşünüyorum. Bundan bir 20 yıl önce olsaydı hayatımızda işte ilan verilen bir takım uygulamalar, siteler vesaireler yoktu. İnsanlar otomobillerinin arkasına işte aracını sattığını yazıyordu falan. Dolayısıyla zarar etme ihtimali biraz düşüktü ama bugün internetten o ilanı vermek için bile bir miktar para ödüyoruz. Haliyle kaporayı verdi, biz ilanı sildik, bir takım masraflar yapmıştık, onlar yandı gibi oluyor. Bu boyutuyla da değerlendirildiğinde vazgeçtiğimizde kaporayı geri vermeli miyiz ya da istemeli miyiz?
1: Evet, kapora bir defa hani bir vaatleşmektir. Yani ben bu evi, aracı veya herhangi bir şeyi alacağım diye bir vaatleşmektir. İslam alimleri bu konuyu konuşmuşlar. Ve bunun hakkında fetvalarını vermişler. Bunun kaporanın efendim caiz olmadığını, böyle bir aktin olamayacağını söyleyenler var. Efendim bunun olabileceğini söyleyenler var. Ama günümüzdeki ilim adamlarına baktığımız zaman bunların kapora ile bir akdin caiz olduğunu söylüyorlar. Yani kişi bir kapora verdiği zaman daha sonra kişi bundan cayarsa kaporayı geri vermeyebilir. Günümüzdeki alimler artık bu noktaya gelmişler. Neden? Çünkü burada bir mağduriyet söz konusu. Evet, arabayı alacaktı. Ama o esnada belki başka müşteriler gelecekti ya da bir ev başka müşteriler gelecekti, ona vermedi. Hayır, ben evi sattım, arabayı sattım dedi. O kişiyi bekliyor. Ondan sonra diyor ki kişi ben vazgeçtim diyor. Bu takdirde kaporasının yanabileceğini ve geri vermese bile onun hakkı olduğunu söylüyor. Günümüzdeki ilim adamları böyle söylüyorlar.
0: Ama zararı yok, bir mağduriyet de yok. Bu noktada vermesi daha iyi olur mu yani? Geri iade etmesi.
1: Yani bana kalsa hani ben böyle bir durumla karşılaşsam bakarım ben burada bir zarara uğradım mı uğramadım mı? Bir zarara uğramamışsam derim al paranı derim yani. Yani.
0: Doğru.
1: Ama fetva açısından yani kapora yanabilir mi? Alimlerimiz, bugünkü alimlerimiz diyor bu kapora yanabilir. Yani kaporayı alan bunu geri vermeyebilir diyor.
0: Peki efendim. İrfan Bey'in selamları var size efendim. Allah'ın selamı üzerinize olsun kıymetli hocam. Örneğin iki arkadaşız, aramızda konuşuyoruz. Bir başka arkadaş için ya o borç alır geri ödemez, söz verir yerine getirmez gibi bir takım şeyler söylesek bu gıybet olur mu? Yoksa birbirimizi o üçüncü kimsenin sıkıntılarından korumak için bir tedbir almış gibi bir şekilde mi değerlendirilir? Bunu çok merak ederiz demiş.
1: Bir kişi uyarmak için bunları söylemek farklı ama dedikodusunu yapmak için söylemek farklıdır. Efendim uyarma amaçlı değil de kişinin hakkında konuşuyor. İşte aldığını vermez, şöyle yapar, böyle yapar falan filan. Bir uyarma niyeti yoksa tabii ki bir dedikodudur. İnsanı kötülemek, karalamaktır bu. Lakin bir insanı uyarmak için hani falan benden borç para istedi. Onu bilen birisi diyor ki uyarmak için, dedikodu için. Hı hı. Sakın ona verme, parayı ödemiyor. Veya diyor ki o dolandırıcı, yani kaç kişiyi dolandırmış.
0: O zaman olmuyor.
1: O gıybet. Zaman bir gıybet olmaz. Bir uyarma olur bu.
0: Teşekkür ederiz. Zamanımız azaldı ama bir soru daha sorayım efendim. Enis Bey diyor ki muhterem hocam öğle vaktine 10 dakika var. Camideyiz, bazı kardeşlerimizin 2 rekat namaz kıldığını görüyoruz. Kerahat vakti olmasına rağmen bu kıldıkları 2 rekat namazı nasıl anlamalıyız?
1: Hanefi mezhebine göre kerahat vaktinde namaz kılmak caiz değildir, mekruhtur. Hı hı. Ama Şafii mezhebine göre bu kerahat vakti de olsa buna sebepli namaz diyorlar. Sebepli bir namaz olduğu için o vakitte namaz kılabilir. Yani hangi namazı kılacak o? Tahiyyetül mescidi kılabilir. Yani öğleye 2 dakika kalsa bile bir Şafii kardeşimiz bu namazı kılabilir. Her ikisinin kendine ait delilleri var.
0: Peki efendim. Dilek Hanım da ayaklarımıza giydiğimiz meslerin süresi ne kadardır demiş. Ne dersiniz efendim?
1: Meslerin süresi mukim olan için 24 saattir, misafirler için de 72 saattir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Keyifli bir programdı hocam.
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim. Sağ olun.
0: Sizinle zaman su gibi akıp geçiyor.
1: Sağ olun. Teşekkür.
0: İnşallah yarın da beraberiz.
1: Sizinle beraber olunca öyle oluyor.
0: Estağfurullah hocam.
1: Sadece ben tek başıma değil.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizden razı olsun.
1: Sağ olun, sizden.
0: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Cenab-ı Allah söylediğimiz sözlerin tesirini

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.

Hutbe, minberden sesleniş. Cabir bin Semure şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı da hutbesi de orta uzunluktaydı. Hutbede Kur'an'dan ayetler okur ve halka nasihat ederdi. Hazreti Peygamber iyi bir hatipti ve anlaşılır, akıcı ve düzgün bir konuşma üslubu vardı. Kendisini en iyi tanıyanlardan biri olan eşi Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre hızlı konuşmaz, sözlerini muhatabı ezberleyecek derecede tane tane sarf ederdi. Az sözle çok mana ifade edecek şekilde konuşur, sözlerinde ne bir fazlalık ne de bir eksiklik olurdu. Konuşurken muhatabına ne kaba davranır ne de onu aşağılardı. O dönemde Araplar hatipliği ciddiye alır, başarılı hatiplere değer verirdi. Allah Resulü'nün hatiplikteki başarısı da bu açıdan çok önemliydi. Ve o bu imkanını her fırsatta değerlendirirdi. Çünkü

İnsanlara o günün şartlarında İslam'ı anlatmanın en etkili yollarından biri buydu. Nitekim son derece güzel konuşan Peygamberimiz, okuduğu Kur'an ayetleriyle Arapları derinden etkilemişti. Hazreti Peygamber hutbelerde kendi hitabet tarzına uygun bir biçimde son derece özlü konuşur, kısa nasihatlerde bulunurdu. Kur'an'dan birkaç ayet okur, hutbesini kısa tutardı. Onun bu metotlarını uygulayan Ammar bin Yasir bir gün hutbe okumuş, Peygamberimiz gibi hutbeyi hem kısa tutmuş hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, "Keşke biraz daha uzatsaydın," diyerek temennilerini dile getirmişti. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti. Şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Hazreti Peygamber'in konuşmasını etkileyici kılan şey samimiyeti ve cemaatle olan yakın ilişkisiydi. O konuşurken cemaatin yüzüne bakar, yani onlarla göz teması sağlar, sözlerine uygun olarak el hareketleri de değişirdi. Hamd ve senadan sonra sesini yükseltirdi. Mesela kıyameti anlattığı bir hutbesinde gözleri kızarmış, sesi yükselmiş ve hiddetlenmişti. Kıyametin yakınlığını ifade etmek için de işaret parmağıyla orta parmağını yan yana getirmişti. Kısacası o, etkileyici bir hatip için gerekli olan bütün vasıfları taşımaktaydı. Bazı zamanlar Hazreti Peygamber'in hutbe esnasında ara vererek kendisine soru soranlara cevap verdiği görülürdü. Ama buna her zaman müsaade etmez, kimi zaman da böyle yapanlara tepki gösterirdi. Bu hususta Enes bin Malik'in anlattığına göre bir cuma günü Hazreti Peygamber minberdeyken bir adam mescide girer ve onun konuşmasını keserek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sorar. Cemaat gizlice adama susmasını işaret ederlerse de adam aynı soruyu 3 kez tekrarlar. Ona cevap vermeyen Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra "Kıyametin kopuşunu soran kişi nerede?" diye sorar. Adam "Benim ya Resulallah" der. Sonra Hazreti Peygamber "Kıyamet için ne hazırladın?" diye sorar. Adam "Kıyamet için çok fazla namaz ve oruç hazırlayamadım ama Allah'ı ve Resulünü seviyorum" der. Resulullah "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın" buyurur. Hazreti Peygamber sadece hutbe irad etmez, aynı zamanda daha sağlıklı bir dinleme ortamı oluşması için kendi konumuna ve cemaatin yerleşim düzenine de dikkat ederdi. O, önceleri mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanarak hutbelerini ayakta irad ederdi. Bir gün, "Ayakta durmak bana zor gelmeye başladı" diyerek ayaklarındaki zayıflıktan şikayet edince, ashabtan Temim Eddari ona bir minber yapmayı önerdi. Böylelikle hem cemaat peygamberi daha iyi görebilecek ve dinleyebilecek, hem de Efendimiz yorulmadan hutbesini irad edebilecekti. Bu öneriyi ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, amcası Abbas'ın kölesi Mina'ya biri oturma yeri olarak da kullanılan 3 basamaktan ibaret sade bir minber yaptırdı. Allah Resulü cemaatin iyi işitmesi ve kendisini görmesi için duruma göre bazen de binek üzerinde konuşurdu. Açık havada gerçekleşen bu hutbelerinde kimi zaman kalabalık bir dinleyici grubu bulunurdu. Bu nedenle de Peygamberimiz sesin uzaklara ulaşması için birisine yüksek sesle söylediklerini tekrar ettirirdi. Mesela Hazreti Peygamber üstünde kırmızı bir giysiyle katır üzerinde Mina'da konuşma yaparken Hazreti Ali tüm dinleyenlerin işitmesi için Resulullah'ın sözlerini yüksek sesle tekrarlamıştı. Hatta bir bayram günü hanımların hutbeyi işitmediğini fark edince onlara ayrıca bazı nasihatlerde bulunarak cemaate olan ilgisini ve duyarlılığını göstermişti. Yine hutbe okurken güneşte kalan bir adamın gölgeye gitmesini

0: Hazreti Peygamber hutbenin ciddiyet içinde ve sakin bir tavırla dinlenmesi konusunda titiz davranırdı. Çünkü hutbe Allah'ı zikirdir ve meleklerin dinlediği gibi bizim de hutbe okuyan imamı dinlememiz gerekir. Cabir bin Abdullah'ın anlattığına göre Peygamber Efendimiz bir cuma günü hutbe okuyordu. Bu sırada Şam'dan bir ticaret kervanı gelmişti. Dikkati dağılan cemaat kervana doğru koşmuş, namazda sadece 12 kişi kalmıştı. Bu olay sevgili peygamberimizi üzmesinin yanı sıra Cuma suresinde yer alan şu ayetin de nüzulüne sebep olmuştu. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bununla beraber Hazreti Peygamber cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus bile desen boş bir söz söylemiş olursun şeklindeki açıklamasıyla insanların bütün dikkatlerini hutbeye vermelerini istemiştir. Başkasını susturmak için bile olsa konuşmanın mekruh olması ve cumadan alınacak sevabı azaltması bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Resulullah, kim abdest alır ve abdesti güzelce almaya özen gösterir, sonra cumaya gelir ve hutbeye kulak verip sessizce dinlerse, o cuma ile gelecek cuma arasındaki günahları ve 3 günlük günahı daha affolunur. Kim de hutbeyi dinlemeyip yerdeki çakıl taşlarıyla meşgul olursa, boş bir şey yapmıştır buyurarak cumaya gelmenin hutbeyi can kulağıyla ve sükunet içinde dinlemenin mükafatını ifade etmiştir. Hazreti Peygamber'in cuma günü hutbe okunurken cemaatin arasından geçerek ilerleyen bir adamı otur artık hem eziyet ettin hem de geç geldin diye uyarmasıysa hutbe dinlemenin adabına dair önemli bir ders niteliği taşımaktadır. Bir diğer hadisinde de Allah Resulü zikirde, hutbede hazır bulunun, imama yaklaşın, çünkü kişi cumadan ve hutbeden uzak kaldıkça, cennete girecekse bile oraya girişi gecikir uyarısında bulunmuştur. Bunların yanı sıra imam hutbedeyken veya hutbe için minbere çıkmışken mescide gelen kişinin 2 rekat namaz kılmasını, mescitte uykusu gelenin ise başka bir tarafa dönmesini ya da yerini değiştirip başka bir yere oturmasını istemiştir. Veda hutbesi başta olmak üzere Hazreti Peygamber'in bütün hutbeleri hayatın maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla yakından ilgili olur, ferdi ve içtimai problemlerin çözümüne yönelik mesajlar içerirdi. Nitekim İslam kültür ve ibadet tarihinde de hutbeler toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmuş, hutbeyi dinleyen cemaatin ihtiyaçları dikkate alınmaya devam edilmiştir. Aynı zamanda hutbeler, Peygamber Efendimizin ve kendisinden sonra da alimlerin Müslümanlara yönelik olarak gerçekleştirdiği eğitim ve öğretim sürecinin önemli bir parçası olmuştur. Hutbelerde daima insani ve dini değerlerin öne çıkarıldığı, toplumda birlik ve beraberliğin teşvik edildiği konuşmalar yapılmıştır. Dolayısıyla bugün de samimiyeti ve doğru bilgisiyle orantılı olarak inandırıcılığı ve etkisi artan hatip, Peygamberin üslubu olan müjdeleyici, uyarıcı, ümit verici, bilgilendirici, hoşgörülü ve her kesimden insanın anlayacağı açıklıkta bir üslup kullanmalı, ümit kırıcı, sert, cemaati gerginliğe ve münakaşaya taşıyacak, onları camiden ve ibadetten uzaklaştıracak bir tarz benimsemekten kaçınmalıdır. Hatip, hutbenin içerdiği bilgilerin doğruluğu, tutarlılığı ve anlamlı bir akış içinde sunulması kadar, sunum esnasındaki tonlama, vurgulama, jest ve mimiklerin de etkili bir hutbe için gayet mühim olduğunu bilmeli ve bu konuda kendini geliştirme gayreti içerisinde bulunmalıdır. Hutbenin haftalık olarak Müslümanlara sunulacak özlü dersler ve öncelikli mesajlar içermesi, toplumun talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir muhtevaya sahip olması gerekmektedir. Her hafta milyonlarca insanın dinlediği hutbeler, aynı zamanda düzenli ve sürekli olarak verilen en etkili yaygın öğretim örneğidir. Bu nedenlidir ki hem hutbeyi hazırlayan ve sunanların hem de bu hutbelerle dini bilgiler edinen cemaatin söz konusu öğretim fırsatını en güzel şekilde değerlendirme konusunda duyarlı olmaları gerekir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا اَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
3: Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili Peygamberimiz ve ashabı, yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp Peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü, yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
2: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra 3 parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın," dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve "Bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz," buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin," buyurduğunu işittim.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Temimet Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdu.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim, ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin."

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek

Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Müjdeler olsun. Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi.
2: Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım.
1: Evet, Araplar arasında kullanılan bir isim değil. Ama manası çok güzel.
2: Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi?
1: Evet. Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınızı...

0: Babalarınızın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.
1: Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım.
2: Evet, evet.
3: Evet, böyle yapalım.
1: İntikamımızı alalım. Evet.
4: Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü?
5: Abbas bin Abdülmuttalip'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın.
6: 56. bölüm. Ey Allah'ın Resulü, siz miydiniz? Hoş geldiniz. İçeri buyurun lütfen.
7: Saat habersiz gelen misafirinin Resulullah olduğunu görünce hem şaşırmış hem de çok sevinmişti. İçeri geçtikten sonra peygamberimizin kendisiyle önemli bir şey konuşmak için geldiğini anladı. Resulullah, evde yabancı kimse var mı diye sordu.
6: Kimse yok ya Resulullah. Buyurun, istediğinizi konuşalım.
7: Peygamberimiz Saad'e mektubun içeriğini anlattı. Mekke büyük bir orduyla Müslümanların üzerine geliyordu. Saad bin Rebi Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Öğrendiği şey onu telaşlandırmadı, aksine mutlu olmuş gibiydi.
3: Vallahi ben bunun hayırlı olacağını umarım. Demek sonunda harekete geçtiler. Gelsinler bakalım. Allah, Resulünün ve inananların yanındadır.
7: Peygamberimiz bu haberi gizli tutmasını söyleyerek Kuba'dan aceleyle Medine'ye döndü. Peygamberimiz evden çıkınca Saad'ın eşi Amre içeri girdi ve merakla sordu.
8: Peygamberimiz sana ne dedi?
3: Bu seni ilgilendiren bir mevzu değil.
8: Ama ben konuştuklarınızı duydum.
3: Ne duydun?
8: Bir savaş yaşanacağını.
3: Beni iyi dinle. Bu peygamberin açığa vurulmasını istemediği bir bilgi. Sakın ola sağda solda konuşma. Duydun mu beni? Bu peygamberin sırrıdır.
7: Mekke müşrikleri Darun Nedve'de toplanmış savaş hazırlıklarını konuşuyorlardı. Aralarında Ebu Süfyan'la karısı Hint de vardı.
9: Kadınlarımız da bizimle birlikte gelsin. Onlar gelirse savaş meydanında direnciniz artar. Bedir'de kaybettiklerinizi size hatırlatırlar. Böylece intikamımızı almadan dönmeyiz. Ya galip geliriz ya da ölürüz.
2: İyi fikir. Benim kadınlarım savaşta beraberimde olacak.
10: Bence de mantıklı. Kadınlar yanımızda olursa bizi cesaretlendirirler. Onları korumak için kimse geri dönemez.
11: Bu bir savaş. Ne yaşanacağını bilemezsiniz. Düşmanınızın ailenize saldırmasına yol açacak bu görüş hiç mantıklı değil. Bedir'de onların 3 katıydık. Sadece 14 ölü verdiler. Bizse 70 küsur adam kaybettik. Bir o kadar da esir verdik. Şimdi nasıl olur da galip geleceğimize emin olabiliriz? Savaşı kaybedersek kadınlarımız onların esiri haline gelir.
12: Böyle demene hiç şaşırmıyorum Nefel. Vallahi Bedir gününde kaçıp kurtuldun. Ailenin yanına sağ salim döndün. Şimdi yine korkuyorsun. Biz yanınızda olursak gerisin geriye dönüp kaçamayacaksın.
11: Ben sizin namusunuzu düşündüğüm için böyle dedim. Kaçmak onursuz adamların işidir. Ben Bedri gözlerimle gördüm Hint. Orada kaç kılıcım kırıldı biliyor musun? Yolda bize eşlik eden şarkıcı kadınları savaş meydanına götürmedik. Onlar belli bir noktadan sonra geri döndüler. Eğer bizimle gelmiş olsalardı şu anda hepsi düşman elinde olacaklardı. Üstelik Bedir'de bir sürü dostumu kaybettim. Bana ukalalık etme.
12: Dostlarını kaybetmiş. Ben babamı, amcamı ve dağ gibi kardeşimi kaybettim. Ebu Sufyan'ın oğlu öldü. Bunların hepsinin intikamını alacağım. Hem de tırnaklarımla.
13: Hint, sakin ol, geri çekil. Herkesin canı yanıyor. Artık intikam vakti geldi. Hepimizin acısı hafifleyecek. Nefel haklı. Sizin gelmeniz riskli. Ama çoğunluk ne diyorsa ona uyacağım. Ne diyorsunuz?
14: Biz kadınların da bizimle gelmesi taraftarıyız. Onlar yanımızda olursa erkekler daha ciddi davranır.
15: Herkesin korumak zorunda olduğu biri orduda bulunursa kaçan olmaz.
13: Peki o.

0: O zaman kadınlarımız da geliyor. Hazırlanın.
1: Böylece müşriklerin ileri gelenlerinden her biri yanına ya eşini, ya annesini, ya da kızını almaya karar verdi. Bu savaşı kazanmaya ant içtiklerini herkes görmeliydi. Mekke ordusu kısa sürede toplandı ve harekete geçti. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, intikamını almak için iki ismi hedeflemişti. Hazreti Muhammed ve Hazreti Hamza. Hazreti Hamza, Bedir Savaşı'nın başındaki birebir çarpışmada babasını ve amcasını öldürdüğü için onu öldürmekte kararlıydı. Bunu yapacak bir adam da bulmuştu. Vahşi isimli bir köle. Çok iyi mızrak kullanan bu köleyi karşısına aldı ve şöyle dedi.
2: Beni tanıyor musun?
3: Ebu Sufyan'ın karısı Hind'i tanımamak mümkün mü?
2: Sana neler vaat edebileceğimi tahmin edersin o zaman. Bu savaşta senden tek bir isteğim var. Hamza'yı bulup öldürmen. Eğer bunu başarırsan hürriyetine kavuşursun. Altın ve gümüşe boğarım seni.
3: Emredersiniz.
2: Yapabilir misin bunu? Bunu başarırsan ömrüm boyunca rahat ettiririm seni.
3: Emredersiniz. Savaş meydanında bana Hamza'yı gösterin yeter.
2: Hadi göreyim seni. Yanımdan ayrılma.
1: Müşriklerin konakladığı her yerde kadınlar Bedir'de öldürülenleri anarak şarkılar söylüyor ve yanlarındaki erkekleri çarpışmaya kışkırtıyorlardı. Her durdukları yerde develer kesiliyor ve ziyafet sofraları kuruluyordu. Derken peygamberimizin annesinin kabrinin bulunduğu Ebva köyüne geldiler. Aralarından biri bir teklifte bulundu.
4: Yanımıza kadınlarımızı da alarak savaşmaya geldik. Eğer onlar düşman eline geçerse ne yaparız? Biliyorsunuz ki şu mezar Muhammed'in annesine ait. Onun kemiklerini çıkaralım. Eğer yenilirsek bunları vererek esirleri serbest bıraktırırız.
5: Evet, doğru söylüyoruz.
6: Evet, evet, doğru, doğru.
7: Haklısın.
2: Her biriniz o kabirden birer kemik parçası alın. Esir olanlar için kurtulmalık fidyesi yerine bunları kullanırsınız.
5: Evet, doğru söylüyoruz.
7: Evet, evet, doğru, doğru.
0: Haklısın. Bu dediğiniz işin başımıza neler açacağını düşünmüyor musunuz? Bizim de bir haysiyetimiz var. Biz böyle kabirlere saldırmaya başlarsak düşmanımız da bizim ölülerimize el uzatır. Aklınızı başınıza alın.
5: Haklısın.
7: Haklısın. Evet, gidip çarpışalım. Evet. Yıllar önce ölmüş gitmiş bir kadın bu.
5: Onu bırakın da canlı olanların nasıl icabına bakacağınızı düşünün.
8: Hadi yürüyün.

0: Müşriklerin savaş için yola çıktıkları haberi kısa sürede Müslümanlar arasında yayıldı. Allah Resulü Hubab bin Münzir'i müşrik ordusu hakkında haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi.
1: Ya Resulallah, Hubab geldi, sizi görmek istiyor.
0: Mekke ordusunu görmüş olan Hubab nefes nefese peygamberimizin yanına girdi.
2: Mekke ordusundakiler Urz mevkiine gelmişler.
3: Eyvah, orası Ensar'ın ekinlik alanı.
2: Tahmin ediyorum ki iki gündür oradalar. Çünkü orada yeşillik namına bir şey kalmamış. Develerini ve atlarını ekinlerin üzerine salmışlar.
1: Hay Allah. Üseyd orayı sulamak için kaç deve yükü su taşıdı. Tüm emekleri zayi oldu. Kaç kişi olduklarını tespit edebildin mi?
2: 3000 kişi kadarlar. Bine yakını zırhlı. 700 kadar atları, bir o kadar da develeri var.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Peygamberimiz yanlarında kadınlarını da getirmişler mi diye sordu.
2: Evet ya Resulallah.
0: Peygamberimiz onlar bu şekilde Bedir'in intikamını almak için erkeklerini savaşa kışkırtmaya çalışmak istiyorlardır. Bana da bu şekilde haber gelmişti. Sen bu gördüklerini kimseye anlatma. Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır dedi.
2: Siz yanımızda olduktan sonra bizim bir tasamız olmaz ya Resulallah. Emrettiğiniz gibi kimseye bu konudan bahsetmeyeceğim.
0: İslam ordusu da hazırdı. Ancak henüz savaş stratejisi belirlenmemişti. Müşriklerin Uhud'a geldiği haberi Medine'ye ulaştığında Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Ubade peygamberimizin evinin önünde nöbet tutmaya başladılar. Çünkü her an bir baskın yaşanabilirdi.

0: Cuma gecesi Resulullah bir rüya gördü. O gecenin sabahında Müslümanları etrafına toplayarak savaşla ilgili görüşlerini almak istedi. Sözlerine şöyle başladı. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda boğazlanmış bir sığır vardı. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını ve ellerimi sağlam bir zırhın içine soktuğumu gördüm.
1: Hayır olsun. Bunu nasıl yordunuz ya Resulallah?
0: Peygamberimiz, sağlam zırh görmek Medine'de kalmaya işarettir. Orada kalınız. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını görmem, bir zarara uğrayacağıma ve ailemden birinin şehit edileceğine, boğazlanmış sığır da ashabımın şehit düşmesine işarettir diyerek, Kureyş müşrikleriyle Medine dışında çarpışmanın uygun olmayacağını düşündüğünü açıkça söylemişti. Bu konudaki görüşünüzü bana açıklayınız diye ashabının fikirlerini sordu. Bedir gazasına katılma fırsatını yakalayamamış olan gençlerden bazıları söz aldı.
2: Ya Resulallah, düşmanı şehrin dışında karşılayalım ki onlardan korkmadığımızı görsünler.
3: Haklısın, şehir dışında.
0: Doğru. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey de şaşırtıcı bir biçimde peygamberimizle aynı fikirdeydi.
4: Bence Medine'de kalmalıyız. Çünkü biz ne zaman Medine'den çıkmışsak mağlubiyete uğramışızdır. Aksine şehir savunması yaptığımız her seferinde düşmanımız mağlup olmuştur. Erkekler yüz yüze çarpışırken kadın ve çocuklar damlardan taş yağdırarak destek olur. Böylece umduklarını elde edemeden geri dönerler.
0: Muhacir ve Ensar'ın çoğu aynı görüşteydiler. Peygamberimiz şöyle dedi. O halde Kureyş müşriklerini Medine'de bekleyiniz. Eğer şehre girerlerse biz de dar yerlerde onları sıkıştırarak çarpışırız. Aynı zamanda onları kalelerin ve yüksek binaların üzerinden ok ve taş yağmuruna tutarsınız.
3: Şehri savunmalıyız.
5: Hayır, saldırmalıyız.
6: Evet, önce biz saldırmalıyız.
7: Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce bile onların şehrimize girmesine müsaade etmezdik. Şimdi İslam'la şereflendikten sonra üstümüze yürümelerine meydan mı vereceğiz?
6: Meydan vermeyeceğiz. Asla olmayacak. Evet, asla olmayacak.
8: Ya Resulallah, biz iki iyiliğin arasında bulunuyoruz. Ya düşmana galip geliriz, Allah bize zafer nasip eder, ya da şehitlik nasip olur. Bu ikisinden hangisi nasip olursa olsun onda hayır vardır.
3: Bedir'de 300 kişiden başka adamımız yoktu. Allah bizi onlara karşı üstün kıldı. Şimdi daha kuvvetliyiz. Böyle bir şeyin olmasını ümit ediyor ve bunun için Allah'a dua ediyorduk. İşte istediğimiz ayağımıza geldi.
0: Peygamberimiz savunma savaşı yapılması taraftarı olmasına rağmen gençlerin görüşünün ağır bastığını fark etti. Öyle ki onların heyecan dolu ifadeleri herkesi ayağa kaldıracak güçteydi. O her işinde arkadaşlarıyla istişare etmeyi adet haline getirmişti. Yine öyle yaptı ve kararı onlara bıraktı.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz.

0: Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadiste İman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا أَخَذْ
1: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd, yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
0: Kırk Hadiste İman.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu Ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir. Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve Elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı. Bir yandan yerdeki parçaları toplarken, diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek, "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demiştir: hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi" demiştir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır

0: bir olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alim ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse, Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Aleykum bis-sidq fe inne's-sidqa yehdi ila'l-bir ve inne'l-birra yehdi ila'l-cenne. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
1: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de Hak'tan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili peygamberimizi örnek alır. Sadakat sahibi mümin, İnsanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret

0: Tak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.
3: Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur Suresi 35. ayet. İstanbul'da bulunan Nur Osmaniye Camii'nin kubbesinde bu ayet yazar. Hiç gittiniz mi bilmem. Eğer İstanbul'a gitmişsem bir yolunu bulur. Mutlaka oraya giderim. Sıkılmış bunalmış bir ruh halindeysem, finaller yaklaşıyor ve uykusuz geceler beni bekliyorsa, aylığım tükenmek üzereyse, kitap almakla yemek yemek arasındaki seçimimi hangisinden yana kullanırsam kullanayım, diğerini seçmediğim için pişman olacaksam, beni rahatlatacak şey Nur Osmaniye Camii'ne gitmektir. Bu bana o kadar iyi gelir ki anlatamam. Ha, eğer o camiye girince hissettiğim rahatlamayı sağlayan şey, girmeden evvel bir şeylere canımın sıkılmış olması olsaydı, mutlaka canımı sıkacak bir şeyler.

bulur ve Nur Osmaniye Camii'ne gidip o ferahlamayı yaşardım. İçeri girdiğimde sanki kalbimi nur dolu bir kasede yıkamışlar ve işlemeli beyaz bir havlunun içinde pamuklara sarılmış bir halde yeniden yerine takmam için bana geri vermişler gibi hissederim. Tabii güneşli bir gündeysek. Vitraylı pencerelerinden içeri sızan ışığın bin bir renkle caminin içine sanki bir şelaleden çağlıyormuş gibi döküldüğünü görmek bana bu ferahlama hissini yaşatır. Bir gün bu rengarenk ışığın oluşturduğu görsel şöleni seyrederken ışık ve karanlık hakkında farklı düşüncelere daldım. Işığın oluşturduğu etkiyi halihazırda görüyor, hissediyordum. Peki ya karanlık? Karanlıkta kalmak, ışığı görememek, nurdan mahrum olmak. Bunları düşünürken aklıma mağara geldi. Platon'un mağarası, daha doğrusu mağara alegorisi. Platon'un mağarası karanlık bir mağara. Bu mağaranın içinde insanlar var. Mahkumlar, zincirlenmişler, kımıldayamıyorlar. Yüzleri duvara dönük. Arkalarında bir duvar daha var. O duvarın arkasından bir ateş baktıkları duvarı aydınlatıyor. Ama ateşi göremiyorlar. Arkalarına dönemiyorlar. Ne arkalarındaki duvarı ne de o duvarın arkasındaki ateşi göremiyorlar. Arkalarındaki duvarın ardında göremedikleri insanlar yürüyorlar. Bu insanlar ellerinde çeşitli nesnelerin ve hayvanların figürlerini taşıyorlar. Ateşin aydınlatmasıyla bu figürlerin gölgeleri mahkumların baktıkları duvara yansıyor. Mağarada zincirlenmiş insanların gördükleri tek şey baktıkları duvara yansıyan gölgeler. Ama gölgelerini gördükleri şeylerin asıllarının ne olduklarına dair bir bilgileri yok. Gördükleri gölgeleri gerçek sanıyorlar. Çünkü tek gördükleri o gölgeler. Işığa dair bildikleri bir şey yok. Ateşi, ışığı ve güneşi bilmiyorlar. Biri, aralarından biri zincirlerini kırıyor ve mağaradan dışarı çıkıyor. Karanlığa alışmış olan gözleri güneşin ışığıyla birden karşılaşınca acıyor. Henüz gözlerinin acısından güneşe bakamıyor. Gece olunca gökteki yıldızlara bakıyor, sabah olunca yeryüzündeki nesnelerin sudaki yansımalarına, sonra da nesnelerin kendilerine. Ve en sonunda da gözleri ışığa iyice alıştığında artık güneşe bakabiliyor. Gördükleri karşısında hayretler içinde kalıyor. Sonra mağaraya dönüyor ve arkadaşlarına bu gerçekliği anlatmak istiyor. Baktıkları duvara yansıyan şekillerin gerçek olmadığını, onların birer gölge olduğunu anlatıyor. İnanmıyorlar. Adam vazgeçmiyor. Dışarıda gerçek bir ışık olduğunu ve bununla görecekleri şeylerin gölgeler değil de gerçekler olduğunu söylüyor. Yok, yine inanmıyorlar. Bağlı oldukları zincirlere alışmışlar. Zincirleri kırmak canlarını acıtabilir. Birden güneşe bakmak gözlerini yakabilir. Bunu istemiyorlar. Ve alıştıkları karanlığın yorucu olmadığını, baktıkları gölgelerin de kendileri için gerçek olduğunu söylüyorlar. Sadece zincirlerini kırmayı, gözleri güneş ışığına alışıncaya kadar sabretmeyi göze alabilenler gerçekle ve aydınlıkla karşılaşıyor. Sadece onlar hapsoldukları mağaradan çıkıp koca bir dünyaya adım atabiliyorlar. İşte bu filozofların bahsettiği mağara alegorisi. Şimdi de buna benzer başka bir durumdan bahsetmek istiyorum size. Başka bir mağaradan. Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'ndan. Karanlıklar içindeki insanların gerçek olmayan gölgelere ilah diye tapındıkları bir çağdan bahsetmek istiyorum. Ne kadar da benzer değil mi? Yine karanlıktaki insanlar, yine zincirleri var ve yine aslını bilmedikleri gölgelerin gerçek olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'i mağara alegorisindeki zincirleri kıran ve gerçekliğe tanıklık etmiş uyarıcı olarak düşünüyorum. Hira Mağarası'nda o ilahi nurla şerefleniyor. Kalkıyor ve uyarıyor. Karanlıkla zehirlenmiş, orada kendi zihinlerine zincirlenmiş olan insanlara ilahi nuru anlatıyor.

0: onları kurtarmaya çalışıyor. Ama yüzleri duvara dönük ve gölgeleri gerçek sanan insanlar Onur'un varlığını idrak edemiyorlar. Mağaralarından çıkmayı göze alamıyorlar. Kendi zincirlerini kucaklıyor, boyunlarına daha sıkıca sarıyor ve asla olmayan gölgelere tapıyorlar. Bu düşünceler içindeyken vitraylı pencerelerden sızan bir ışık demeti gözlerime çarptı ve beni sanki bir uykudan uyandırdı. Zihnimde bir düşünce belirdi. Bir hadis. Yeni not aldığım bir hadis. Hemen çantamı açtım, defterimi çıkardım ve o hadisi okudum. Bundan asırlar önce benim peygamberimin söylediği ve beni bunlara düşünmeye sevk eden o sözler şöyleydi.
1: Benim ve sizin durumunuz, gece yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peş peşe tutulan visal orucunu da hoş karşılamazdı. Ve visal orucu tutmaktan sakının buyururdu. Kendisine "Ama sen visal orucu tutuyorsun" denilince, Hazreti Peygamber, "Siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin" buyurdu.

Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla 4 şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için.

0: dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere ey cennetlikler diye seslenir. Onlar ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz buyur derler. Allah Teala halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."

0: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim.

Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

0: Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı. Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, "Gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi?" diye sordu. Abdullah bin Amr, "Evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum." diye cevapladı. Efendimiz, "Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır." buyurdu. Abdullah bin Amr, gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona, "Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın, "Keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm." diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. "Ey insanlar, gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur." buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur?" dediler. Resul-i Ekrem, "Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, "Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir." buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
3: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ.
4: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu: Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır: Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten

0: Ben asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve "Sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et," dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır." Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte 2 rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dürüstlük ve ahde vefa, özü sözü bir olmak. Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimse yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verir ama onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir emanet verildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını ilan eden bir sancağı olacaktır.

0: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O, evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a karşı isyan etmeyi adarsa sakın Allah'a isyan etmesin. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Gücünün yettiği her şeyi adayan onu yerine getirsin. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Ma naqasat sadakatun min mal, وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله."
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehlin dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.''

Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şansı aramadılar." buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen" cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine "Annen" buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, "Annen" cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gece namazı 2'şer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen 1 rekat vitir namazı kıl.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira yebî'u dînehu bi'aradim mined dunya.
3: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse, Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir.

Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye, "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona, "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.''

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının evet demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Peygamber Efendimizin sırdaşı Huzeyfe bin Yeman. Hendek Savaşı'nın devam ettiği günlerdi. Müslümanlar açlık, susuzluk, endişe ve soğukla imtihan edilirken, münafıkların ortalığı karıştırmasıyla da uğraşıyorlardı. İslam ordusunun ertesi güne hazır kalkabilmek için istirahate çekildiği bir gece vaktiydi. Allah Resulü'nün yanında saf düzeninde bir avuç mücahit kalmıştı. Şartların ağırlığı nedeniyle mevcut savaş ortamı ziyadesiyle zorlayıcıydı. Müslümanlar büyük bir baskı altındaydı. Zira bir tarafta Ebu Süfyan komutasındaki müşrik kuvvetler, diğer tarafta da Beni Kurayza Yahudileri pusudaydılar. Yaşlılara ve çocuklara bir baskın yapılacağı endişesi hakim olduğundan Müslümanlar kaygı içindeydiler. Parmak uçlarının bile görülemeyeceği gecenin zifiri karanlığına gök gürültülerini andıran korkutucu rüzgar eşlik ediyordu. Müminlerin içinde bulundukları psikolojik şartlar düşünüldüğünde gece ve gürültü ihtimali duyulan endişeyi en üst seviyeye çıkarıyordu. Derken Hazreti Peygamber sahabenin yanına gelerek şöyle buyurdu: "Aranızda bizim için gidip şu müşrik kavmin ne yaptığını öğrenip haber verecek kimse var mı? Ben de onu cennette bana arkadaş kılması için Allah'a dua edeyim." Yaşadıkları şiddetli açlık, soğuk ve endişeli bekleyiş sebebiyle olmadı ki, orada bulunanların hiçbiri bu soruya karşılık verme cesaretinde bulunamadı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Resulullah'ın çağrısı karşılık bulmayınca, "İçinizde şu düşman kavminden haber getirecek hiç kimse yok mu? Duam şudur ki Allah onu kıyamet gününde benim yanımda bulundursun" diyerek sorusunu ikinci kez tekrarladı. Talebine karşılık bulamayan Resul-i Ekrem, üzerinde boyu dizlerini geçmeyen bir gömlekten başka giysi bulunmayan, soğuk ve rüzgarın iliklerine kadar işlediği ve yerinden kalkacak dermanı bulunmayan, dizüstü çökmüş bir sahabinin yanına vararak şu soruyu sordu: "Sen geceden beri benim söylediklerimi işitmedin mi? Neden kalkmadın?" Soğuktan tir tir titreyen sahabi, şiddetli açlık ve soğuktan dolayı cevap veremediğini çekinerek dile getirdi. Peygamber Efendimiz ona, "Git şu kavim ne yapıyor bir gözle bakalım. Onlara hissettirmeden bize

haber getir. Yanıma dönünceye kadar da onlara saldırma, onları ürkütme, olay çıkmasın diyerek tembihte bulundu. Düşmanın kendisini öldürmesinden korkmadığını, ancak soğuk ve açlıktan olumsuz etkilendiğini belirten bu sahabiye, dönüp gelinceye kadar ne sıcağın ne de soğuğun zarar vermeyeceğini söyleyerek Resulullah şu duada bulundu. Allah'ım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden, altından gelecek her türlü kötülüklerden koru. Allah Resulü'nün ettiği bu dua sonrası dinçleşen sahabi, kılıcını ve yayını alıp müşrik ordusunun karargahına doğru yürüdü. Yoldayken sanki az önce soğuktan donan o değilmiş gibi sıcacık hissediyordu kendini. İçinde korku namına hiçbir duygu kalmamıştı. Gece ve fırtınadan yararlanarak nihayet müşrik ordugahının yakınına vardı. Ebu Süfyan ve bazı müşrikler bir ateşin başında ısınmaya çalışıyorlardı. Tam vaktidir diyerek sadağından okunu çıkardı ve yayına yerleştirdi. Yayını sıkıca germişti ki kulağında Hazreti Peygamber'in şu sözleriyle kendine geldi. Onlara bir şey hissettirme, olay da çıkarma, onları ürkütme. Saldırı düşüncesinden vazgeçti. Eğer oku atmış olsaydı mutlaka isabet ettirirdi. Cesaretini topladı. Düşmanın arasına katılıp yanlarına oturdu. Ebu Süfyan aralarına bir yabancının sızmış olabileceğini hissetmiş olmalı ki ayağa kalkarak müşrik ordusuna şunları söyledi. Aranızda casuslar ve gözcüler bulunabilir. Herkes yanında bulunanın kim olduğuna baksın. Her biriniz yanında oturanın elini tutup ona kim olduğunu sorsun. Bu söz üzerine soğukkanlı sahabi yanındakine fırsat vermeden sakin bir şekilde hemen sağ elini uzatıp yanında oturan kişinin elini tuttu ve ona kim olduğunu sordu. Amr bin As cevabını alınca bu kez sol elini uzatıp sol yanında oturan kişinin elini tutarak ona ismini sordu. Aldığı cevap Muaviye bin Ebu Süfyan idi. Böyle davranarak onların soru sormalarını ve kendisinden şüphelenmelerini engellemiş oldu. Bir süre sonra Ebu Süfyan ayağa kalkıp orduya şöyle hitap etti. Ey Kureyşliler! Siz konaklayacak bir yerde durup sabahlamadınız. Atlar ve develer kırılmaya başladı. Kıtlık herkesi çepeçevre sardı. Beni Kurayza Yahudileri de bize ihanet etti. Onlardan hoşumuza gitmeyecek haberler aldık. Rüzgar ve fırtınanın yol açtıklarını zaten görüyorsunuz. Ne kapkacağımızı, ne ateşimizi, ne de sığınacağımız çadırlarımızı yerinde bırakıyor. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hemen buradan gidelim. İşte ben gidiyorum. Ebu Süfyan bu sözleri söyledikten sonra devesine bindi ve hareket etmesi için onu kamçıladı. Hazreti Peygamber'in olay çıkarmayacaksın sözleriyle ikazda bulunduğu sahabi, şayet kendi iradesine bırakılmış olsaydı, Ebu Süfyan'ı bir darbeyle yere serecekti. Bu sırada İkrime bin Ebu Cehil, Ebu Süfyan'a hitaben şöyle dedi. Sen kavmin lideri ve başkumandanı iken nasıl olur da orduyu bırakıp gidersin? Bu söz üzerine utanan Ebu Süfyan, hemen devesini çöktürdü ve yularını eliyle çekip durdu. Ordudaki insanlara hadi siz gidin diye seslendi. Müşrik ordusu perişan halde toparlanıp Mekke'ye doğru hareket etti. Takip edilmekten korktukları için Amr bin As'la Halid bin Velid gözcü olarak 200 atlıyla geride kaldılar. Onlar seher vaktine kadar ordugâhta beklediler. Yaşananları birebir gözlemleyen bu cesur sahabi, Resulullah'ın yanına dönüp geldiğinde tekrar tir tir titremeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz eliyle işaret ederek onu yanına çağırdı. Namaz kıldığı kilimin bir tarafını onun üzerine örttü. Müşrik ordusundaki durumu rapor etmesini isteyince, olanları detaylarıyla birlikte cesur gözcüden dinledi. Duyduklarına oldukça sevindi ve azı dişleri görününceye kadar tebessüm etti. Ayak ucuna yatmasını buyurduğu bu üşümüş sahabinin üzerine ısınması için kilimi iyice örttü. Hemen uykuya dalan yorgun gözcü sabah namazına kadar istirahat etti. Resul-i Ekrem'in tebessümle "Ey uykucu kalk artık" buyurması üzerine uykusundan uyandı.

Yaşanan hadiseyi tüm detayıyla birlikte anlatan bu cesaret timsali sahabi, Resulullah'ın sırdaşı lakabıyla maruf Huzeyfe bin Yeman'dır. Medine doğumlu olup asıl adı Huzeyfe bin Hüseyl bin Cabir'dir. Bir kan davasına bulaştığı için Mekke'den kaçıp Medine'ye yerleştiği ve orada aslen Yemenli olan Abdüleşel oğullarıyla bir antlaşma yaptığı için babası Hüseyl'e Yeman denilmiştir. Huzeyfe de bu münasebetle Huzeyfe bin Yeman olarak anılmıştır. Annesi Abdüleşel oğullarının Evs kolundan Rebab binti Kâb olup Ensar kadınlarındandır. Abs kabilesi içinden Huzeyfe'nin babası Hüseyl'in de bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir grup, Resulullah Mekke'deyken ya da hicretin ilk günlerinde Müslüman oldu. Sonraki süreçte babasının teşvikiyle Huzeyfe erken yaşlarda Hazreti Peygamber'in yanına gelerek İslam'la şereflendi. Huzeyfe genellikle adım adım takip ettiği Allah Resulü ile beraberdi. Fakat bir ara her ne olduysa birkaç gün Peygamber Efendimiz'in yanına gidememişti. Peygamber dendiğinde gözleri dolan annesi Rebab, başıboş bırakmadığı ve tüm vaktini peygamberle birlikte geçirmesini istediği oğlunun bu süre zarfında Resul-i Ekrem'in hizmetinde bulunmadığını öğrenince oldukça üzülmüş ve Huzeyfe'ye tavır koymuş, artık Resul-i Ekrem'den uzak kalmaması için ondan söz almıştı. Medinelilere muhacirleri kardeş kılan Allah Resulü, kendisine Mekke'de ve Medine'de yaşaması itibarıyla "Ya Resulallah, ben muhacirlerden miyim yoksa ensardan mıyım?" diye soran Huzeyfe'ye statüsünü seçme hakkı tanıdı. Tercihini ensar olmaktan yana kullanınca Hazreti Peygamber Suffe'den arkadaşı olan Ammar bin Yasir'i Huzeyfe'ye kardeş kıldı. Huzeyfe bin Yeman sahabe arasında cesaretiyle temayüz etti. Bedir dışında tüm muharebelere iştirak ederek kahramanca mücadele sergiledi. Müslüman olmasına rağmen Bedir'e katılamama sebebi ise bize ders niteliğindedir. Bedir Savaşı için ashab-ı kiram hazırlık yaparken Huzeyfe ve babası Hüseyl Medine'de değildiler. Şehre döndüklerinde ise Hazreti Peygamber'in liderliğindeki İslam ordusu çoktan yola çıkmıştı. Baba oğul savaş hazırlıklarına yetişememelerine rağmen orduya iştirak edebilmek için derhal yola koyuldular. Bedir güzergahında bir konaklama yerinde onlara nereye gittiklerini soran Medineli müşriklerle karşılaştılar. Baba oğul, "İhtiyaçlarımızı gidermek için yola çıktık. Bırakın bizi de Medine'ye gidelim." cevabını verdiler. Bu sözlere inanmayan müşrikler, onların niyetlerini bildiklerini göstermek üzere, "Hayır, siz Muhammed'in ordusuna katılmaya gidiyorsunuz." diyerek onları esir alıp sorguladılar. Israrla Medine'ye gittiklerini söylemeleri üzerine müşrikler, Resulullah'la aynı safta savaşmayacaklarına dair bu baba oğuldan yemin aldılar ve onları serbest bıraktılar. Ettikleri yeminle Mekkeli müşriklerden kurtulan bu iki sahabi, kestirme bir yoldan geçerek İslam ordusuna yetiştiler. Bedir'e vardıklarında Peygamber Efendimiz onları gördü. Başlarından geçenleri tek tek dinledi. Hazreti Peygamber onların, "Ya Resulallah, eğer savaşmamızı isterseniz savaşırız." tekliflerini şu cevapla geri çevirdi. "Derhal geldiğiniz gibi dönün. Biz hangi şartta olursa olsun verilen sözü yerine getirmekle emrolunduk. Söz düşmana verilse bile yerine getirilmelidir. Ben yardımı sizden değil, Allah'tan beklerim." Uhud'da ordunun ilk saflarında bulunan Huzeyfe'nin kahramanlık, cesaret ve özellikle metanetine şahit olmaktayız. Huzeyfe için Uhud Savaşı son derece trajiktir. Savaş sırasında babası Hüseyl oldukça yaşlıydı. Hazreti Peygamber yaşı ilerlemiş olması hasebiyle Hüseyl ile Sabit isimli sahabileri kadın ve çocuklara göz kulak olmaları için Medine'de bırakmıştı. Bedir'e katılamadığı gibi Uhud'a da dahil olamamanın hüznünü derinden hisseden Hüseyl, arkadaşı Sabit'e şunları söyledi. "Allah iyiliğini versin, baksana geriye bizden başka kimse kalmadı. Biz de bugün değilse yarın yolcuyuz. 2-3 günlük ömrümüz kaldı sayılır, daha ne bekliyoruz? Neden kılıçlarımızı alıp Allah Resulü'nün yanına gitmeyelim? Belki Allah bize bu sayede şehitliği nasip eder." Bunun üzerine iki ihtiyar sahabi kılıçlarını alarak savaş meydanına doğru yola çıktılar. Uhud'da Müslümanlar savaş sırasında müşriklerin kendilerini tanımamaları için yüzlerini gizlemişlerdi. Bu durumdan haberi olmayan iki sahabiden Sabit bir müşrik darbesiyle şehit edildi.
mücadelenin en hararetli olduğu sırada mücahitlerin arasında yüzü açık bulunan Hüseyin de müşrik askerlerinden zannedilerek bir Müslüman tarafından şehit edildi. O anlarda Huzeyfe babasıyla çarpışan Müslüman askerini uzaktan fark ettiğinde babasını tanımıştı. Birden "Babam, babam, Müslümanlar, ama ne yapıyorsunuz, o benim babamdır" diye seslendi. Ne yazık ki savaşın hararetinden ve ortamın gürültüsünden onun bu gözü yaşlı haykırışı duyulamadı. Koşa koşa olay mahalline gelen Huzeyfe, şehit babasının başını kucağına alıp gözyaşlarına boğuldu. Şehadetine sebep olan sahabi ise üzgün bir şekilde "Allah'a yemin ederim ki onu tanımamıştım, müşriklerden zannetmiştim" dediğinde Huzeyfe metanetini koruyarak şu cümleyi kurdu: "Olan oldu artık, Allah seni affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir." Resulullah savaşın ardından Huzeyfe'ye babasının diyetini Müslümanlar adına ödemek istediğinde ise bu metin sahabi belirlenen diyeti başta kabul etmedi. Ancak Allah Resulü'nün diyeti alması yönündeki ısrarı üzerine belirlenen bu diyeti alıp Müslümanlar arasında tasadduk etti. Huzeyfe bin Yeman'ın sergilediği bu olgunluk karşısında duygulanan Hazreti Peygamber ona hayır duada bulundu.

Sahabe-i kiram, Resul-i Ekrem'e en hayırlı amelin hangisi olduğunu sorarken, Huzeyfe daima en kötü amelin ne olduğunu sormuştur. Neden böyle yaptığını da şu ifadelerle dile getirmiştir. Hayır bellidir, biz şerleri öğrenip ondan geri durmak zorundaydık. Bu yüzden Resulullah'a ben hep şer olanları sordum. Huzeyfe'nin güvenilir bir karakter olmasının yanında sergilediği bu yaklaşımı, Peygamber Efendimiz tarafından ona sır verilmesine etki etmiş olmalıdır. Allah Resulü'nün Huzeyfe'ye münafıkların isimlerini bir sır olarak verdiği, görünürde Müslüman olan, karşı karşıya kalındığında ise savaşa katılmaktan geri duran münafıkların birçoğunun tanınmasına vesile olan Tebük seferi bu çerçevede önemli yer tutar. Resulullah Tebük dönüşünde ordunun vadinin dere boyunca devam eden geniş yolundan, kendisinin ise tehlikeli ve dar bir geçitten gideceğini duymuştu. Allah Resulü'nü ortadan kaldırma planları yapan münafıklar, bu durumu fırsat bilerek terör eylemine girişmişlerdi. Yüzlerini gizleyen bir grup münafık, Hazreti Peygamber'in bineğini ürkütüp uçurumdan atarak öldürmeyi planlamış, bu yüzden de Peygamber Efendimiz'in bineğini çeken Ammar bin Yasir'e saldırmışlardı. Huzeyfe'nin kıvrak hareketleriyle korulan pusu atlatılmıştı. Yol esnasında Resul-i Ekrem kimseye söylememesi tembihinde bulunarak Huzeyfe'ye münafıkların isimlerini tek tek bildirmişti. Münafıklık endişesi taşıyan Hazreti Ömer, münafıkların listesini Resulullah'ın Huzeyfe bin Yeman'a verdiğini bildiğinden, zaman zaman onun yakasına yapışarak yalvarırcasına şunları söylerdi. ''Ne olur de bana, kimler var o listede?'' Huzeyfe de her defasında ''Bak Ömer, bunlar sırdır.'' Allah'ın elçisi bu bilgileri bana kimseye söylememe şartıyla verdi. Hal böyleyken sana bunları nasıl derim? Anlaşılan Huzeyfe'den sır çıkmayacaktı. Bu kez de o halde bari benim o listede yer alıp almadığımı söyle diyen Hazreti Ömer şu cevapla biraz rahatlamıştı. Hayır, sen yoksun. Ancak bu konudaki kaygısı devam eden Hazreti Ömer, hilafeti döneminde vali olarak tayin ettiği isimler için aralarında münafık olup olmadığını öğrenmek üzere Huzeyfe ne olur söyle, bunların arasında münafık var mı sorusunu sormuştu. Başta söylemeyen Huzeyfe, yoğun ısrarların neticesinde isim vermeksizin aralarında birinin bu nitelikte olduğunu ifade etmişti. Hazreti Ömer bunun üzerine ciddi bir tahkikat yaptırmış ve sonunda o şahsı bulup görevden almıştı. Ayrıca Hazreti Ömer, ser verip sır vermeyen Huzeyfe'den laf çıkmayacağını anladığından, pratik bir çözüm olarak herhangi bir cenaze olduğunda gizlice Huzeyfe'yi gözlemiş, onun katıldığı cenaze namazlarını kılmış, katılmaması halinde ise bu durumu ölenin münafık olduğuna işaret saydığından kılmamıştır. Allah Resulü'nün hakkında size ne söylerse onu doğru kabul ediniz buyurduğu ve diğer sahabilerin bilmediklerini kendisiyle paylaştığı Huzeyfe, ashab-ı kiram arasında sır sahibi olarak da tavsif edildi. Sezgisi çok kuvvetli, hatta olayların hangi şartlarda ve ne şekilde cereyan edeceğini önceden hissetmesi münasebeti.

ile sahabiler, özellikle şahıslar ve fitneler hakkında onunla istişareler yaparlardı. Muhtemel fitneler karşısında Müslümanın tavrını da kendisinden nakledilen şu nasihati aracılığıyla öğreniyoruz. Fitnelerden uzak durunuz. Sakın ola fitneye bulaşmayınız. Zira fitne, yoluna çıkanları selin çer çöpü götürmesi gibi önüne katıp sürükler. Geldiği zaman da açık olarak kendini göstermez. Öyle ki cahil bir kimse içinde bulunduğu hal için bu fitne değil şüpheli bir durumdur diyebilir. Gelirken de kendini gidiyor gibi gösterebilir. Böylesi bir fitneyi gördüğünüzde evlerinize kapanınız, kılıçlarınızı kırınız, yaylarınızın tellerini koparınız. Yine bir defasında fitnenin durak yeri olan ortamlardan uzak durunuz tavsiyesinde bulunması üzerine fitnenin çok olduğu durak yerlerinin neler olduğu sorulunca Huzeyfe şu cevabı vermiştir. İdarecilerin kapılarıdır. Zira bir kimse bir idarecinin huzuruna girer, yalanı yorumlamak suretiyle tasdik eder, onda bulunmayan şeyleri de ona mal ederek anlatır. Huzeyfe'nin şu ifadesi de gayet manidardır. İnsanlar öyle bir dönemde yaşayacaklar ki, akıllı, nazik ve ağırbaşlı bildikleri kimselerin kalbinde bile arpa tanesi kadar dahi iman bulunmayacak. Huzeyfe, valilik yaptığı dönemde de halktan biri olarak yaşadı ve konfordan uzak mütevazı bir hayat sürdü. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde vali olarak tayin ettiği Huzeyfe'yi Medain'e gönderirken yazdığı bir fermanı halka iletmesini söyledi. "Gönderdiğim valinin emirlerine uyunuz, her istediğini yerine getiriniz." Şehrin eşrafı Medain'e vardığında karşılamaya geldikleri Huzeyfe'yi hayvanı üzerinde bir parça kuru ekmek ve etrafında azıcık et bulunan bir kemikle gördüler. Ferman gereği ne istediği sorulunca yeni vali tebessüm ederek şunları dile getirdi. "İçinizde bulunduğum müddetçe açlığımı giderecek kadar günlük yiyecekle binek hayvanım için yem verirseniz kâfidir." Hazreti Ömer, tayin ettiği diğer valiler gibi Huzeyfe'nin de durumunu soruşturdu. Her açıdan değişikliğin olup olmadığını takip etti. Uzun süre idarecilik vazifesini yürüten Huzeyfe, Medine'ye döndüğünde maddi imkanı bakımından Medain'e nasıl gitmişse aynı haliyle geldi. Bunun üzerine Hazreti Ömer onu bağrına bastı, kucakladı ve hissettiklerini duygu yüklü şu cümleyle ifade etti. "Ey Huzeyfe, sen benim kardeşimsin. Ben de senin kardeşinim." Medain'de bulunduğu sıralarda Huzeyfe'ye Allah Resulü'nü görememiş bir grup sohbet ortamında Peygamber Efendimiz dönemiyle ilgili sorular soruyorlardı. İçlerinden biri, "Keşke biz de Resulullah zamanında yaşasaydık, biz de sizin gibi olsaydık. Allah Resulü'nün önünde, arkasında, yanında, sağında, solunda savaşırdık, ona yardım ederdik" dediğinde, "Gerçekten bunu yapabilir miydiniz?" demek suretiyle, Hendek Savaşı günlerinde yaşadığı zor zamanlardan bahsetmişti. Huzeyfe onlara o günlerin zannedildiği gibi kolay zamanlar olmadığını, Hendek Savaşı günlerinde yaşadığı cesaret ve soğukkanlılık isteyen tecrübesini anlatarak cevap vermişti. Huzeyfe, Kur'an-ı Kerim konusunda oldukça hassasiyet sahibiydi. Katıldığı Azerbaycan ve Ermenistan seferi sırasında Iraklı ve Suriyeli Müslüman askerler arasında cereyan eden Kur'an okuma tartışmaları sebebiyle Hazreti Osman'ı uyarmış, gördüğü tehlikeyi bertaraf etmesi için mushafı istinsah etmesini yani çoğaltmasını önermişti. Böylece halife, istinsah faaliyetleri çerçevesinde çoğaltılan mushafları belli merkezlere göndermiştir. Kur'an tarihinin önemli hadiseleri arasında yer alan bu faaliyette Huzeyfe'nin önemli hizmeti olmuştur. Huzeyfe'nin yüksek kavrayış gücü sayesinde gelişme ve sürpriz hadiseler karşısında süratle fikir üreterek meseleleri çözme kabiliyetine haiz oluşu, Kur'an'a hizmeti bağlamında da değerlendirilmelidir.

0: Huzeyfe bin Yeman, Hicri 36, miladi 656 yılında hastalanıp yatağa düştü. Rahatsızlığını duyup ziyaretine gelen yakınlarına ve sevenlerine şunları söyledi. Kefenim için fazla masraf etmeyiniz. Eğer Allah katında bir değerim varsa bana sizin saracağınızdan daha kıymetlisi verilir. Değilse daha kötü şeylere hazırlanmalıdır. Yanında bulunanlar bu sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamayan peygamber sırdaşına neden hıçkırıklara boğulduğunu sordular. Cevap mahiyetindeki şu ifadeleri Huzeyfe bin Yeman'ın bu dünyadaki son sözleri oldu. Dünyadan ayrıldığıma üzüldüğümden dolayı ağlamıyorum. Zira ölüm benim için daha iyidir. Fakat Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayıp yaşamadığımı kesin olarak bilmiş değilim. Allah'ım, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ben fakirliği zenginliğe, tevazuyu şanı şöhrete, sükutu ise büyüklenmeyi tercih ettim. Artık sen bilirsin. Sana kavuşmamı hayırlı ve mübarek kıl.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه
4: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: حارسة بن وهب رضي الله عنه رسول الله'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.

Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum." dedi.

0: Bunun üzerine babam Cerir onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar buyururken işittim dedi. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler, iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse, kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir."
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur.

0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen. Ebu Şurayh el-Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin.
1: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ve anil bara ibni azib radıyallahu anhuma kal. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetehallalu s-saff min nahiyetin ila nahiye. يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
2: برا بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول.
2: برا بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcetü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyi kellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة.
2: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler. Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Oradakiler aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
3: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla.
2: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار.
3: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir."

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
2: Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili Peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili Peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili Peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır. 40 hadiste sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: نافي anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.
0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi: Himse

0: sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayetini indirdi. Bera diyor ki, "Sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı" dediler. Bera diyor ki, "Bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.

Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
2: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
1: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك.
2: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et,

Sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمر بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.